ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonunda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin unutulmaz ismi Yıldız Kenter'den söz edeceğiz. 1928 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Devlet Konservatuarı'nı yüksek dereceyle bitirir ve tiyatro kariyerine devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Amerikan Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, buradaki prestijli kurumlarda oyunculuk teknikleri üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Yıldız Kenter 1959 yılında devlet tiyatrolarından ayrılır ve kardeşi Müşfik Kenter, eşi Şükran Güngör'le birlikte Kent Oyuncuları topluluğunu kurar. Bu girişim Türk tiyatro tarihinde özel tiyatroların profesyonel bir kimlik kazanması açısından dönüm noktasını teşkil eder. Sanatçı kariyeri boyunca hem klasik eserlerde hem de çağdaş metinlerde sergilediği performanslarla oyunculuk sanatının sınırlarını zorlar. Özellikle Necati Cumağlı'nın Nalınlar ve Güngör Dilmen'in Ben Anadolu gibi oyunlarındaki performansları Türk tiyatro literatüründe referans noktası kabul edilir. Oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öne çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumlarda uzun yıllar dersler verir. Aralarında günümüzün pek çok usta oyuncusunun da bulunduğu sayısız öğrenci yetiştirir. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Kenter, İngiltere, Amerika, Rusya ve pek çok Avrupa ülkesinde oyunlar sahneler, konferanslar verir. Kariyeri boyunca birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür ve 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alır. 2019 yılında hayata veda eden Yıldız Kenter, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onur ödülüyle de ödüllendirilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Bilda Üstündağ, teknik masada Ahmet Can Öztürk ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Programımıza başlamadan önce telefon numaralarımızı ve adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere nasıl ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adreslerimiz TRT TSR. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu yani radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının Radyo Seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün Orta Doğu'da yükselen gerilim ve İran merkezli krizlerin bölgede yalnızca güvenliği değil enerji dengelerini de yeniden şekillendirmesini konuşacağız konuklarımızla. Azerbaycan Güney Kafkasya'nın önemli aktörlerinden, enerji aktörlerinden ve izleyici yeni enerji politikaları, enerji ihracatı, yeni koridorlar ve bölgesel işbirlikleri konusunda atacağı adımlar Türkiye'den Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada dikkatle takip ediliyor. Enerji masasında bu hafta İran Savaşı sonrası Azerbaycan enerji politikasındaki değişimleri konuşacağız. Konuklarımız her zaman olduğu gibi her haftaki daimi konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat ve Sayın Doktor Orhan Gafarlı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hocam Sayın Kambolat sizinle başlayalım.
2: Evet.
1: Enerji Azerbaycan'da bundan sonra nasıl devam edecek? Azerbaycan'ın politikaları ne olacak? Neler öngörüyorsunuz?
2: Evet, Azerbaycan'ın durumuna baktığımız zaman Azerbaycan aslında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden biriydi. Ve Çarlık Rusyası'ndan beri petrol üretiminde dünyadaki en önemli yerlerden biriydi Bakü. Arkasından bağımsızlık sonrası da bu konumunu korumuş durumda, yanında doğalgaz da üreterek. Ukrayna Savaşı sonrası Azerbaycan'ın önemi daha da artmış durumdaydı. Şimdi İran Savaşı ile birlikte Azerbaycan'ın enerji politikaları Avrupa Birliği'ni direkt etkileyen bir konuma doğru gitti. Yani Azerbaycan hem petrol hem doğalgazda hem üretici hem ihracatçıyken şimdi hem ithalatçı da olmaya başladı petrolü ve doğalgaz Rusya'dan alarak ve transit ülke durumuna da gelmiş durumda.
1: Evet.
2: Şimdi nasıl bunun yanında da Azerbaycan yenilebilir enerji üretimini de arttırmaya başladı. Hem rüzgar enerjisi hem elektrik güneş enerjisi olarak, evet, ve bunu da elektriğe çevirerek şimdi ihraç yaptığı ülkeler Gürcistan, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran. Ama elektrik ihracatını arttırmaya da çalışıyor. Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkeleri olarak. Bunun yanında Azerbaycan nükleer enerjiye de girmeye hazırlanıyor politika olarak. Ve bu konuda aslında Perviz Şahbazov, Azerbaycan'ın Enerji Bakanı, hem temiz enerji olması hem elektrik talebinin artmaya devam etmesi ve Azerbaycan'ın artık net bir elektrik ihracatçısı olması nedeniyle nükleer enerjiye de Rusya'nın teknik desteğiyle birlikte şimdi girmeye hazırlandığını görmekteyiz. Ayrıca hem kapasitesini Azerbaycan petrol ve doğalgazda arttırmaya çalışıyor. Hem de yeni boru hatlarıyla birlikte, çünkü Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki yaptırımlar nedeniyle gaz sevkiyatının olmaması nedeniyle şimdi Azerbaycan'dan gaz sevkiyatının İtalya üzerinden Orta Avrupa'ya, Avusturya ve Almanya'ya kadar olduğunu da görmekteyiz.
1: Evet. O halde sorularımla başlayayım. İran'da yaşanan gelişmeler Azerbaycan'ın enerji güvenliği ve dış politikasını nasıl etkiliyor?

0: Bir,
1: tabii ki,
0: geçit
1: tabii ki.
0: yapabilir.
1: Siz nasıl uygun görürseniz.
0: Herhalde ben düşünüyorum ki yani İran Hürmüz Boğazı'yla Bakü arasında şöyle düşünelim, klasik jeopolitikte 19. yüzyılda hep böyle bir bağlantı vardı. Yani dolayısıyla Bakü petrolü bazen de Hürmüz üzerinden yurt dışı piyasalara çıkardı. Ve İngiltere'de özellikle bunu bu şekilde 20. yüzyılın başlarında yapmayı planlıyordu. Arada 1000 kilometre mesafe var. Yani Hürmüz Boğazı'yla diyelim Bakü arasında çok büyük bir mesafe yoktur. Herhalde Türkiye'nin bir batısından doğusuna her 1500 kilometre vardır diyebiliriz.
2: Evet, uzak bir mesafe gibi görünmesine rağmen Hürmüz ve aslında Basra Körfezi Azerbaycan'ın hemen güneyinde.
0: Evet. Dolayısıyla Basra Körfezi'nde yaşanan herhangi bir gelişme hem Azerbaycan'ın dış politikasını etkiliyor, özellikle güzergah bağlamında. Çünkü Azerbaycan dış politikasında son 10 yıldır geliştirdiği önemli güzergah projelerinden birisi de ulaşım koridoru, Kuzey-Güney koridorudur.
1: Evet.
0: Tabii ki bunun Doğu-Batı koridoru da vardır ya da Batı-Doğu koridoru da vardır ki burada Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, yani Azerbaycan için Gürcistan ve Türkiye önemli stratejik bir rolü vardır. Belki de gelecekte Zengezur koridoru da bu önem daha da artacak. Ama Rusya için ve kuzeyden güneye bir ticaret koridoru için Azerbaycan'ın stratejik önemi vardır. Çünkü geçit güzergahı olarak, coğrafi olarak daha koşulları uygundu. Ve bunu İran, Rusya, Azerbaycan uzun yıllardır geliştiriyorlar. Aynı zamanda bu kuzey-güney koridoru içerisinde gelecekte tabii ki Rusya'dan İran'a veya İran doğalgazının yurt dışı piyasasına çıkarılması da gelecekte konuşulacak konulardandır ülkeler için. Ama bu İran'da yaşanan kriz şu an Azerbaycan için hem kuzey-güney hem Doğu-Batı koridorları açısından bir risk ortaya çıkmıştır. Savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Güzergahların güvenliği konusu önemli konu haline gelmiştir. Ve dolayısıyla Azerbaycan için bu krizin devam etmesi, uzun vadeli ya orta vadede ya da uzun vadede birkaç yıl daha sürmesi olumsuz etkiliyor. Yani Azerbaycan İran'da tekrardan şöyle diyelim bu savaş durumunun bitmesi ve ABD ile bir anlaşmaya varmalarını isteyen ülkelerden birisidir. Hem kendisinin Kuzey-Güney koridorunu devam ettirmek için projelerini, aynı zamanda da Zengezur koridoru açısından. Çünkü biz eğer İran ve ABD arası savaş devam ederse tabii ki bu koridorun güvenliği riskli olacak. Yani çok riskli bir koridor durumuna gelecek. Özellikle de savaşın ilk günlerinden işte İran arazisinden geldi bilinmeyen bazı İHA'ların, Nahçıvan'a SİHA'ların düşmesi buna bir örnekti. Oysa Azerbaycan bu savaşın kısa zamanda bitmesini ve tekrardan bölgede istikrarın inşa edilmesinden yanadır. Enerji politikalarını nasıl etkiledi? Tabii ki bu dönemde petrol ve doğal gaza talep ve Avrupa Birliği'nden istek arttı.
1: Evet.
0: Ama Azerbaycan'da bir kapasitesi vardır. Bu kapasite çerçevesine bakarsanız 2025 yılında 12 milyar buçuk kubmetre doğal gaz Avrupa'ya satmıştır. Bu burada esas alıcı İtalya'dır. 9 milyar metreküp ve Türkiye'dir aynı zamanda.
2: Evet, İtalya ayrıca Meloni 5 Mayıs'ta da
0: tabii Azerbaycan'a ziyaret etti. Şimdi tabii ki bu rakam büyük bir rakam değildir. İsterdi ki bu 50 milyar metreküp'e kadar çıksın. Ama bunun için Türkmen gazına ihtiyaç var ya da alternatif kaynakların bulunmasına ihtiyaç vardır ki bu doğal gazı sağlamak sağlamak için. Şöyle söyleyeyim, 12 milyar metreküp düşünün ki kış aylarında İstanbul'un bir ayda tükettiği doğal gaz 1 milyar metreküptür en soğuk günlerde. Yani dolayısıyla büyük bir rakam değildir.
1: Evet.
0: Ama bu rakamın artma potansiyeli vardır ve bunu 20 milyar metreküp'e veya 20 milyar metreküp'ün üzerinden TANAP ve TAP projesiyle gerçekleştirme imkanı vardır. Bunun üzerinde çalışmalar gidiyor, yatırımlar. Bir de Azerbaycan tabii ki bu talep arttıkça alternatif koridorlar tartışmaya başlayınca kendisi aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde yatırımlar yapıyor. İşte Hasan Bey'in bahsettiği Meloni'nin ziyareti Azerbaycan'a tesadüf değildi. Çünkü ondan birkaç önce Azerbaycan petrol, İtalyan petrol şirketiyle sokar bir anlaşma yaptı. neredeyse hisselerin %98'ini alarak 4500'ün üzerinde

0: petrol dağıtım tesisi ve rafine edilmesine imkanı sağlayacak. Tabii ki bu Azerbaycan'ın yalnızca petrol üretip gönderen değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi içerisinde de petrolü rafine edip dağıtım ağı kabiliyeti sağlıyor. Bu önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla biz şeyi görüyoruz, yani Türkiye, İtalya, Azerbaycan arasında bir enerji paktı vardır bölgede. Bu da İtalya ve Eni şirketinin Soğuk Savaş'tan itibaren devam ettirdiği daha bağımsız bir politika, enerji politikalarında bir çizgiyi göstermektedir. Şöyle söyleyeyim, 7 kız kardeş diye bir enerji politikası da tanım vardır. Evet. Bu kartel bunlara denilir büyük şirkette. Ve İtalya gibi ülkelerde hep böyle bu anti kartel politikalarını öne çıkarıp yeni kaynaklar ve Azerbaycan gibi ülkelerle, İtalya gibi, Türkiye gibi ülkelerde işbirliği İtalya yapmaktadır.
1: Bu kız kardeşleri bir söyleyelim mi hocam?
0: Yani bu Standard Oil dediğimiz ABD'de 20. yüzyılın başlarında bu kartel yasalarla beraber ortaya çıkmış şirketlerdir. Burada Shell vardır, Chevron vardır, Texas Oil vardır, Gulf Oil gibi
2: tabii
0: bir şirketler
2: var. Şöyle, bunlar Seven Sisters derler. Bunlar sadece petrol piyasasını değil, aynı zamanda petrolün çıktığı ülkelerin siyasetini de belirleyecek kadar güçlü şirketler. Onun için zaten 7 kız kardeşler.
0: 7 kız kardeş. Tabii şimdi artık 7 kız kardeş mi, 5 kız kardeş, evet, diye de söylüyor. Çünkü 90'larda bunlar birleşenler oldu, tekrardan ayrışanlar oldu. Ama mesela burada Shell'dir, Chevron'dur gibi şirketler ve Amerika'daki bazı doğalgaz büyük şirketlerdir ki çok batıda isimleri bilinmez. Yani ilk 10 listeye baksanız mesela örnek olarak ABD'de doğalgaz üreten Shell 9. yerdedir üretici olarak, hem satıcı olarak. Yani bunlar büyük şirketlerdir. Bu ülkelerin dış politikalarını da etkiliyorlar. Ya da British Petroleum gibi. Bazı devlet şirketleri, Total, Eni, özellikle Eni hep böyle Soğuk Savaş'tan itibaren politikasını daha böyle bağımsız ilerletmeyi kararını vermişti. Maddeyi başkanı, kurucu başkanı Eni'nin, Enrique Matteo. Ondan tarafı bu İtalya'da bu enerji politikasının böyle bir gelenek kalmıştır. Daha bağımsız bir politika yürütmek, kartele karşı ve Sovyetler Birliği ile, eski Sovyet ülkelerle, Türkiye ile yakından işbirliği kurmaktır.
1: Evet. Azerbaycan kritik bir konuma geliyor Avrupa'nın artan enerji ihtiyacı için. Peki bu kritik konum TANAP ve Güney Gaz Koridoru gibi projelerin önemini nasıl değiştirebilir?
0: Ya şu an neler bu projeler yapabilir? Önemlidir hala. Yani söylediğim gibi ne kadar miktar küçük olsa da 13 milyar metreküve yakın. Gelecekte bunun artma potansiyeli vardır. Tabii ki bir de Hazar bölgesindeki enerji politiğinin nasıl şekilleneceği önemlidir. Mesela örnek olarak İtalya, Eni'nin bu artık yeni başkanı mesela Avrupa Birliği'nin enerji politikalarını eleştiriyor. Rusya ile doğalgaz ilişkilerini devam ettirilmesi gerektiğini ve yaptırımların kısmen kaldırıldıktan sonra tekrardan geri dönmemesi gerektiği üzerine bir tartışmalar yapıyorlar son günlerde, biz görüyoruz. Tabii ki Azerbaycan hem Rusya doğalgazını Avrupa'ya ihraç etme, aynı zamanda kendi doğalgazını ve gelecekte bir şekilde Türkmen gazını, hatta gelecekte İran gazı bile bunun içerisinden yani bu projeyle geçer. Şu an doğalgaz daha önemli bir konudur. Çünkü doğalgaz yeşil dönüşümün bir geçididir. Mavi, evet, geçit dediğimiz aşamadır. Ve Avrupa, özellikle şunu bilmek lazım, Avrupa ekonomisi doğalgaz tüketen ve endüstriyel olarak kalkınan bir Avrupa'dır.
1: Doğalgazla dönüyor.
0: Tabii,
1: yani.
0: Yani Avrupa'nın kalkınması Sovyetler Birliği ile arasında geliştirdiği doğalgaz anlaşmaları sonrası başladı. Bu Keynesyen politikalar Avrupa'da. Ve bu doğalgaz odaklı bir sanayi kompleksi vardır Avrupa'nın. Hı. Ki bunu daha şimdi artık yeşil dönüşümle alternatif enerji kaynaklarını dönüştürmek istiyor.
1: Daha ihtiyacı tabii belki azaltmak.
2: Bu Hürmüz Boğazı dedik, hocam da güzel söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki bu kriz aslında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun son raporunda hayvansal ürünler, bitkisel yağlar ve tahıl fiyatlarında ciddi bir artışın olduğu ifade ediliyor bu krizle birlikte. Örneğin et fiyatlarında aylık bazda son bir ay içerisinde %1.2'lik bir artışın olduğu ifade ediliyor. Çünkü et fiyatlarında, dünyadaki et fiyatlarında genelde Latin Amerika ülkeleri, özellikle de Brezilya belirliyor. Bundan dolayı da böyle bir artış söz konusu olduğu söyleniyor. Ayrıca tahıl fiyatlarında da bir artış var. 0.8 en son bir ay içerisinde bile 0.8'lik bir artışın olduğu söz konusu. Tabii bunun dışında gübre ve dizel yakıt fiyatlarında da kademeli bir artış söz konusu. Bu Azerbaycan dahil olmak üzere bölge ülkelerinde ekonomilerini yakından etkileyen bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu arada Azerbaycan'ın İran'la da, değil mi, ticari ilişkileri var, gıda boyutunda da eminim onlar da çok etkiliyor.
2: Onlar da etkileniyor.
1: Evet, İran güçlü bir satıcı Azerbaycan'a. Evet. Peki hocam, İran üzerinden geçen enerji ve lojistik hatlarında yaşanabilecek riskler Azerbaycan'ı alternatif güzergahlara yönlendirir mi?
0: Ya açıkçası Azerbaycan'ın çok alternatifi yok Güney Koridoru açısından. Çünkü yani Kuzey-Güney Koridoru açısından İran önemli bir sınır komşusudur. Akraba topluluktur. Yani dolayısıyla Azerbaycan için alternatif şu an yoktur ve İran'dır. Dolayısıyla İran'da güvenliğin tesis edilmesi önemlidir. Tabii ki yani şimdi burada alternatif koridorlar dediğimiz zaman daha çok burada şeye bakmak lazım. Bir koridorun çeşitlendirilmesi güvenlik açısından. Yani örnek olarak Zengezur'da bir sorun çıkıyorsa bu alternatif olarak Gürcistan üzerinden gidebiliyor. Yani bir koridoru önemli hale getiren, onun çeşitlendirilmiş risk oranını azaltan yollarının olmasıdır. Yani örnek olarak Zengezur koridorunda bir sorun varsa
2: ulaştırma koridoru olarak.
0: Yani tabii ki burada Türkiye yine de alternatif olarak geçit güzergahı olabilir. Irak üzerinden tekrardan güneye açılma açısından. Ama tabii ki istenilen bu İran üzerinden koridorun güney koridorunun çalışması. Çünkü burada yalnızca bunu isteyen ve bunun üzerinde duran ülkelerden Azerbaycan değil, aynı zamanda Rusya'dır. Rusya'da benzer. Çünkü Rusya için İran Azerbaycan sınırı bir de kendisinin eski sınırıdır. Yani Rusya da bu konuda çok hassastır. Yani Azerbaycan ile İran sınırı yalnızca Azerbaycan-İran sınırı olarak değil, Rusya-İran sınırı olarak da görüyor. Yani bu güzergahın, bu koridorun sağlıklı kalması, güvenliği ve istikrarının olması Rusya'nın da istediği bir şeydir. Hindistan'ın da istediği bir şeydir. Çünkü Hindistan ile Rusya arasındaki koridor da bunun üzerinden geçiyor. Yani dolayısıyla küresel güneyin neredeyse bu koridor konusunda Rusya ile ve Kuzey ile geliştirdiği ilişkileri sağlamakça önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani bugün ABD İran arasında çıkan savaşın da tesadüfü değildir. Yani Amerikan ekonomik hegemonyasını inşa ederken bu kritik güzergah koridorlarını elde tutmak, buraları kontrol etmek için bunu yapıyor.
1: Belki
0: çünkü buraları koridor
1: eden
0: küresel hakimiyeti, küresel ekonomik hakimiyeti kontrol etmeye olacak ve tedarik zincirlerinin garantörü haline gelecek bir hegemonyadan, imparatorluktan bahsetmiş olacaksın. Dolayısıyla ABD bunun için uğraşıyor, boşuna uğraşmıyor. Ama bu uğraşısı görüyoruz ki bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla kısa zamanda bu savaşın bitmesi ve bölgede istikrarın, güvenliğin sağlaması çok önemlidir.
2: Evet, şimdi burada ulaştırma deyince önemli bir ulaştırma koridoru da Rusya Federasyonu Azerbaycan üzerinden tren hattının Azerbaycan üzerinden İran'a gitmesi ve Körfez'e kadar gitmesi. Bunun için de Azerbaycan'ın en güneyinde bir dil şeklinde Lenkeran bölgesi var. Buradaki demiryolu hattının yenilenmesi ve tamamlanmasına çalışılıyor. Böylece Rusya'dan kalkan trenler hem gıda için hem enerji için buradan Körfez'e kadar gidebilecek. Bunun da altyapısı şu anda yapılma aşamasında.
0: Tabii.
1: Türkiye olarak Azerbaycan'la dostluk bağlarımız güçlü. Duygusal bağlarımız da var. Peki bu İran savaşı sonrası ya da bu süreçte enerji işbirliğini nasıl etkileyecek ilişkilerimizi?
0: Türkiye ile Azerbaycan'ın mı?
1: Evet.
0: Yani tabii ki olumlu etkiler. Yani Azerbaycan, İran, Türkiye bunlar üç komşu ülkedir ve beraber ortak enerji politikaları geliştirmesi her üç ülke için bir imkan ve fırsat vardır bunun için. Çünkü İran'ın çok büyük kaynakları vardır. Hem petrol hem doğalgaz. Türkiye önemli bir transit ülkesidir. Enerji hub'ı olma potansiyeli taşıyor Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da. Azerbaycan Trans-Hazar koridorunda önemli bir ülkedir. Enerji jeopolitiğinde söz sahibi olan bir ülkedir. Dolayısıyla bu üç ülkenin bir işbirliği geliştirilmesi, İran üzerinden yaptırımların kalkması, çünkü İran'a ciddi bir yatırım ihtiyacı vardır. Özellikle enerji kaynaklarına, doğalgaz çıkarmak için altyapı yatırımına çok ihtiyaç var. İran ekonomisi daha petrol odaklı yürüyor ama müthiş bir doğalgaz rezervi de bulunmaktadır İran'da. Yani dolayısıyla bu işbirleri gelişiyor ve biz görüyoruz ki Arap ülkeleri de Türkiye'de bu transit konusunda görüşmeler yapıyorlar. Bir fikir alışverişi vardı Hürmüz'e alternatif olması Türkiye'nin. Yani tabii ki bu kriz çok sorunlar, güvenlik sorunları çıkardı. Aynı zamanda komşu ülkelerin beraber bu riskleri azaltmak için yeni ne projeler yapabiliriz üzerine de tartışmaya açmış oldu. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü eskiden bunlar konuşulmuyordu. Şimdi artık konuşuluyor. Yani her zaman dediği gibi bir kriz hem fırsatlar sunar hem sorunlar sunar.
1: Evet. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
2: Şöyle Türkiye ile Azerbaycan arasında sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir dostluk, kardeşlikle birlikte hocam da ifade etti. Türkiye, Azerbaycan için hem boru hatlarının bir çıkış noktası Bakü, Tiflis, Ceyhan gibi hem alıcı gazıyla, petrolüyle hem de bir transit ülke konumunda devam ettirdiğini görmekteyiz. Evet.
1: Peki Güney Kafkasya enerji denklemindeki rekabet, güçlü bir rekabet var orada. Çin, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin o bölge üzerinde güçlü bir rekabeti var. Azerbaycan'ın politikalarını nasıl etkiliyor bu rekabet?
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani Avrupa'nın en önemli gaz, Avrupa'nın gaz satıcı ülke dediğim gibi Sovyetler Birliği zamanına geliştirilmiş Ukrayna, Belarus üzerinden boru hatlarıyla en büyük satıcı Rusya'ydı. Yani Rusya hem Avrupa'ya gaz satmakta bağımlıydı. Yani sonuç itibariyle sizin müşteriniz kötü durumda olmaması lazım. Bir pazarlık üzerinden satıyordu. Ve bunu daha sonra Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında bu ilişkiler devam etti. Mesela şu ki Ukrayna'da yaşananlardan sonra ve tabii ki Basra Körfezi'nde yaşananlardan sonra Rusya ile Avrupa arasında doğal gaz ve enerji ilişkileri çok minimum düzeye, yani çok
2: kesildi
0: yani şu an kısmen bazı ülkelere vardır. Sırbistan mesela, Avusturya ve Slovakya galiba. Hatta Macaristan'a vardı. Macaristan. Ama genellikle yani şöyle söyleyeyim size, yıllık 100 milyar metre kübe kadar, 100'ün üzerinde bir Avrupa'ya doğalgaz satmışken Rusya bu pazardan çıktı. Ve bu pazardan çıkmakla beraber bu 10 yılda Rusya pazarını doğuya doğru çevirdi. Yani dedi ki Asya'da bir gelişmiş ülkeler vardır. Onların üretimde ve doğalgaza ihtiyacı gittikçe Avrupa'ya göre daha da çok artmaktadır. Ve Çin'le doğalgaz enerji projelerini geliştirdi. Çin'le gelişen bu enerji projeleri aynı zamanda Japonya'yla da bir şekilde vardır, devam ediyor hatta. Mitsubishi ile Rusya arasında bu ilişkiler devam ediyor. Bu ilişkilerin şekli değişince tabii ki soru şu oldu. Yani Avrupa'ya peki kim doğalgaz satacak? Şimdi ilk bu piyasaya güçlü bir şekilde son 10 yılda ABD'nin girdiğini görüyoruz. ABD LNG üzerinden Avrupa'ya doğalgaz satıyor. Fakat daha ucuza doğalgaz boru hatlarıyla Avrupa'ya verilebilir, satılabilir. Bu geçit döneminde, karbon emisyonu sıfırlama döneminde kullanımı için. Burada da tabii ki Doğu Akdeniz ve Hazar Havzası önemli hale geliyor. Şimdi bu Hazar Havzası ve Doğu Akdeniz önemli hale gelince Avrupa bütün politikalarını buraya doğru yönetmeye başlıyor ve buradan alternatif enerji, pardon alternatif diyorum, doğal gaz satın almaya çalışacak. Ve burada bu politikalarını daha da hızlandırmaya çalışacak. Yani şimdi

0: burada. Tabii ki Avrupa Birliği, İsrail, Yunanistan bir sürü denklem vardır da Doğu Akdeniz'de. Ben o konularda çok uzman değilim. Oraya girmek istemiyorum. Ama Hazar Havzası'ndaki durum malumdur. Burada potansiyel olarak Avrupa'ya doğal gaz satabilecek ülke İran'la Türkmenistan'dır. Yani Azerbaycan'la beraber Avrupa'ya bir hiç olmasa diyelim 50 milyar metreküp kadar, yani biraz da farazi bir rakam söylüyorum, doğal gazını ihracatını yapabilirler, satabilirler. Avrupa'nın böyle bir enerji ihtiyacı, talebi vardır ve Rusya'nın tekrardan Avrupa'ya dönmesi biraz zor. Çünkü mevcut kaynaklarıyla ve mevcut tesisleriyle şu an zaten artık Çin'e satıyor. Yani eğer Rusya'dan var mı kaynağı? Var. Ama bu kaynağın işletmesi için yatırım lazım. Bunu da Rusya eğer istiyorsan buyur gel yatırımı yap diyebilir. Ortak yatırım hep yapıldığı gibi yani garantiye almış olur kendisi aynı zamanda satış konusunda. Yapabilir. Burada da Avrupa Birliği ne kadar istekli olur bilmiyoruz. Burada diğer önemli bir şey, bunu Rusya ile yapamadığı için şu an LNG'ye bağımlı bir duruma geliyor. Cezayir'den, ABD'den ve şeyden alıyor, Katar'dan alıyor. Oralar da benzer bir şekilde, Katar da benzer bir şekilde. Buyurun gelin yatırımı yapın, beraber LNG'yi çıkaralım, size satalım, uzun vadeli kontratlar imzalayalım. Ama dur böyle ya, yani Avrupa'nın bu durumu bu böyle bir enerji politik çıkmazın içerisinde olduğu için ve ABD bağımlılığını büyük ihtimal Ukrayna'dan sonra isteyecektir. Ukrayna Savaşı'ndan sonra azaltmaz ve bunun için de tabii ki Azerbaycan, Türkiye'nin özellikle hem Doğu Akdeniz hem Trans-Hazar koridor üzerinde olması Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu tesir etki edeceğini düşünüyorum ben. Ve aslında Türkiye'de potansiyel olarak buna hazırlanıyor. Benim tahminim odur. Yani gördüğüm.
1: Hocamıza katkı olarak şunu söyleyeyim. Dediği doğru. Bu Hürmüz Boğazı tamamen buradaki yapıyı değiştiriyor aslında bu kriz. Birincisi Hürmüz Boğazı'ndaki sıvılaştırılmış gaz üreticisi ana ülke Katar. LNG dediğimiz. Bu da gemilerle oluyordu. Şimdi Katar Irak üzerinden veya Suriye üzerinden Türkiye'ye bağımlı olarak Avrupa'ya gaz sevkiyatına doğru bu boru hattını yapmak zorunda artık. Bu ortaya çıktı. İkincisi de aslında 1991'de Azerbaycan bağımsızlığından beri ana konu Azerbaycan yanında Türkmenistan gazının ve Hazar'daki gazın, bu da Türkmenistan gazı aslında, gazın çıkartılarak Hazar'daki Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya sevki. Çünkü Rusya Federasyonu devre dışı kaldığı için doğal gaza bir ihtiyaç var. Şimdi bunların gündeme geleceği birkaç yılı yaşayacağızmış gibi görünüyor.
2: Evet. Hocam, Hasan Hocam, programın başında Azerbaycan'ın kaynaklarından
1: Evet.
2: söz ettiniz, enerji kaynaklarından, Hazar'daki enerji kaynaklarından petrol, doğalgaz. Bunun yanında da yenilenebilir enerji kaynak yatırımları
1: Doğru.
2: olduğunu söylediniz. Peki uzun vadede Azerbaycan stratejisinde nasıl yer tutuyor bu enerji kaynakları?
1: Evet, bu Azerbaycan stratejisinde yenilebilir enerji kaynakları biraz önce dediğim gibi elektrik üretimi açısından
2: Evet.
1: çok önemli.
2: Evet.
1: Ve bu genelde de Azerbaycan'ın kullanımı değil, ihracatı açısından önem taşıyor. Ama Azerbaycan şu anda üzerinde durduğu ana noktalardan biri, sözlerin başında dediğim gibi, nükleer enerjiye geçiş. Bu aslında birkaç kere gündeme gelmiş Azerbaycan'da. İlk Sovyet zamanında 1982'de planlanmış nükleer enerji üzerine bir santralin yapılması. Fakat 1986'da Çernobil faciası olunca bu proje rafa
2: Evet.
1: kaldırılmış. 2014'te tekrar gündeme geliyor. Bu konu

0: Burada bir çalışma da yapılıyor. Bakü'nün güneybatısındaki Navay kasabasında böyle bir nükleer santralin yapılması gündeme geliyor. Şu anda Rusya Federasyonu Rosatom firmasıyla, Rosatom da Rusya Federasyonu devlet firmasıdır. Bunlarla bir görüşmeler var. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan da bu proje için gerekli onayın da alındığını görmekteyiz. Yani altyapı çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Projenin 1500 megawattlık bir santral olması ve 3 milyar dolarlık bir yatırımla 4 yıl içerisinde yapılması da planlanmış durumda. Artık bir start verilmesi bekleniyor bu konuda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Konuklarımız Sayın Orhan Gafarlı, Doktor Sayın Orhan Gafarlı.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve her hafta olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Konuklarımızla birlikte İran Savaşı sonrası enerji arzında çıkan krizler gölgesinde Azerbaycan'ın stratejik politikalarını konuştuk, politikalardaki değişimlerini konuştuk. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Ahmetcan Öztürk ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Nikolay Vladimirovich'in mektubuyla Belarus'a uzanıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça masasının değerli çalışanları ve dinleyiciler, Dünya Radyo gününüzü içtenlikle kutlarım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünya radyoları arasında çok güçlü bir yerdi. Programlarınız, Türk toplumunun çeşitli alanına dair tarafsız, ilginç ve eksiksiz bir bilgi kaynağı. Ayrıca yayınlarınız Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi, harika tatil köyleri ve eşsiz manzaraları, halk gelenekleri, müziği, folkloru hakkında hikayelerle dolu. Muhteşem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Aralık 2003'te tesadüfen keşfettim ve şimdiye kadar elimden geldiğince büyük bir zevkle takip ettim. Her zaman büyük bir sevinçle, bazen heyecanda ve sunucuların çok sevdiğim, tanınabilir seslerini duyma beklentisiyle. Sizi Minsk'ten dinliyorum. Bunlar benim için en zevkli anlar. En ilgimi çeken programlarınız siyaset, tarih, kültür ve sanat üzerine olanlar. Büyük bir zevkle Ayın Sorusu gibi yarışmalara katıldım. Eşsiz ve büyüleyici geleneksel Türk müziklerini gerçekten çok seviyorum. Programlarınız tarafsız, sıcak ve modern. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü devletin tüm kurumlarından tasfiye edilirken Türkiye güvenlikten diplomasiye birçok alanda önemli dönüşümler yaşadı. Kurumlar arası eşgüdüm ve entegrasyonun sahaya yansımaları, önleyici güvenlik anlayışı, çok boyutlu diplomasi, kriz bölgelerinde üstlenilen aktif roller, uluslararası arabuluculuk girişimleri, bölgesel istikrar çabaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekillenen dış politika yaklaşımı. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz sonrasında değişen Türk dış politikasını ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu konuşuyoruz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Başaramadılar podcast serisiyle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden şekillenen Türk dış politikasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk dış politikasının parametrelerinde ne gibi değişiklikler oldu?
1: Hem Türkiye'nin dış politikasında hem Türkiye'nin dış politikasının ilgi alanında olan bölgelere yönelik angajmanlarında çok büyük bir farklılık var aslında baktığımız zaman. En temel farklılıklardan bir tanesi şuydu. Türkiye'nin güvenlik siyasetini daha fazla sahaya yansıtan bir irade göstermiş olmasıydı. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesine dair, hazırlılık seviyesine dair, bir savaşı yürütüp yürütemeyeceğine dair NATO ülkeleri içerisinde bile çok ciddi tartışmalar yapıldı. Aslında bu tartışmaların birçoğu Türkiye'yi propaganda düzleminde daha fazla eleştirmek, daha fazla köşeye sıkıştırmak maksadıyla yapılan tartışmalardı. Ama 15 Temmuz'un darbe girişiminin hemen ardından Türkiye Suriye'de terör örgütlerine karşı çok ciddi bir operasyon başlattı. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle savaşları yürütebilme, güvenlik siyasetini ve önceliklerini Türkiye'nin takip edebilme noktasındaki kapasitesini yeniden göstermiş oldu. Ki bu operasyonlarla birlikte Türkiye özellikle Suriye sahasında kendisine karşı oluşabilecek olan oldu bittileri, özellikle PKK-YPG ekseninde kurulabilecek bir terör koridorunu, radikal terör örgütlerinin Suriye'yi bölüp parçalayıp Türkiye'ye karşı çok daha büyük baskı oluşturma noktasındaki hedeflerinin hepsinin önüne geçmiş oldu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'nin bu noktalarda ne tür sıkıntıları olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlamış olduk. Yani ordunun içerisine sızan terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü, ordunun siyasetin aslında direktifi doğrultusunda tam anlamıyla güvenlik önceliklerini yerine getirmesi konusunda büyük bir engel oluşturduğunu görmüş olduk. Bu karar almayı kolaylaştırdı ve Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere güvenlik kuşağını istikrarlı bir biçimde kendi iradesi, kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmesini beraberinde getirdi. Tabii bu ilk test alanıydı Türk dış politikasının, çünkü Suriye çok büyük bir meydan okumaydı. 2016 yılında Suriye'de sınırlarımızı birçok farklı aktör kontrol ediyordu. Yani rejim sınırlarındaki kontrolünü kaybetmiş, en az iki tane terör örgütü Türkiye'nin sınırlarında yapısal bir durum oluşturmuş, kontrol etmiş, sınır kapılarını adeta baskı altına almış ve bu bölgelerde yaşayan insanların Türkiye'ye yönelik çok ciddi sayıdaki rakamlarla göç etmesini sağlayacak bir güvensizlik ortamı oluşturmuştu. Ama aynı zamanda Türkiye'ye yönelik ciddi bir terör tehdidi de ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani doğrudan terörün saldırısına maruz kalmak şeklinde büyük bir yaşamsal tehdit ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz'dan sonra ordunun yeniden dizayn edilmesiyle, güvenlik sektörünün yeniden reforme edilmesiyle tabiri caizse, çünkü bu kapsamda bir terörle mücadele operasyonu yürütmek için kurumlar arasında çok ciddi bir eşgüdüm ve entegrasyon olması lazım. Ancak 15 Temmuz öncesinde bu entegrasyonun ve bu eşgüdümün çok yakalanamadığını gördük maalesef. Ondan sonraki dönem açısından ordu içerisindeki, güvenlik teşkilatı içerisindeki, istihbarat teşkilatı içerisindeki, diplomasi teşkilatı içerisindeki, yani silahlı bürokrasi ve silahlı olmayan

bürokrasi içerisindeki FETÖ unsurlarının ayıklanmasıyla beraber Türkiye rahatladı, rahat bir nefes aldı. Karar alma noktasında çok esnek bir ortam ortaya çıktı ve kurumlar bir entegre stratejinin parçası oldular. Bu 15 Temmuz sonrasında Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapabilmesini de beraberinde getirdi. Sonrasında tabii ki birçok operasyon bunu takip etti ve Türkiye o bölgede hem bir terör kuşağının oluşmasını engelledi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak bir manevela kazandı. Ama aynı zamanda daha sonraki operasyonlar içinde kendisi için bir sıçrama zemini, bir sıçrama tahtası adeta oluşturdu. 15 Temmuz'dan hemen sonra ve sonraki yıllar, 2020 yılına kadar devam eden Suriye'deki operasyonlar, Türkiye'nin askeri reflekslerini, güvenlik reflekslerini diplomasiyle birleştirme imkanı tanıdı. Ve hemen yine bu bağlamda Suriye'nin yanında yer alan Irak gibi bir dosyada Türkiye güvenlik paradigmasını, operasyonel mantığını ve hedeflerini tamamıyla revize etti, değiştirdi. Ve daha öncesinde teröre karşı mücadelede zamansallık açısından gir-çık şeklinde 24 saat sürelerle, haftalık sürelerle kalan Türkiye daha uzun erimli operasyon yapabilme kabiliyeti kazandı. Çünkü güvenlik dediğiniz şey kurumlar arası entegrasyon ve tek bir strateji etrafında bütün kurumların birleşmesini gerektiren bir durum. Bu da Irak'ta başarıyı beraberinde getirdi. Hem Suriye'de hem de Irak'ta PKK alanı hem daraldı hem de zayıfladı. Tabii ki bence en önemli unsurlardan bir tanesi savunma sanayinde elde edilen başarılardı. Bu çatışma ortamı savunma sanayisine günlük, haftalık, aylık yeni öğrenme prosedürlerini ortaya çıkardı. Yani örneğin İHA'larla ilgili Suriye sahasında elde ettiği tecrübeyi Irak sahasında kullanabildi. Daha sonra bu iki ülke üzerinde güvenlik stratejilerinin hayata geçirilip başarılı olması Türkiye'nin kendi mücavir coğrafyasında, yakın coğrafyasında güvenlik önceliklerini askeri diplomasiyle desteklemesini de beraberinde getirdi. Bunun yine en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Libya. Libya'da da benzer bir şekilde siyasi irade tek haline gelince ve kritik kurumlar bu siyasi iradenin arkasında birleşince ve kendi aralarında entegre bir stratejiyi hayata geçirince o zaman Libya'da da çok ciddi bir başarı elde edildi. Ve Libya'daki başarı sadece Türkiye'nin kendi çıkarları açısından değil, bir bölgesel jeopolitik düzeni yeniden ayarlamak adına çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Çünkü Libya'da tek başına Türkiye oyuncu değildi. Körfez aktörleri vardı, Avrupalı aktörler vardı, Rusya gibi çok sert, askeri gücü çok yüksek olan bir ülke vardı. Ama Türkiye orada meşru hükümetin arkasında yanında durarak, sadece diplomatik olarak değil askeri olarak da durarak o meşru aktörün Libya'da, Trablus'ta tutunmasını sağladı. Uluslararası diplomasinin ana dinamiği değişti. Benzer bir şekilde Karabağ'da bütün bu Suriye, Irak, Libya savunma sanayisinin güvenlik siyasetine entegre olmasıyla beraber doğrudan Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında çok daha üstün bir askeri, mütecaviz bir pozisyon elde etmesini beraberinde getirince oradaki 40 yıllık sorun da çözülmeye başladı. Böylelikle her başarı bir sonraki başarının alt zeminini oluşturdu. Her yakın coğrafyada elde edilen başarı uzak coğrafyada Türkiye'nin askeri güç, diplomatik güç taşımasını beraberinde getirdi. İşte özellikle Afrika boynuzunda Türkiye'nin elde etmiş olduğu bu anlamdaki pozisyonları Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Dağlık Karabağ sürecinde yürütmüş olduğu diplomasiyle. Bütün bunlar tabii 15 Temmuz'da büyük bir engelin ortadan kalkmasıyla başarılabildi. O engeller ortadan kalktıkça Türkiye gücünü nasıl kullanabileceğini fark etti. O engeller ortadan kalktıkça karar alma süreçlerinde bir takım engeller çok daha rahat bir biçimde aşılmış oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrasında Türkiye bölgede kasları son derece güçlü bir aktör haline geldi. Diplomatik olarak network'ünü, bağlamını, bağlantısını daha çok genişletti ve uluslararası meselelerin her birinde konuşabilen, pozisyon alabilen, hatta yer yer büyük aktörler arasında bile pozisyonunu konsolide eden bir güce dönüştü. Dolayısıyla 19

0: 15 Temmuz sonrası yaşanan konjonktür açısından bakıldığında Türkiye'nin bugün daha etkili bir küresel aktör konumuna ulaştığını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, Rusya-Ukrayna Savaşı, Etiyopya-Somali krizi, Birleşik Arap Emirlikleri-Sudan gerginliği, Afganistan ve Pakistan çatışmaları ve daha nice kriz sahalarını sayabiliriz. Çatışan ve savaşan tarafları aynı masada buluşturan, diplomasi yoluyla sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var artık karşımızda. Bölgesel ve küresel yansımalarını peki nasıl değerlendirmek istersiniz Türk dış politikasına dair?
0: İçinden geçtiğimiz dönemde birçok bölgede çatışma var ve birçok bölgede de çatışma riski var. Bu çatışma balonları diyelim buna, kısa ve basit bir tarif olması açısından. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bölgede bir çatışma balonu var. Ama bu balon etrafındaki bütün alt bölgeleri ve yan bölgeleri etkiliyor. Biz de onun alt bölgelerinden bir tanesinde yer alıyoruz. Doğrudan Karadeniz güvenliğini etkileyen, Avrupa güvenliğine baskı yapan ve orada bir değişimi zorlayan bir savaş oldu. Savaşın karakterini değiştirdi. Savaşın ilk yıllarında Karadeniz güvenliğine ilişkin, enerji güvenliğine ilişkin, gıda güvenliğine ilişkin çok ciddi problemler ortaya çıkardı. Bugün o çatışma balonu hala varlığını devam ettiriyor ve etrafında küçük küçük baloncuklar ortaya çıkarmaya başlıyor. Yine başka bir çatışma balonu da Levant diye tarif ettiğimiz Suriye, Gazze, İsrail'in soykırım politikalarıyla ve daha mütecaviz güvenlik doktriniyle birlikte Lübnan'da devam eden bir çatışma sahası var. Ve bu çatışma sahası Türkiye'yi doğrudan etkileyen ve Güney güvenlik kuşağını da istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıyan bir kuşak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin özellikle deniz havzalarındaki politikalarını da doğrudan etkiliyor. Doğu Akdeniz'i düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin Akdeniz'deki daha geniş önceliklerini düşündüğünüz zaman bu bölgeyi de etkiliyor. Bir diğer çatışma sahası da ya da balonu da İran, İsrail ve Amerika arasında son dönemde ortaya çıkan konvansiyonel savaş. Bu üç savaş aslında Türkiye'nin mücavir coğrafyasında hem ulusal güvenliğini hem bölgesel güvenliğini hem de bunun üzerinden uluslararası sistem içerisindeki konumunu etkileyebilen çatışma dinamikleri. Şimdi Türkiye bütün bu çatışma dinamiklerinden bir şekilde ders alıyor. Diplomatik dersler çıkarıyor. Örneğin bütün bu çatışmaların içerisinde dikkat ederseniz Türkiye arabulucu rolüyle var oluyor aslında. Ukrayna meselesinde Rusya ile Batı arasında, Rusya ile Ukrayna arasında çok doğrudan arabuluculuk rolü oynayarak bazı sorunların çözülmesini beraberinde getirdi. Bazı sorunlar stratejik seviyede sorunlardı. Örneğin gıda güvenliği, tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin arabuluculuğuyla hayata geçti ve Afrika ve Güney yani Güney olarak değerlendirdiğimiz zaman buna ihtiyacı olan ülkelerin sorunlarını çözmüş oldu. Fiyatların aşağı inmesine sebep oldu. İran, Amerika, İsrail meselesinde Pakistan'la, Katar'la, Mısır'la birlikte Türkiye kendi diplomatik portföyünü masaya koydu. Amerika ile konuşabilen, İran'la konuşabilen, Pakistan'la diyaloğu olan, Körfez ülkeleriyle yakın ilişkisi olan Türkiye bu anlamda savaşın çatışmasız bir döneme girmesini, bir ateşkesle en azından bu dönemde sonuçlanmasını sağlayan aktörlerden bir tanesiydi. Gazze meselesinde benzer bir şekilde Orta Doğu'daki bütün aktörleri mobilize eden, onları kendi etrafında toplayabilen, onlarla birlikte Washington'a, Tel Aviv'e ve diğer büyük başkentlere baskı oluşturabilen bir diplomatik tempo kazandı. Bu tempo haliyle Türkiye'ye bir ritim sağlıyor, diplomasi alanında bir ritim sağlıyor ve onu küresel sahnede yeni bir kimlik kazandırıyor. İşte bütün bu kimlik oluşumuyla beraber Afrika boynuzunda Etiyopya ile Sudan arasında veya Somali'de veya Afrika'nın diğer bölgelerindeki çatışma problemlerinde Türkiye aranan aktör olarak artık adı anılmaya başlıyor. Bu da Türkiye'nin tabii ki diplomatik alanını çok fazla genişletiyor. Esnek bir diplomasi alışkanlığı kazanmasını beraberinde getiriyor ve Türkiye'nin elbette ulusal çıkarları açısından, küresel öncelikleri açısından düşünüldüğünde Türkiye'ye çok fazla alan açıyor. Bütün bunlar tabii son 10 yılın ve 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin diplomasiye yatırım yapmasıyla, Türkiye'nin diplomasiyi destekleyecek araçlarında kendini geliştirmesiyle elde edilen sonuçlar oldu.
1: Sayın Yeşiltaş, son olarak FETÖ tasfiyesinin ardından ulusal ve uluslararası düzeyde çok güçlü bir Türkiye resmi var karşımızda. Bu yeni ve güçlü Türkiye'nin gelecek perspektifini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gelecek tabii öngörülmesi çok kolay bir konu değil açıkçası. Elimizde mevcut verileri önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede nasıl dönüşebileceğini ancak tahmin ederek bunu anlayabiliriz. Mevcut veriler aslında geleceğin uluslararası sisteminin çok rekabetçi olacağını bize gösteriyor. Bu rekabetçi alanın birinci temel özelliği büyük güç rekabetinin bunun merkezinde olması. Dünya siyaseti şu anda Amerika ve Çin arasındaki birçok boyutu olan rekabetle karşı karşıya. Bunun altında farklı güç kategorilerinin arasında da rekabet var. Türkiye genel olarak bölgesel bir güç olarak tanımlanır, orta ölçekli bir güç olarak tanımlanır. Ama Türkiye'nin diplomasi portföyüne bakıldığında bölgesel güçten ve orta ölçekli güçten daha fazlasını yaptığı anlaşılır. Bu anlamda bölgesel güç veya orta ölçekli güç tanımı Türkiye'ye her zaman uymayabilir. Türkiye küresel öncelikleri olan bir aktör. Ama bu büyük güç rekabeti içerisinde Türkiye'nin geleceği açısından bakıldığında yer alabilecek bir güce ve dinamizme kavuşması lazım. Bunun için elbette ekonomik olarak tabii Türkiye'nin çok güçlenmesi, ekonomik etkinliğini ve üretkenliğini arttırması gerekiyor. Bu yönde Türkiye'nin geleceğinin ben çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama rekabet ortamı çok çetrefilli olacak gibi gözüküyor. Tabii ki yine Türkiye'nin bölgesel bir güç ama küresel bir aktör olmaya çalıştığını, yani bütün küresel meselelerde bu yeni güç dağılımının öyle ya da böyle bir parçası olmak istiyor. Yani uluslararası sistem değişim gösterecek. Şu andaki uluslararası sistem mevcut koşullarda çok fazla sürdürülemez. Çünkü çok çatışma var ve çatışmayı çözen bir uluslararası kurum mekanizması zayıflamış gözüküyor. Türkiye'nin bu anlamda en temel önceliklerinden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı uluslararası sistemin ve yönetişim sisteminin reforme edilmesi. Bu çok kritik çünkü Birleşmiş Milletler şu anda hiçbir krize çözüm üretemiyor. Soykırım gerçekleştiriyor İsrail. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler bunu engelleyemiyor. Aslında asıl amacı uluslararası istikrarı sağlamak, güvenliği sağlamak. Fakat Birleşmiş Milletler neden bunu yapamıyor, neden bunu başaramıyor? Çünkü çok ciddi temsil sorunları var. Çok ciddi kuraldan uzaklaşma sorunu var. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi de bu uluslararası düzenin, sistemin bir şekilde tamir edilmesi. Kurala dayalı uluslararası sisteme yeniden geri dönmek zorundayız. İşte Türkiye enerjisini buraya harcayacak. Geleceğini, çünkü Türkiye gibi ülkelerde kuralsız bir uluslararası sistem fayda getirmez, zarar üretecek. Çünkü anarşik bir uluslararası sistem olur. Kuralların olmadığı bir yerde herkes kendi önceliklerini çeşitli gayrimeşru araçlarla almaya çalışır. O zaman bu Türkiye'nin istediği bir düzen olamaz. O yüzden uluslararası düzenin kurallara dayalı bir şekilde yeniden tesis edilmesi, sorunlarının tamir edilmesi lazım. Bu da uluslararası yönetişim mekanizmasının tamir edilmesiyle ilgili. Bir başka nokta da şu, Türkiye'nin geleceği açısından eğer uluslararası sistem çatışmacı olacaksa bundan sonra,

0: yapay zekanın çok kritik olduğu ve bilginin çok kıymetli olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin kendisini güçlendirmesi ve bu büyük güç rekabetinin içerisinde yer alması gerekiyor. Bunun için de bu teknolojik kapasitesini arttırması gerekiyor. Tabii bir başka açıdan bakıldığında bölgemizde yine bazı belirsizlikler var. Belirsizlikler en kötü unsurlardan bir tanesidir. Karar almayı zorlaştırır, adım atmayı çok zorlaştırır. Bu belirsizliklerin de giderilmesi için Türkiye bölgeyi bölgesel sahiplenme paradigması ile perspektifi ile bir arada tutan bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Bu noktada da önümüzdeki kısa ve orta vadede Türkiye'nin bölgeyle daha iç içe geçmiş, özellikle Orta Doğu, Körfez bölgesiyle daha iç içe geçmiş bir dinamizm yakalayabileceğini söyleyebiliriz. Tabii küresel siyaset açısından eğer güç batıdan doğuya doğru kayıyorsa, Türkiye'de Asya derinliğini iyi kurgulayan bir aktör olmak zorunda. Son dönemlerde Asya Pasifik'e, Güneydoğu Asya'ya yönelik açılımlarında da Türkiye'nin bu anlamda farkındalığının yüksek olduğunu, bu bölgelerde de etkisini arttıracağını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan Türk dış politikasındaki değişimi ve dönüşümü konuştuk. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'tı.

Oyun bahçesi. Sen aziz şehrim, uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin saçak altında uyuduğu bir saatte ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan. Sen aziz şehrim, ellerim gözlerim kadar benimsin. Rüştü Onur'un şehrindeyiz bugün. Ağaç, kuş ve güneş, sizi dertsiz bildim dertli günümde. Sokak, seni sevdim ellerim cebimde. Bulut, seni aradım işsiz günümde. Saadet, seni buldum bu kalabalık şehirde. Muzaffer Tayyip Uslu'nun şehrindeyiz bugün. Karadeniz'in kara elmasındayız bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Kömürün kanter içinde toprağın altından çıkarıldığı bu emektar şehirde yerin derinliklerinden gelen bir fısıltı çağırır sizi. Herkül'ün yeraltı tanrısı Hades'in köpeğini yeryüzüne çıkarttığı yer olduğuna inanılan cehennem ağzı mağaralarından gelir o ses. Üç bölümden oluşan mağaradan gelen binlerce yıllık sırların yankısıdır bu. Orada bir konserin notalarını duyabilir, duvarlarına sinmiş geçmişi okuyabilir, bir mitin içinde yol alabilirsiniz. Başka bir büyülü mağaraya düşer yolunuz, Gök Göl Mağarası'na. Yüzlerce metre uzunluğundaki sıcaklığın ve nemin değişmediği bu doğa harikasının içerisinde bambaşka bir dünyada gibisinizdir. Sarkıtların, sütunların, mağara güllerinin, damla taş havuzlarının birer hikayesi vardır. Duyarsınız. Filios Kalesi'ne çevrilir rotanız daha sonra. Tarih kokan mermer sütunlarına, taş lahitlerine denizin dalgaları çarpar. Sadece bir kale değil, bir nöbetçi, bir gözcüdür. Yeşille mavinin buluştuğu bu kıyıda, limanla birlikte bir kartpostalı andıran heybetli duruşunu yüzyıllardır korur sanki.

Filos'tan sonra şehrin kalbindeki gürül gürül bir su çıkar karşınıza. Harman Kaya şelalesi çağlayarak kayalıklardan dökülür. Doğanın içinde yürürken piknik yapanlara, olağanüstü manzaranın fotoğrafını çekenlere rastlarsınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Zonguldak'tayız bugün. Zonguldak'ın yemyeşil sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz hane oyunu. Hane oyununa başlamadan önce her çocuk önüne beşer çukur kazarak bu çukurları beşer taşla doldurur. Oyunda ayrıca her çocuğa ait birer adet renkli taş kullanıldığı gibi bir adet de kemik denilen istenmeyen taş bulunur. Ardından oyuna ilk kimin başlayacağını belirlemek için ebe seçimi yapılır. Bunun için iki çocuk karşılıklı geçer ve birbirlerine doğru adım atmaya başlarlar. Hangisi diğerinin ayağına ilk basarsa oyuna ilk önce o başlar. Kemiği de kaybeden alır. Oyuna başlayan çocuk önündeki hanelerin birinden taşların tümünü alır ve yanındaki haneden başlayarak karşı tarafındakiler de dahil olmak üzere taşları sırayla birer birer dağıtmaya başlar. Taş kendi hanesinde bitiyorsa yine kendi hanesinden taş alır ve devam eder. Karşı tarafta bitiyorsa el karşı tarafa geçmiş olur. Rakip de aynı şekilde oynamaya başlar. Elindeki son taş kendi boş hanesine denk geldiği takdirde karşısında bulunan hanenin tüm taşlarını alır ve onları dağıtmaya başlar. Bu durumda kemik veya makbul olan renkli taş ona geçebilir. Renkli taş geçtiği zaman oyunu kazanmış sayılır. Yoksa 20 el sonunda kemik kimdeyse o çocuk yenilmiş olur. Sonbaharda ormanları sarı, turuncudur Zonguldak. İlkbaharda ise yemyeşil olur şehir. Özellikle kent ormanının havasına doyulmaz. Çok sayıdaki ağaç türlerinin altında açık havada doğanın sesini duyarsınız. Sıradaki oyunumuz şehrin ağaç kokan açık alanlarında oynanan bir oyun. Eğir oyunu. Oyun sahasına tandur adı verilen 50 veya 100 santimetre genişliğinde bir çukur açılır. Yeterli miktarda koyun ya da keçi yünü sıkıştırılarak topak haline getirilir. Portakal büyüklüğündeki bu yün topun üzerine yün ipler sarılarak oyun aracı olan top hazırlanır. Her çocuğun elinde 4 santimetre yarı çapında ve 80-90 santimetre boyunda kızılcık ağacından yapılmış değnek bulunur. Değneğin topuğa dokunacak ucu ateşi tutularak eğilir. Böylece değneğe hokey sopası biçimi verilir. Çocuklar sırayla 2 veya 3 metre uzaklıktan topuğa ellerindeki değneklerle vurarak tandura sokmaya çalışırlar. Topuğa tandura sokmayı başaran çocuk ütmüş, yutmuş ve bir diğer deyişle oyunu kazanmış sayılır. Dar, kıvrımlı yollardan geçerken

Geçerken denizin yüzünüze çarptığı sokakların bir diğer oyunu var şimdi sırada. Bekçi amca oyunu. En az 5 çocuğun oynadığı bu oyunda bir çocuk ebe seçilir. Yan yana seçilen çocuklardan biri en öne geçerek diğer çocukların her birine bir renk adı söyler. Daha sonra ebe ile bu çocuk arasında şu konuşma geçer. Tık tık. Kim o? Bekçi baba. Ne istersin? Yumurta. Hangi renk? Çocuk bir renk söyler. Söylediği renk yoksa ona yok denir. Varsa o rengin söylendiği çocuk kaçar. Ebe kaçan çocuğu yakalayarak kendi tarafına alır. Sabahları güneş daha parlak doğar sanki bu şehirde. Tüm şehir güne başlamamışken uzaklardan gelen horoz sesleri eşliğinde önce deniz uyanır, ağaçlar uyanır. Sıradaki oyunumuzsa sabahların habercisi horozlarla ilgili bir oyun. Horozum cikcik oyunu. En az iki kişiden oluşan bir takım kurulur, bir daire çizilir. Takımlardan biri daire içine girer. Öbür takımın oyuncuları kaçarken daire içindekiler dairenin dışına tek ayak üstünde sekerek çıkıp kaçan çocukları yakalamaya çalışırlar. Bu sırada iki ayağının üstüne basanlar oyunu kaybetmiş sayılır ve oyun dışına çıkarılır. Hangi takımın oyuncusu kaldıysa oyunu o takım kazanır. Oyunda bir kişi kalana kadar oynamaya devam edilir. Pidesinin, pum pum çorbasının, tiritin kokularının buram buram yayıldığı sokakların başka bir lezzet oyunu var şimdi sırada. Kabaklar pişti mi oyunu? Eşit sayıda çocuktan oluşan iki takım kurulur. Her takımın başındaki çocuk kendi takımının çocuklarına birer hayvan, sebze ya da çiçek adı verir. Daha sonra takımların başındaki çocuklar arasında şu konuşma geçer. Seke seke ben geldim. Çocuklar tek ayağı üstünde sekerek karşı takımın yanına gider. Hoş geldin. Kuyu var. Atla da gel. Çocuklar bir kere sıçrar. Köpek var. Havla da gel. Çocuklar havlar. Kedi var. Miyavla da gel. Çocuklar miyavlar. Kabaklar pişti mi? Pişti. Karşı tarafa gelen çocuk yerde oturan çocukların sırasıyla kafasına dokunur. Seçtiği birinin gözlerini kapatarak kendi grubundan birini o çocuğa verdiği adla çağırır. Çağrılan çocuk gelerek gözleri kapalı olan çocuğun dokunup koşa koşa yerine döner ve kendi grubundaki çocuklarla birlikte diğer gruba sırtını döner. Hepsi birlikte ellerini çırparak "Dedemin şapkası kaybolmuş, dedemin şapkası kaybolmuş." derler. Kafasına dokunulan çocuk kimin dokunduğunu bilirse onu alıp kendi tarafına götürür, bilemezse kendisi o grupta kalır. Bir takımın çocukları bitene dek oyun bu biçimde sürer. Kömürün karası, denizin mavisi, ağacın yeşili, bu bin bir renk şehrin rengarenk bir oyunu, mavili mavili mor çiçek oyunu var şimdi sırada. Bir çocuğun ortada durduğu bir halka oluşturulur. Sürekli el çırpılarak şu tekerleme söylenir. Mavili mavili mor çiçek, mor çiçek yarın buradan geçecek. Bu sırada halkanın içindeki çocuk kendi etrafında, halkadakiler de onun çevresinde el çırparak dönerler. Öp babanın elini sana para verecek, öp babanın elini sana para verecek. Halkanın içindeki çocuk halkadakilerden birine elini öptürür. Duvardan atlasana. Hepsi yere çökerler. Patates toplasana. Hepsi yere eşerler gibi yaparlar. 60'mışmış, 70'mişmiş, 80'mişmiş, 90'mışmış, 100 kışkış, 100 kışkış. Halkadaki çocuklar önce sağ ellerinin işaret parmağıyla sol taraflarına, sonra da sol ellerinin işaret parmağıyla sağ taraflarına doğru ikaz ediyormuş gibi yaparlar.

Son oyunumuz Yedi Kaya oyunu. Bu oyun için bir top ve yuvarlak 7 adet taş gerekmektedir. Oyuna katılan çocuklar 2 eşit gruba ayrılırlar. Önce kimin başlayacağına karar vermek için sayışmalar yapılır. Sayışmayı kazanan grup oyuna önce başlar. 7 adet taş yüksek bir yere üst üste dizilir. Bu taşa 5 adım uzakta bir çizgi çizilir. Sayışmayı kazanan grup çizginin arkasına geçerek topla atış yapmaya başlar. Amacı üst üste dizilen taşları devirmektir. Çocukların hiçbiri taşları deviremezse atış sırası diğer gruba geçer. Eğer taşları devirirlerse oradan hızla koşmaya başlarlar. Diğer grubun lideri taşların dağıldığı yerden topu fırlatarak çocukları vurmaya çalışır. Bu arada oyun arkadaşları topu geri getirirler. Vurulan çocuk oyundan çıkar. Vurulmayanlarsa hızla gelip devirdikleri taşları dizmeye çalışırlar. Grubun tamamı yanmadan dizme işlemini tamamlayabilirlerse bu oyunu kazanmış olurlar. Sevgili dostlarımız, bu program serimizin son şehriydi Zonguldak. Sizlere ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını anlatmaya, bu şekilde güzel geleneklerimizi tekrardan hatırlatmaya çalıştık. Programımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları ve Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden ve www.kulturportalı.gov.tr adlı siteden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Esenlikler dileriz.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğinde de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından ötürü 412 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kelimeler bazen bir yaraya merhem, bazen de onarılması güç kırgınlıklara sebep olur. Ağzımızdan dökülen her cümle ya köprüler kurar ya da duvarlar örer. Bugün hayatın merkezinden, iletişimimizin kalbinden bir pusulayı rehber edineceğiz kendimize.

0: İsra suresinin 53. ayeti kerimesi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Peki nedir sözün en güzeli? Sadece nazik olmak mı yoksa karşımızdakinin ruhuna dokunabilmek mi? Ayette ifade edilen şeytanın araya girmesiyle neler oluyor? Bugün bu ayetin ışığında kelimelerin kanatlarına tutunarak dilimizi nasıl terbiye edeceğimizi, kırıcı olmadan yapıcı kalabilmenin yollarını ve nezaketin nasıl bir güç olduğunu konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Mustafa Bey.
0: Şimdi sözlerin en güzelini, Allah'ın sözlerini, Araf suresi 199 ve İsra suresi 53. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa ve'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Az önce Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Araf suresi 199 ve İsra suresi 53. ayetleri dinledik. Kıymetli hocam, sizinle bugün İsra suresinin 53. ayeti kerimesini konuşacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır. Bu ayetten yola çıkarak kıymetli hocam, sözün en güzeli nedir, neler söylersiniz?
2: Evet, Allah kabul buyursun öncelikle okuduğumuz kelam-ı ilahiyi. Rabb-i Teala Hazretleri Mustafa Bey, bizleri dünyaya halk ederken sevgisiyle halk etti biliyorsunuz. Allah hiçbir zaman nefretin yanında olmadı. Allah hiçbir zaman şerrin yanında da olmadı. Allah daima güzeldi. Kendi güzelliği gibi kullarını da güzel olarak halk eyledi. Bazen ben aynaya bakıyorum, diyorum ki bedenimdeki tüm azaları dikkate aldığımda Cenab-ı Hak bizi ne güzel yaratmış.
1: Ayette de belirttiği üzere yarattıklarını en güzel surette yaratan O'dur.
2: Amin. Dolayısıyla benim bir kere Allah'ın verdiği bu nimetleri bedava kullandığım muhakkak. Cenab-ı Hak bize merhametinden, sevgisinden, aşkından, muhabbetinden lütuflar ihsan eyledi. Ve her yarattığı nimetin de bir büyük görevi var. Her bir nimetin diğer bir nimete üstünlüğü yok. Birbirini tamamlayan son derece önemli nimetler. Dolayısıyla eğer ben aynaya baktığımda şekli

Ne olursa olsun, burnumun büyüklüğü, küçüklüğü, kulağımın ileriliği, ufaklığı ya da işte gözümün renginin şusu, busu vesaire, onu bir tarafa bırakıyoruz. Tamamen işlevine bakıyoruz. Ben de ürettiği güzelliğe bakıyoruz. Benim ruhuma, benim kalbime, benim gönlüme işlediği işlemelere bakıyoruz. Ve beynimdeki her bir hareketin bedenimdeki her bir uzva talimat buyurduğunu ve niyet kaynaklı olarak da o icraata dönüştürmek istediğim konuda bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Haliyle gözüm ayrı bir yardımcı oluyor, kulağım ayrı bir yardımcı oluyor, nefesim ayrı bir yardımcı. Kendimi izah etmem noktasında sesim, nefesim vesaire. Yediğimiz nimetlerde dişimizin, dilimizin vesaire her türlü güzelliğimizi alabiliyoruz. Fakat Hakk'a şükürde, hamd'de sınıfta kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi dil. Hani derler bazen dilim seni, dilim dilim. Yani insan kendi kendine beddua eder bazen. Niye? Durduk yerde bir kardeşinin kalbini kırdığı için. Durduk yerde söylenmemesi gereken bir lafı, bir sözü birine ulaştırdığı için. Durduk yerde sadece duymakla kaldığı ve inanıp sanki doğruymuş gibi olayı başkasına aktardığı için. Bütün bunlar aslında müsbetten menfiye dönüşü ortaya koymuş oluyor. Müsbet ifade insanı daima ayakta tutan, sevgiyle besleyen, hoşgörüyle yukarıya kaldıran, hürmetin, itibarın en yüksek derecelerine ulaştıran insanın dilidir. Ama bu dil de iki türlüdür. Biri rastgele ifadeler, birisi güzel ve sağlam ifadeler. Yine ikiye ayrılıyor bu. Birisi insanı hoşnut eden cümleler, bir tanesi insana nefret uyandıran cümleler. O da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi haset dili, fesat dili, fitne dili. Bir tanesi de aşk, muhabbet, sevgi, kardeşlik ruhuna işleyen değerli dil. Hangi dili, hangi lehçeyi konuşursanız konuşun mutlaka kendi içinde insana hayat hakkı tanıyan, huzur hakkı tanıyan, adeta karanlığa güneş doğuran, ay doğuran, ufukları hararetli ama tatlı kılan bir yapıya sahip. Dolayısıyla dile çok sahip olmak lazım. Allahümme hafazna, yani fitne, fücur, dedikodu, gıybet, bu tür hastalıkları Cenab-ı Hak niye ayet-i kerimelerde yapmayın bunları diye. Yani içki içmeyin, kumar oynamayın, zina yapmayın, işte yalan söylemeyin, tapınmaya mahsus dikili taşlar vardır, sakın tapınma yapmayın, Allah'ınız birdir, şirk koşmayın, yalan söylemeyin, emanete ihanet etmeyin, dilinizi güzel kullanın, toplum içerisinde birleştirici olun, sevgili olun, yar olun, dost olun, arkadaş olun, kardeş olun. Bir sürü güzellikler ortaya koymuş Cenab-ı Hak. Bunları niye koymuş Cenab-ı Hak ortaya? Sizi ben yarattım, güzel olarak halk eyledim, kendinizi çirkinleştirmeyin diyor Cenab-ı Hak. Gözünüzle baktığınız zaman karşınızdaki insan sizden emin olsun. Duyduğunuz herhangi bir şeyi başkasına taşımayacağınızdan o kişi sizden emin olsun. Elle herhangi bir şeyi tuttuğunuz zaman bu bir emanettir. O emaneti yerine sağlam bir şekilde iade edeceğinizden emin olsun. Ayaklarınız yürüdüğün zaman doğruya, dost doğruya, hakka yürüyen bir ayak olsun. Niyetleriniz sağlam olsun, salim olsun, sahih olsun ve salihlerden olsun. Kalbiniz daima gönlünü, ruhunu adeta neşeye boğan ama bu neşeyi israf pozisyonuna taşımayan, inandırıcı, güçlü ve insana kuvvet verici yapısı olsun. Ben sizden emin olmasam sizinle dostluk yapamam, arkadaşlık yapamam, kardeşlik yapamam. Ben sizi niye özlerim, niye severim? Hep yanınızda olmak isterim. Çünkü size geldiğim zaman ben huzur buluyorum. Lisanınızdan dökülen cümlelerden huzur buluyorum. Sizi dost olarak kabul etmişim. Artık ondan vazgeçemiyorum. Evliyanın dili Resulullah'ın dili gibidir. Resulullah'ın dili Allah'ın lisanı gibidir. Dolayısıyla evliya, veli, dost demektir zaten. Her şekilde, her yönüyle, her santimetre karesinde, her zerresinde, her anda, her zaman, her yerde ona sırtınızı rahatlıkla dönebilirsiniz. Herhangi bir hançer yemezsiniz. Hiç kimse sizi arkanızdan, dost anlamında söylüyorum, vurma gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz toplum içerisinde yaşayanlar olarak evimizi diri tutmalıyız. Ailemizi diri tutmalıyız. Akrabamızı diri tutmalıyız. Komşularımızı diri tutmalıyız. Bulunduğumuz toplumu diri tutmalıyız. Devleti de diri tutmalıyız. Kısaca Allah bizi güzel halk etmiş. Allah'ın halk ettiği şekliyle yaşamalı. O güzelliği pak bir şekilde Allah'a
adı ölüm olan

0: bir sonla tekrar dönüş yapmalıyız. Rücu etmeliyiz. İşte o zaman bizden Allah hoşnut olacak. Ama günümüz toplumunda maalesef haset hastalığı var, israf hastalığı var, dedikodu hastalığı var, yalan hastalığı var, emanete ihanet etme hastalığı var. İnsanların arasını açıcı kovuculuk var. Müfsitler hiç boş durmazlar. Yani biz hep şeytanı suçluyoruz da, Cenab-ı Hak da şeytandan murat aslında bizi suçluyor. Yani şeytan var ama bir de şekli insan ama ruhu şeytanlaşmış insanlar var. Geliyor normal insan yani size bir laf getiriyor, bir söz getiriyor. Siz o sözü hemen alıp bir yerlere ulaştırıyorsunuz. Muşlarla, mişlerle olmuş gibi kabul ederek sözü getiren kişiye bakılır. O ne kadar doğru? Bunun getirdiği sözü söz olabilir mi? Bu davranış olabilir mi? Filanca kişi böyle bir iş yapmış. Filanca kişi şöyle demiş. Filanca kişi böyle düşünmüş ki bana bunu söyledi. Bir de böyleleri var. Düşünmüştür ki muhtemelen öyledir ki bana bunu söyledi. Yoksa söylemezdi.
1: Suizan.
0: Ha, suizan. Halbuki Allah diyor ki içteni bu keti yalan minavvan. Yani zandan, çok zandan kaçının diyor yani. Sizi günaha sokacak çünkü. İki insanın arasını açacaksınız. Sevgi yerine nefret dokuyacaksınız. Aşk ve muhabbet yerine zulüm dokuyacaksınız. Belki de iki kardeşin arasını açacaksınız. İki kardeşin birbirinin canına kıymasına vesile olacaksınız. Niye böyle bir şey yaparız biz? Niye ihtiyaç duyarız? Şimdi birinci okuduğumuz ayette diyor ki Cenab-ı Hak şuna işaret ediyor. İşi kolay kılın diyor. Zora koşmayın diyor. Bu da dilin sanatlarından bir tanesi. Aklın sanatlarından bir tanesi. Niyetin sanatlarından bir tanesi. Kalbin, gönlün sanatlarından bir tanesi. Bir kişi size bir küçücük hamlede belki kalbinizi kırıcı bir söz söylemiş olabilir. Ya galiba sürçülisan eyledi. Ben bu arkadaştan bunu sanmıyorum böyle bir sözü bana sarf edeceğini ama bu söz de ağızdan çıktı. Ne yapalım şimdi yani? Onu bir anda böyle yakıp yıkmanın manası yok. Ne yapacaksınız? Böyle bir düşüneceksiniz. Allah Allah, bu arkadaş bana bu sözü sarf eder etmezdi ama böyle bir sözü. Bana düşen görev ne? Ha, bana düşen görev şöyle birkaç saniye belki o andaki hemen hızlılıkla, tempoyla karşımızdaki insanın kalbini kırmak değil de bir söz söyleyip yumuşatma. Ama o yumuşatma sanatı size ait olacak. Karşıdan gelen söz belki de bir cahillik yaptı deriz hani. Ve arifanil cahilin diyor ya Kur'an. Belki de bir cahillik yaptı. Siz onun cahilliğini bir şekilde örtmeye çalışın ki o kendi cahilliğini zaten sizin yumuşatma sanatınızın altında anlayacaktır ve belki de özür dileyecektir. Öyle bir kabahati de bir daha işlemeyecektir. Ne oldu şimdi bu? Barış oldu. Sevgi devam etmiş oldu. Nefrete dönüş.

bir anda böyle ateş yakarsanız kendinizi de yakarsınız. Çünkü bu toplum içerisinde özellikle son dönemlerde dost bulmak çok zor Mustafa Bey. Artık iki insan yan yana gelip birbirlerine dert anlatmakta güçlük çekiyorlar. Anlatayım mı, anlatmayayım mı? Acaba sırrımı başkasıyla paylaşır mı, paylaşmaz mı? Güvenebilir miyim, güvenmeyeyim mi yoksa? Gibi artık bir durumlar var. Maddi ve manevi her sahada. Hasta oluyorsunuz mesela, bir kapıyı çalamıyorsunuz ya. Bir binada oturuyorsunuz mesela, sıkıntıdasınız. O anda bir komşuya ihtiyacınız var. Eskisi nerede? Eski ahval bitti. Belki köylerde bir devam ediyor. Küçük beldelerde, kasabalarda, ilçelerde belki devam ediyor. Herkes çünkü dar alan, herkes birbirini tanıyor aşağı yukarı. Belki. Ama büyük şehirlerde, sitelerde kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Aynı asansöre biniyoruz. O 10. katta, ben 15. katta oturuyorum ama herkesin yüzü asık. Kimse kimseye selam vermiyor. Bir şeyi sorarsanız böyle niye sordun dercesine yüzünü asaraktan cevap veriyor. Artık evet. Bir şeyi de soramıyorsunuz. Kurban kesiyorsunuz, kapısını vurup kurban eti dağıtamıyorsunuz. Bakar mısınız yani? O hale geldik biz yani. Herkes böyle enteresan bir yapı. Düşmanım mı bu arkadaş benim? Dostum mu bu arkadaş? Komşum mu bu arkadaş benim yani? Dışarıdan bu yeni mi geldi? Cenazeniz oluyor mesela, kimsenin haberi yok. Şimdi büyük sitelerde mesela cenaze katları kuruyorlar cenazelerde vesaire. İşte ufak tefek sosyal amaçlı programlarda. Utanıyor adam, taziye edemiyor. Şöyle düşünüyor, ya bunlar burada cenaze varmış, benim haberim olmamış. Misal öyle utananlar da var. Oradan içeri giremiyor. Kardeş ben 13. katta oturuyorum, 58 numaradayım misal. Kusura bakmayın, duydum ya, başınız sağ olsun. Utancından diyemiyor. Çünkü bu artık bizden uzaklaşmış bir durum. Yani dost kim, düşman kim? Şeytan zaten devrede. Şeytan, onun ateş saçan gözleri zaten her tarafı gözetliyor. İnsanları gözetliyor. Bunların arasına nasıl girebilirim? Bunların arasındaki hoşnutluğu, kardeşliği, sevgiyi nasıl bozabilirim? Cenab-ı Hak buyuruyor mesela Bakara suresinde. Yani içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, fal okları bunlar şeytanın necasetinden, necisten bir iştir diyor. Sakın bunlara uymayın ki Allah sizi felaha erdirsin diyor. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Peşinden ne diyor? Bismillah innema yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavete vel bagdâe fil kamri vel misri ve yasuddakum an zikrillah. Bu diyor içkiyle kumarla, buradaki sadece içki kumar diyor ama aslında biz bunu çoğaltabiliyoruz. Yani içki, kumar, yalan, hile, dolan, sahtekarlık, efendime söyleyeyim aldatmak, emanete ihanet etmek, küfürlü sözler sarf etmek, insanın kalbini kırmak, iki arkadaşın arasını açmak, dedikodu yapmak. Bunların hepsi bu ayet içerisine rahatlıkla girebilir çünkü şeytanın görevi o. Neydi? İnnemâ yürüyü şeytanu. Hemen ancak diyor, şeytanın görevi diyor. En yuqi'a beynekum adâvete vel bağdâ. Sizin diyor aranıza girer, adavetinizi artırır, düşmanlığınızı artırır, kininizi artırır, sizi kardeş olmaktan çıkarır. Tamam mı? Sonra diyor sizi Allah'ı gerçek manada zikretmekten de alıkoyar. Yani öyle bir yapısı var şeytanın. Haliyle bize düşen görev biz. Şimdi insan bedeninde Mustafa Bey dil var ama göz dile aksediyor. Kulak dile aksediyor. Allah-u Teala bize göz vermiş, gözlerimiz görüyor elhamdülillah. Yüz binlerce, milyarlarca. Kulağımız duyuyor elhamdülillah. Milyarlarca hamdolsun. Ama bizim bazı öğrencilerimiz var. Ama ya da kulaklarda problem var. Diyorum ki nasılsın? Bir şekilde anlatıyorum. Diyor ki hepinizden daha rahatım. Niye diyorum? Çünkü kulaklarım hiçbir şeyi duymadığı için diyor. Dedikodudan uzağım, hasetten uzağım, fesattan uzağım. Sevgiyle, muhabbetle herkesi seviyorum. Çünkü ben kötüyü duymuyorum. Kötülüğü görmüyorum. Gözlerimden kaynaklı. Kötülükleri görmüyorum. Kulaklarım duymadığı için kötü sözler işitmiyorum. Dolayısıyla Allah'la olan muhabbetimde herhangi bir noksanlığım yok elhamdülillah diyor. Hamd ediyor, şükrediyor. Bizim işte burada sınavımız başlıyor. Onun gözleri görmüyor, kötülüğü görmüyor. Onun kulakları duymuyor, kötülükleri duymuyor, kötü sözleri duymuyor. Dolayısıyla Allah'la olan muhabbetini devam ettirmede sorunu yok. Ama biz öyle bir sınav halindeyiz ki dilin afeti gözden de kaynaklı. Dilin afeti kulaktan da kaynaklı. Değil mi? Dedikoduyu kulakla duyuyorsunuz. Gözle kötülüğü görüyorsunuz. Haliyle müdahale etme hakkı doğuyor size. Çünkü diyor ki bir yerde bir kötülük olduğu zaman ya da bir kötü söz sarf edildiği zaman ya da bir kötülük işlendiği zaman önce elinizle müdahale edin. Sonra

0: Olmadı dilinizle müdahale edin. Sonra olmadı kalbinizden buğz edin. Şimdi bakıyoruz İslam uleması şöyle diyor. Ben elimle müdahale etme hakkına sahip değilim. Niye? Eliyle devlet müdahale eder diyor. Ben yapamam diyor işte. Müdahale ettiğim zaman arada ben de harcanıyorum diyor. Gücüm yetmiyor diyor. E peki diliyle kim müdahale eder? Alimler, bilginler, bilim adamları, ilim adamları. Bu manada büyük dev kitaplar devirmiş, bu manada kendisini yetiştirmiş ehlullah takımı. Allah'ın yolunda Allah'ın sevgisiyle kendisini doyurmuş, lisan-ı hal ile rahatlıkla dile müdahale edebilir. Peki üçüncüsü buğz. Buğz yapan kimler? En son noktadakiler. Onlar da ya Rabbi ben dilimle müdahale edemedim, ellerimle de müdahale edemedim. Çok kötü bir iş yapılmış. Ben ancak buğz edebilirim. Ya Rabbi onların yaptığı kötülüğü bana bulaştırma Allah'ım. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Ne kadar çirkin bir işmiş meğer gördüğüm deyip uzaklaşmak.
1: Kıymetli hocam, şeytanın insanı nasıl aldattığını, insanların arasını nasıl bozduğunu, güzel söz söylemenin ise şeytanı nasıl boşa düşürdüğünü konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz güzel sözlerden şöyle güzel bir ilahi dinleyelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Hay hay.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Bugün İsra Suresinin 53. ayet-i kerimesini konuşuyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır." Kıymetli hocam, biraz önce ifade ettiniz. Şeytan türlü vesilelerle, hilelerle insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor. Zaten gayesi bu. İnsanı cehenneme sürüklemek gayesi. Müslümanlar da, iman edenler de şeytanı apaçık bir düşman olarak kabul edip ölene kadar mücadele ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti kerimede üzerinde durduğu "kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler" ifadesi. Bizim bundan nasıl dersler çıkarmamız lazım? "Yoksa şeytan aralarına girer" buyuruyor. Yani kötü söz söylediğimizde şeytan nasıl aralara giriyor, nasıl aramızı bozuyor? Ne söylersiniz?
1: Evet, şimdi iki sure var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in en son iki suresi. Felak ve Nas sureleri. Orada Cenab-ı Hak "Kul e'ûzü" diye başlıyor surenin başında. "Kul" de ki "e'ûzü" ben sığınırım. Kime? "Bir Rabbin Nas" insanların Rabbine sığınırım. "İlahin Nas" insanların ilahına, taptıklarına yani Allah'a sığınırım. Neden? "Min şezril vesvesil hannas" şeytanın en büyük görevi "fî sudûrin nas" kalplerine verdiği vesvesedir. Bu vesvese şeytanın alametlerinin en büyüklerinden birisidir, vesvese vermek. İnsan psikolojisini alt üst eden kötü bir hastalık vesvese. "Şu şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı, şu şuraya mı gidecekti, buraya mı gidecekti, ben şunu şuraya gidecektim, oldu mu ki, olmadı mı ki, yapsam mı, yapmasam mı, etti mi, geldi mi, gelecek mi, tuttu mu, tutmadı mı?" Bir sürü kendi içinde kendiyle boğuşur vesvese. Şeytan önce böyle yapar. "Benim bu arkadaşım bana duydum böyle bir şey söylemiş, bu doğru mudur acaba, doğru değil midir acaba, ya öyle söylediyse, ya benim halim ne olur, ben ona gideyim şimdi kavga yapayım, ben şöyle yapayım, ben böyle..." Bir sürü artık matematiksel, beyinsel devrimler yapar kendi içinde. Ve arkadaşlığını bozar, dostluğunu bozar, kardeşini bozar. Daha karşıdaki insan belki de bu sözü sarf etmemiştir. Yalan diye bir şey var değil mi? Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği, kullarında görmek istemediği hastalıklardan bir tanesi. Çünkü yalan bir müfsidin adeta cehennem otağıdır. Cennetten bir eser bulamazsınız orada. Müfsidin öyle bir özelliği var. Müfsit şeytanın arkadaşıdır. İfsad eder. Gelir iyi bir şey, "yok ya pek iyi olmamış" der. Senin bir andaki o heyecanını alt üst eder. Müfsidin öyle bir özelliği var. Halbuki gelse de "kardeşim ya ne güzel yapmışsın, ne güzel bir proje, maşallah sana, vallahi imrendim. Ama ben..."

bir bakayım şu cümlenin şurasında bir kelime var ya, şu kelimenin yerine şu kelimeyi kullanırsam daha yumuşak bir söz olur, daha yumuşak bir cümle meydana gelir. Dolayısıyla ilgili kişiye bunu götürdüğün zaman kabullenme ihtimalin %50'den %80'e çıkar. Şimdi biz giyim kuşam diyoruz değil mi bak? Giyim kuşam. Giyim kuşam nerede olur? Ya makamın büyüğü, insani anlamda söylüyorum. Makamın büyüğünün yanına gidersiniz, gideceksiniz. Makamdaki kişinin giydiğine uygun libas giyersiniz. Yoktu, giyemedim. Olabilir. Artık o makamdaki kişinin mütevazılığına bağlı. Sizi öyle kabul eder etmez, o kendi bilir. Onu bilemem. Ama siz ona göre bir hazırlık yaparsınız. Camiye gidiyorsunuz, camideki giysiniz farklı olacak. Tertemiz olacak, pak olacak, güzel kokacaksınız. Çoraplarınız temiz olacak. Basit bir şey söylüyorum. İbadetten bahsediyorum. Bir cümle. Eğer siz çoraplarınızı dikkate almıyorsanız ve siz camiye gittiğinizde toplu anlamdaki cemaatlere dahil olduğunuzda namaz kılma esnasında arkanızda olan kişi sizin ayağınızın olduğu yere secde etmek zorunda mı? Evet. Çünkü çok fazla şey, genişlik bırakamazsınız. Safta, arada mekruh pozisyona düşersiniz. Namazı mekruh edersiniz. Öyle de bir özellik var yani namazda. Askeri bir usul gibidir yani namaz. Allah'ın önündesiniz. Ona ibadetle meşgulsünüz. Rastgele duruşlar yapamazsınız. O kendini bilecek. Zaten mümin, inanç sahibi kendini bilmekle yükümlüdür. Siz kendinizi eğer bilmezseniz, şeytan aleyhillâne size kendinizi farklı yapılarla bildirir. Sizi yoldan çıkarır. Allah'ın kulluğundan men ettirir. Sizi cennete taşımak isteyen Cenab-ı Hakk'a asi olursunuz. Hatta şirk pozisyonuna kadar sizi getirir ve cehennemin esfele safilini ahiret hayatta boylarsınız. Bundan kendimizi korumamız, hıfzetmemiz gerekiyor. Dil derken demin arz etmeye çalıştım. Bütün bir beden aslında canlı olduğu için bütün bedendeki davranış biçimi, bütün bedenin dışarıya sunum biçimi, bütün bedenin ruhi ya da bedensel herhangi bir hastalıkta dahil dışarıya aksediş biçimini dikkate almamız gerekiyor. Dil burada her zaman devreye girme hakkına sahip. Her zaman. Biz çünkü bir toplumda yaşıyoruz. Eğer siz diyor Cenab-ı Hak, benim emrettiğim gibi güzel sözler sarf edip bulunduğunuz toplumda, insani ilişkilerde, beşeri münasebetlerde sevgiyi, aşkı, muhabbeti, güzelliği yaymazsanız araya şeytan girebilir diyor. Safları sık tutmazsanız aranıza şeytan girer diyor. Kalbinize Nas suresinde emrettiğim gibi vesvese verir diyor. Sen kendi dostunla alakalı düşman mı dost muydu hesapları yapmaya başlarsın. Birliğiniz elden gider, dirliğiniz elden gider, gücünüz elden gider. Sonra siz kendinizi kaybedersiniz. Ruhi hastalıklara düçar olursunuz. Önünü alamayacağınız hastalıklar sizi bekler. Bunlar şeytanın alametleridir. Bunlardan uzak durun. Ve'tasimu bihabdillahi cemi'an ve la teferraku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin diyor ya Mustafa Bey. Şeytanın görevi tefrikaya sizi sokmak. Günümüz dünyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi var. Yani Allah razı olsun. Ne diyor? Biz Müslümanız diyor. Biz falancacı değiliz. Filancacı değiliz, şucu değiliz, bucu değiliz. Mezhepler anlamında konuşuyor. Biz Müslümanız, biz müminiz diyor. Biz Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılmalıyız ki yoksa gücümüz kaybolur, biter işte. Bu ne tatlı sözdür, değil mi? Bakın bir devlet başkanı tüm dünyadaki Müslümanlara serzenişte bulunuyor, sesleniyor. Bizim gücümüzün güç olabilmesi için, kuvvetli olabilmemiz için birbirimize el olmamız lazım. Birbirimize göz olmamız lazım. Birbirimize kulak olmamız lazım. Kalbi anlamda bütünleşmemiz lazım. Niyet anlamında sadakatli olmamız lazım. Bizim sevgiye, birliğe ihtiyacımız var. Güzel söze ihtiyacımız var. Tatlı dile ihtiyacımız var. Şeytan yoksa devrede. Zira şeytan, bir gözükmeyen şeytan, bizi daima kötülüklere bulaştırmak isteyen, vesvese verip bizi kötülüklere yürütmek isteyen şeytan, bir de bizim içimizdeki nefsi şeytan. Bizi ekabirleştiren, bizi Allah'tan eden, bizi şirke kadar taşıyan nefsimizi

0: Rab ilan etme durumumuz. Allah bizi korusun.
1: Evet.
0: Allah bizi korusun.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Lale ve Gül programının sonuna geldik. Sizinle bugün İsra suresinin 53. ayeti kerimesi üzerine konuştuk. Sözün güzelini söylemek niçin önemli? Şeytan insanların aralarına girip neler yapıyor? Bunları ele aldık inşallah. Önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Böylece bir Lale ve Gül programının sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Serpil Korkmaz size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yeraltı dünyasını konu alan filmlerin önemli örneklerinden biri olan 1990 yılı yapımı Sıkı Dostlar filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'nin yönettiği bu yapım, yeraltı dünyasındaki yaşamı süslemeden tüm sertliği ve gerçekliğiyle beyaz perdeye taşır. Başrollerinde Ray Liotta, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin yer aldığı film, Henry Hill isimli bir karakterin gerçek yaşam öyküsüne dayanır. Hikaye, çocukluğundan beri bu tehlikeli dünyanın içinde olmayı hayal eden Henry'nin yerel bir çeteye girişiyle başlar. Henry, zeki ve soğukkanlı Jimmy Conway ile kontrolsüz şiddetiyle tanınan Tommy DeVito ile bir ekip kurar. Lüks bir yaşam ve güç peşinde koşan bu üç arkadaşın yükselişi zamanla yasa dışı işler trafiğine, paranoyaya ve birbirlerine duydukları güvenin tümüyle sarsılmasına yol açar. Film, yeraltı dünyasındaki o sadakat kavramının aslında ne kadar kaygan, ne kadar bilinmez, ne kadar flu ve ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde gösterir. Yönetmen Martin Scorsese'nin hızlı kurgusu ve özellikle tek plan çekilen meşhur restoran sahnesi izleyiciyi bu karanlık atmosferin tam da içine çeker. Joe Pesci filmdeki ani öfke patlamalarıyla sinema tarihinin en dikkat çekici performanslarından birini sergilerken Robert De Niro sessiz otoritesiyle ekibi dengeler. Yapım, suçun getirdiği geçici saygınlığın aslında bir köpükten, bir balondan, bir hayalden ibaret olduğunu anlatır. Sıkı Dostlar filmindeki Henry Hill'in şatafatlı günlerin ardından sıradan bir hayat sürmek zorunda kaldığı final sahnesi ise bu karanlık yaşam tarzının kaçınılmaz sonunda özetler. Tıpkı Türkçemizdeki su testisi su yolunda kırılır cümlesi gibi. Sıkı Dostlar filmi yeraltı dünyasının gerçek yüzünü yansıtan zamansız ve ölümsüz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hertelen programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkati çekti. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 6.20'de yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor, dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanlığı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu yayımladığı raporda AB nüfusunun 2029'dan itibaren azalacağını ortaya koydu. Şimdi 450 milyon 600 bin olan nüfusun 2100 yılında 398 milyon 800 bine düşeceği belirtildi. Raporda birlik nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çekildi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

saçların kömür karası. Annen yazmış arkasına 7. yaş hatırası. Büyüyorsun yüreğinde her gün biraz daha hızlı. Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi. Saçların dalgalanmış biraz. Nasıl da büyüyüp de güzelleşmiş melek.

Ayrıldı iki insan, yalnız kaldın çocuk başına hayatta. Hiçbir suçun günahın yokken anlayacaksın zamanla, ama söyleyeyim şimdiden, ayrılıktan kaçılmaz bazen. Ara sıra bazı yüreğinde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanında, saçların kömür karası. Annen yazmış arkasına 7. yaş hatırası.

Kurtulur muyum acıdan? Seni sevmekten vazgeçsem, kurtulur muyum acıdan?

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti

0: Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirilen kadın şenliğine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programında konuştu.
1: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 6.20'de yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğalgaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. Bakan Bayraktar, AK Parti Amasya İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu.
2: Bizim işimiz Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma meselesi. Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar 2 katına üretimi çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı 2027 yılı başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028'e geldiğimizde bu rakamı 4 katına çıkaracağız. Türkiye'deki 17 milyon hane doğalgazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacak. Türkiye mutlaka madenlerini bir, önce insan diyerek, sonra çevre diyerek, sonra da katma değerli bir şekilde ekonomisine katmalı diyoruz. Madenlerimizi de ekonomimize katalım ki işte o cari açık meselesini, işte Türkiye'nin dışa bağımlılık meselesini bitirelim.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir dizi temasta bulundu. Görüşmelerde Made in EU politikasından gümrük birliğinin güncellenmesine kadar birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz dedi. 3 yıl yürürlükte kalacak protokolle ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
3: Bir örgüt olduğunu gösteriyor. Şimdi biz zaten başından itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bünyesinde bu soruşturmayı şu anda yürüten bir başsavcı vekilimiz var, tecrübeli. İki savcı var. Adalet Bakanımız ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu da tabii ki bu işi araştırmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti tabii ortada. bunu mutlaka ifade etmemiz gerekiyor.

0: Tüm yolculuğu ve arkadaşlarımızın şehadeti konusundaki inşallah bu süreç devam edecek ve burada özellikle kuslu ve kusuru ve kaslı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak. Bu şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettiği cezayı alacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak mutlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler, yeni parti kurma çalışmaları başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasındaki 3. operasyonda 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uğur, Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen örgütün üyesi olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Asrın felaketinde Ahbap Derneği adına yardım toplayan Uğur ve kurucusu olduğu Babala TV'nin hesap hareketleri mercek altına alındı. O dönem bize gelen paraları Ahbap Derneği'ne iletiyoruz diyen Uğur'a ait Babala TV'nin hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz transferi tespit edildi. Bankanın MASAK'a bildirmesiyle şüpheli bulunan bu transferin nereden niçin gönderildiği paranın kaynağı araştırılıyor. Öte yandan ilk dalgada hakkında gözaltı kararı olan firari Alper Çelik de yakalandı. Ahbap Derneği'nin yetkililerinden olan Çelik soruşturmadaki kritik isimlerden biri. Levent'in Alper Çelik'le bahis içerikli WhatsApp yazışmalarıyla tek seferde yüksek meblağlı oynanan kuponlar da soruşturma dosyasına girdi. Alper Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahsi Çelik'in hesaplarından oynadığı iddia ediliyor. Tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği öğrenildi. Soruşturmada başsavcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti tarafından Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin hesapları didik didik incelemeye alındı. Derneğe kurulduğu günden bu yana ne kadar para geldi, bu paralar nerelerde kullanıldı, amacının dışına çıkılıp çıkılmadığı araştırılıyor. Ayrıca Haluk Levent'in üçüncü şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen para transferleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in 2 saat içerisinde yüksek tutarda dövizi yabancı bir banka hesabına gönderdiği belirlendi. Güner'in yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 51. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Söz alan tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek yargılama sonunda beraatlerini istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddia edilen eylemlere karşı suçlarının olmadığını iddia etti. Sanık avukatları suçlamalardan dolayı müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade ederek tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalaada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Metrobüste bir duraklık yolculuk ücreti 33,8 liraya, Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk 37,40 liraya yükseltildi. Karara göre deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferinin ücreti 58,50

52 liraya, Kadıköy Eminönü ile Kadıköy Beşiktaş seferlerinin ücreti 65,21 liraya çıkarıldı. Okul servis ücreti 0 ila 1 kilometre mesafe ücreti 4.456 liraya, taksimetre açılış ücreti ise 71,94 liraya yükseltildi. Minibüslerde indi bindi diye tarif edilen kısa mesafe için ödenecek ücret ise 43 liraya yükseldi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Üst üste 7. gece yapılan saldırı dalgasının İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. İran basını Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası da devam ediyor. Ablukanın yeniden devreye girdiği ilk 3 gün içerisinde 4 ticari gemi başka bir rotaya yönlendirildi. O anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan ABD ordusu askerlerin gemilerden birine çıkarma yaptığını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre İran Silahlı Kuvvetleri Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Saldırının ardından geminin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD saldırılarının sürmesi halinde tam kapsamlı taarruz harekatına geçeceklerini söyledi. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor, binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Mustafa da Azerbaycan'ın Filistin'e sağladığı destekle insani yardım kapsamında Filistin'de bir ortaokul inşa edilmesine yönelik girişimi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede Ramallah'ta Azerbaycan Temsilcilik Ofisi'nin açılması ve Filistin'in Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nin giderlerinin Azerbaycan tarafından karşılanmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun göstergesi olduğu ifade edildi. 37 Filistinli öğrencinin Azerbaycan'da eğitim görmesinin memnuniyet verici olduğu da belirtildi. Azerbaycan'ın Filistin'e 5 milyon dolar mali yardım sağladığı hatırlatıldı. Filistin Başbakanı Mustafa desteklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Taraflar ayrıca Filistin'in bazı tarım ürünlerinin Azerbaycan'a tercihli koşullarla ihracatı konusunu ele aldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından dolayı 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle insanların eve dönüşünün yavaşladığına işaret edildi. Lübnan'daki acil durum yardım çağrısı kapsamında ihtiyaç duyulan fona yapılan yardımların belirlenen rakamın henüz %45'ine ulaşmadığı vurgulandı. Almanya ve Fransa hükümetleri arasında ortak kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliği ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını, bunun Ankara'daki NATO zirvesinde taahhütlerle pekiştirildiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz, güvenlik tehditlerine dikkati çekerek bu alanda ilişkilerin hayati nitelikte olduğunu söyledi. Fransa'nın düzenleyeceği nükleer tatbikata katılacaklarını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de doğalgaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da

0: aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Spor. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matis Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağ bek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Filenin efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, Ayça Aykaç Altıntaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp, Milli Libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava Durumu. Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kandıra-Ağva yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Lastiklerinizin nasıl aşındığı önemli bilgiler aktarır. Hedef lastiklerin yere 90 derece açıyla basmaları ve dengeli aşınmaları olmalıdır. Şimdi aşınma tiplerinin üzerinden geçelim. Lastiğin ağırlıklı olarak orta bölümü aşınmış ise o zaman lastiğinizde çok fazla hava var anlamına gelir. Lastikte fazla hava olunca lastiğin omuzları yol ile temas edemez. Böylelikle sadece lastiğin ortası yola basar ve sadece orta bölümü aşınır. Bu tür aşınma yüksek lastik basıncı sonucu gerçekleşir. Peki basınç düşük olursa aşınma nasıl olur? O zaman lastik tabanının orta bölümü yük binince içeri doğru kıvrılır ve yol ile temas etmez. Lastiğe bakıldığı zaman tabanın sağ ve sol omuzlarının aşındığı ve orta bölümün aşınmadığı görülür. Şimdi biraz da ayar bozukluğundan dolayı meydana gelen aşınma tiplerinden bahsedelim. Lastiğinizin tabanı yere tam ve eşit basmalıdır. Lastiklerinizin sadece iç tarafı veya sadece dış tarafı aşınmış ise o zaman kamber açısından ayar bozukluğu var anlamına gelir. Bir de ek olarak toe ayar bozukluğu olabilir. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Lastiğin tabanı içten dışa doğru veya dıştan içe doğru açılı bir şekilde düzensiz aşınmış ise o zaman aracınızda toe ayar bozukluğu var anlamına gelir. Lastik basınç problemlerinden dolayı meydana gelen aşınmaları havalarınızı üretici firmanın verilerine getirerek giderebilirsiniz. Ancak ayar bozukluğu problemi için aracınız road balansa girmek zorunda kalacaktır. Güvenli yolculuklar.

sevgili dinleyicilerimiz. Günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 18 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Türkiye gündemini konuşacağız. Haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Hangi konular ön plandaydı bu hafta? Ayrıca devamında da bu konular üzerinde konuşuyor olacağız. Akabinde de şehirlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trabzon'u konuşuyorduk. Yine tabii ki yarıda kalmıştı. Trabzon ilimizi konuşmaya devam edeceğiz. İlinin ilçelerinin isimlerinin nerelere dayandığını öğrenmeye çalışıyoruz ve bu güzel ilimizin mutfağını da daha yakından tanıyor olacağız. 8 sonrası itibariyle bütün bu konuları konuklarımızla değerlendireceğiz ama öncesinde bir gazetelere bakalım.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Yazıcı oğlu suikastı ile ilgili çarpıcı itiraflar, ölmesini beklediler manşetine yer vermiş bugün gazete. Yazıcı oğlunun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı hastanede yalanıyla yavaşlatılmış. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra sil baştan açılan davada 19 şüpheli tutuklandı. İfadeleri FETÖ parmağını işaret etti. İstihbaratçı İsmail Kaya, enkazın yerinin baz kayıtlarıyla 1,5 kilometrelik alanda net saptandığını ancak ekiplerin başka yöne kaydırıldığını itiraf etti. Kaya, kurtarma çalışmalarını durduran ve 3 günlük gecikmeyle ölümüne yol açan Yazıcıoğlu hastanede yalanını amiri Dursun Özmen'in emriyle sisteme girdiğini söyledi. Kaza Kırım ekibindeki Mehmet Sevdim ve Kerem Mumcuoğlu'nun ifadeleri ise enkazdaki delil karartma operasyonunu deşifre etti. İlk gün helikopterde olan kritik cihazların ikinci gün sökülerek yok edildiğini belirten teknik personel, enkazdan çalınan hayati cihazları resmi rapora yazmak istediklerini, ancak 2007'deki Isparta uçak kazasında Kaza Kırım Başkanı olan Feridun Seren'in rapora yazmaya gerek yok diyerek engellediğini öne sürdü. Baraj şimdi patladı. Ahbap vurgunu deprem yalancılarına uzandı. Asrın afetinde baraj çatladı yalanını ortaya atıp ahbaba bağış toplayan Oğuzhan Uğur'la CHP Parti Meclis Üyesi gözaltında. Deprem döneminde ortak çalışıyoruz diyerek ahbap için milyonlar toplayan Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur'un hesabına yurt dışından yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edildi. Ahbabı temize çıkaran Mali Müşavirler Odası Başkanı Emre Kartoğlu da gözaltında. CHP Parti Meclisi üyesi olan Kartoğlu, İmamoğlu için kurulan adaylık ofisinde de görevli çıktı. Dört koldan çalışma sürüyor. Elektriğin TANAP'ı için büyük hazırlık. Türkiye gazda olduğu gibi yeşil enerji ticaretinde de merkez rol üstlenecek. Elektriğin TANAP'ı diye nitelenen projenin teknik şartnamesi tamam. İletim hatları güçlendirilecek. Uluslararası Enerji Borsası için altyapı kuruluyor. EPDK da piyasa kurallarını hazırlıyor. Çift başlılık çelenkte. CHP'deki bölünme Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i buluşturan Olcay Baykal'ın cenazesinde yine gün yüzüne çıktı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in törene gönderdikleri CHP Genel Başkanı yazan çelenkler yan yana konuldu. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. Orta Çağ bu değilse ne manşetine yer verilmiş. On binlerce kişiyi katleden büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi cezaevlerin çevresine timsah yerleştirilecek. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Gvir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. Çevre Koruma Bakanı Silman, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı ve tesislere artık timsah bulundurulmasının önü açıldı. Cezaevlerinde binlerce Filistinli var. Gazze'nin umudu seçim, İran kriziyle görünmez hale gelen Gazze'de umutlar Ekim'deki İsrail seçimlerinde Netanyahu kaybederse Trump'ın planı ilerleyebilir. Sayfa 4'te Gökçe Aytoğlu'nun haberine yer veriliyor. F-35 çıkışı Trump'ı kızdırdı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını eleştirmesi nedeniyle Netanyahu'ya çok öfkelendiği bildirilen bir diğer gelişmeler arasında denilmiş. İBAN mağdurunun cezası iniyor. Yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik önemli düzenlemeler içeren yargı paketi meclisten geçti. Pakette şu düzenlemeler yer aldı. Hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki süre kural olarak 3 aydan daha fazla olamayacak. Dolandırıcılık hükümlüleri mağdurun zararını karşılarsa etkin pişmanlıktan yararlanabilecek.
miras yoluyla intikal edecek aile yadigarı malların mirasçılarda kalmasına imkan verilecek. Banka hesabını başkalarına kullandıranlara verilen ceza yarı oranında indirilecek. Yine bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. İBB'den %10 zam daha. Şubat'ta toplu ulaşıma %20 zam yapan CHP'li İBB yönetimi %10 artış daha yaptı. İBB kreşlerindeki zam ise %60 oldu. Özelin servisine yasak. Danıştay servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğini hükmetti. Özel okullar ücretli öğrenci taşıyamayacak. Esenyurt Arena, Esenyurt'ta cam şişeden kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Apartmanın önünde şişe kuran grubu uyaran daire sakininin evine taş atıldı. Sinirlenen adam kılıçla sokağa fırlayınca büyük panik yaşandı. Teşkilata sürpriz ziyaret. Başkan Erdoğan Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileriyle bir araya geldi denilmiş. 19 yönetici bahisten gözaltına alındı. Profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine yönelik şike ve bahis soruşturması başlatıldı. 19 şüpheli gözaltında. Operasyon 2020-2026 yıllarına ait bahis platform verileri ve MASAK raporları üzerinden tespitlerle gerçekleşti. Soruşturma 13 kulübü kapsarken başsavcılığın tespitlerine göre şüpheli isimler toplam 3417 bahis oynadı denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla birliklerimize devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günden hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Öncelikle gündemi konuşacağız tabii. Değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın.
0: Şimdi gündemi sizden dinleyeceğiz farklı başlıklar altında ama şehir hikayeleri de önemli oluyor bu gündem başlıklarının yanında. Konya'dan başlayalım o yüzden istiyorum. Biraz daha belki siyasetin o ağır gündemine daha yavaştan yavaştan geçelim arzusundayım. Konya'da simgeleşen kırmızılı kadın hikayesi var. Ama ne yazık ki kendisi hayatını kaybetmiş. Bunu bir dinleyicilerimiz için açabilir miyiz? Nasıl bir önemi var şehir için?
1: Evet, bu hafta sosyal medyada da çok gündemdi. Çünkü Konya'nın neredeyse artık simgesi olmuş bir isim olarak söyleyebiliriz. Sultan Özcan, namı değer kırmızılı kadın. Yıllarca şehirde, Konya sokaklarında kırmızı kıyafetleriyle hafızalara kazınan bir isim aslında kendisi. Ve vefatı da bu hafta çok konuşuldu. Hem şehrin meydanında, parklarında, o şehrin merkezinde aslında kendini çokça gösteren bir isim olarak biliniyor ve kırmızı kıyafetiyle biliniyor. Aslında 2006'da kronik psikoz teşhisi konulmuş kendisine ve %80'de engelli biri Sultan Özcan, ama buna rağmen şehir yaşamının içinde olmaya devam ediyor ve onu gören herkes de baştan aşağı kırmızı kıyafetler, kırmızı rujlar, böyle biliyor kendisini de. Sultan Abla olarak hitap edilen bir isim ama maalesef ki geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmiş oldu. Konya'nın simgelerinden biri kendisi, kırmızılı kadın, artık hayatını kaybetmiş oldu.
0: Gül Hanım, sıradaki haberimizde tabii birçok aile için aslında tüyleri diken diken edecek cinsten bir haber. Zaman zaman böyle hususlar karşı karşıya çıktığında her doğum yapan anne ve bebek sahibi olan baba yer yer bununla ilgili şüphelerini bahsederler ama aslında hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri olur. Bir bebeğin aileye teslim edilmesiyle ilgili tabloda ben de gözümde de şahit oldum. Yani hakikaten her bir aşamasında yoğun güvenlik önlemleri alındığını gözlemliyorum ama yine de Şanlıurfa'da tatsız bir hadise yaşatılmaya çalışılmış bir kişi bir bebeği kaçırma girişiminde bulunuyor. Maalesef. Bununla ilgili konuyu bize aktarır mısınız? Nedir bu işin aslı astarı?
1: Evet, elbette dediğiniz gibi aslında Büşra Hanım, istisnalar bunlar ama bir yandan tabii ki haber olduğu için aktarıyoruz, duyuruyoruz. Şanlıurfa'da yaşandı maalesef olay ama neyse ki emniyet güçlerimiz ve hastanedeki ekipler bu konuda dikkatleriyle yakalamış oldular kişiyi. Şanlıurfa'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına giriyor bir kişi ve bir bebeği kaçırmaya çalışıyor. Bu esnada da gözaltına

0: alınıyor ve şu anda yine emniyetteki işlemleri de aynı zamanda süren bir kişi. Yeni Doğan servisinde meydana geliyor haliyle olay ve hemşire kıyafetini giyerek içeri giriyor bir isim ve Yeni Doğan servisinde bir bebeği kucağına alıyor. Servisten çıkarmaya çalışıyor. Durumu neyse ki oradaki görevli hemşireler fark ediyorlar ve kadın da paniğe kapılıyor o anda ve kucağındaki bebeği bırakarak da hastaneden kaçıyor. Kısa bir kovalamaca sonrasında izini kaybettirdiğini sanıyor ama emniyet ekiplerimiz neyse ki böylesi bir olayın peşini bırakmıyorlar ve yakalanıyor bu kişi. Yani ilginç bir hadise, istisna olan bir hadise olduğu için de paylaşıyoruz. Elbette ki burada güvenlik önlemleri çokça alınmış durumda. Zaten ilk etapta da görevli hemşireler bu konuyu hızlıca fark ediyorlar. O kişiyi hemşire değil de hemşire kılığındaki bir kişi. Umarım bir daha hiç yaşanmaz diye.
1: Umarım. Hastaneden çıkarken bebeğiniz doğduktan sonrasındaki evrelerde çok fazla güvenlik tedbirleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Belki bu aileleri sıkan bir durum bile olabilir zaman zaman ama ne kadar önemli olduğunu böyle bir hadisede de tekrar görmüş olduk. Dileriz bundan sonra ailesiyle, annesiyle, babasıyla çok güzel bir hayatı olsun yeni dünyaya gelen bu bebeğimizin de.
0: Umarım.
1: Biraz adrenalinle başladı dünyaya. Umarım sonrası onun için çok güzel olsun. Şimdi tabii hafta içerisinde de geçtiğimiz senelerden bugüne getirdiğimiz dünya genelindeki haberlere baktığımızda ruhumuz hep yoruluyor farklı başlıklar sebebiyle. Zaman zaman da bunu bir yatıştırmaya da ihtiyaç duyacak haberler görmek bizi hakikaten memnun ediyor böyle bir haberlerin varlığı. Burada bu sefer 10 yaşındaki Abdullah sayesinde oluyor. Onun gösterdiği örnek davranış sayesinde oluyor. Yine aktarır mısınız bizlere nasıl güzel harekete imza atmış Abdullah?
0: Evet, böyle siyasetin o sert havasından böylesi örnekleri görmek açıkçası beni de mutlu ediyor. Hatta keyifle okuduğum haberlerden biri oldu kendisi. Osmaniye'de 10 yaşındaki daha Abdullah Eman ismini verelim çünkü yaptığı davranış o kadar önemli, o kadar böyle yüreklere dokunan kesinlikle bir davranış ki şehit mezarlıklarını ve çeşmeleri temizliyor ve bunu yaparken de annesinin yaptığı kurabiyeleri, kendi oyuncaklarını satıyor ve bunlarla bir temizlik malzemesi alıyor. Cami çeşmelerine gidiyor, hayrat çeşmelerini, şehit mezarlıklarını gönüllü olarak temizliyor. Böyle bu hafta yürekleri ısıtan bir haber olarak da kayda geçmiş oldu. Telefon bağımlısı olmamak için aslında böyle bir yol seçtiğini söylemiş kendisi. Ne yapacaktım demiş. Yani videoları sürekli beyaz giyiyorum çünkü beyaz aydınlık, umut ve iyilik demek. Bu haliyle de ben videolarda hep beyazı tercih ediyorum demiş. Daha 10 yaşında ama neredeyse 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak
1: büyümüş
0: bir davranış sergilemiş oluyor. Böyle örnek olsun, bu örnekler de çokça artsın diyelim. 10 yaşındaki bir çocuk tüm Türkiye'ye böylece güzel bir örnek göstermiş oluyor.
1: Abdullah Eman'ı da sizin vesilenizle bize sevgilerimizi iletelim Osmaniye'de. Şimdi yavaş yavaş artık siyasetin konularında da giriş yapalım dilerseniz. CHP'de geçtiğimiz hafta da bazı görev değişikliklerini siz aktarmıştınız. Alınan, yer değiştiren il başkanlarıyla ilgili durum. Bu tablo galiba bu hafta da devam ediyor. Bir de yeni parti kurulumuyla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Bununla ilgili hususta bildikleriniz varsa yeni adımlarla ilgili onları da aktarmanızı rica edeceğim.
0: Evet, aslında her hafta peyderpey görevden almalar ve yerine yeni isim atamaları il başkanlıklarında yaşanıyor. MYK bu konuyu CHP'de neredeyse her hafta gündeme alıyor. Bu haftada 8 il başkanı daha görevden alınmış oldu. Parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat gibi yine Rize'nin de aralarında olduğu 8 ilde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi il başkanları ve bu haliyle de artık o il başkanlarının değişim sürecinin hızla tamamlandığı bir tablo var CHP'de. Ama bir yandan da yeni parti hazırlıkları var çünkü mutlak butlan kararının sonrasında Özgür Özel ve ekibinin artık yeni partiye geçeceği

0: çokça konuşulmuştu. 20 Temmuz bir yandan çokça aslında dile getirilen tarihti bugüne kadar ve artık bu haftalarda da yine yeni partiye dair adımın atılacağını da göreceğiz gibi duruyor aslında. Kulislerde de o kuruluş dilekçesinin verileceği ve 80 milletvekilinin yeni partiye geçeceği de yine iddialar arasında. Ama bir yandan da dosya artık dün itibariyle Yargıtay'a doğru yola çıkmış durumda. Mutlak Butlan davası. O davada nasıl bir karar verilecek? Nöbetçi sistemiyle bir karar çıkabilir mi, yoksa adli tatile mi denk gelmiş olacak? Aslında şu anda böylesi bir belirsizlik var CHP'deki bu kararla ilgili. Ama biz muhtemeldir ki Büşra'nın bu hafta son grup toplantısı da diyebiliriz aslında Özgür Özel için. Orada büyük bir açıklama ve yeni partiye dair de bir duyuru göreceğiz gibi duruyor. Kulislerde çok konuşuluyor. Belki de bu hafta rozetini çıkaracak ve ben artık yeni partiye geçiyorum diyecek. Böyle de bir ihtimal var. Artık CHP'de böylesi bir o ikiliğin de sona ereceği bir tablo mu olur artık? Çokça böylesi yorumlarda yapılıyor.
1: Gülgündüz, biz 11. yargı paketini konuştuktan hemen sonra 12. yargı paketin hazırlığını sizler duyurmuştunuz. Bununla ilgili yine yargının verimli çalışabilmesiyle ilgili adımlarda bazı düzenlemelerin ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Artık onu mecliste kabul edildiği haberlerinde okuduk. Nedir vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerle ilgili tablo, ne gösteriyor?
0: Evet, hem bir yandan o yargılamaların süresinin uzaması aslında bu paketin ana gündemlerinden biri. O yargılama sürelerini kısıtlayacak, daha da kısa sürede sonuç alacak bir yol için 12. yargı paketi sunulmuştu. Artık Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ama Büşra Hanım, benim burada en çok dikkatimi çeken IBAN düzenlemesi. Çünkü sizinle de zaman zaman konuşuyoruz, yine sosyal medyada da çokça gündem oluyordu. IBAN mağdurlarına dair bir düzenleme olacak mı olmayacak mı konuşuluyordu. Bu düzenlemenin içerisinde o da kabul edilmiş oldu. IBAN mağdurları olarak tarif ediliyor. Haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili bir düzenleme bu. Dolandırıcılıkla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakinde kendisine, başkasına haksız bir menfaat sağlaması amacıyla banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını kullananlarla ilgili bir düzenleme. Bu fiille ilgili sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilmiş olacak artık. Artık bir yandan da genel kuruldan da geçti bu düzenleme. 12. yargı paketi artık hayata geçecek düzenlemelerden biri. Yine IBAN düzenlemesi de bunun içerisinde.
1: Hafta bir IBAN mağdurlarıyla ilgili tabloda mağdurların neler söylediğini biraz incelemiştim ben de. Yaklaşık 400'e yakın bir mağdurlarla ilgili genel tabloya baktığım zaman zaman zaman öğrencilerin burs vaadiyle kandırıldığını gözlemliyoruz. Zaman zaman maddi yetersizlikle ilgili bir tabloda çok küçük tutarlar alarak, yani burada hakikaten o tutarları paylaştığımızda dinleyicilerimiz de çok şaşıracaktır. Böyle bir meblağ için bu tarz bir konuya girilebilir mi diye. İnsanı şaşırtan detaylar da var. Bazen bir sokakta yaşanan bir derde sebebiyle zorla IBAN'ını kullandırdığını söyleyen kimseler de var. İlginç detaylar var doğrusu işin içerisinde. Yani IBAN mağdurları diye bir tablo biraz da kamuoyunda benimsenen bir tabir oldu ama işin içine girdiğinizde hakikaten şaşırtıcı detayları da göreceksinizdir. Sevgili dinleyicilerimize bunu binaen söylemek isterim. Ciddi bir mağduriyetlerde yatıyor anladığımız kadarıyla. Avukatların paylaştığı detaylar üzerinden söylüyorum elbette bunu. Tabii haftanın haberini vermeden geçmek olmaz. Bir ahbap soruşturması var karşımızda. Geniş bir kitlede şok etkisi uyandırdı. Ülke genelinde hakikaten bir güven duygusunun tekrar zemine yatırıldığı, konuşulduğu bir tablo karşımıza çıktı. Bununla ilgili gözaltılarda son durum nedir?
0: Aslında tam da dediğiniz gibi deprem döneminde çokça gündem olmuştu. Bir yandan o dönemde herkes bir telaşla ben ne yapabilirim aslında heyecanıyla da bu Ahbap Derneği'ne de çokça bağış yapmıştı. Şimdi bir yandan Haluk Levent'e olan güvenin de etkisiydi elbette o dönemde, ama bir yandan da hayalleri yıktı denebilecek bir noktada artık soruşturma. Çünkü hem kendisi tutuklandı, hem soruşturma genişletiliyor ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi yine bu hafta. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda konuştu ve Türk yargısı algıları ve sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir dedi. Ve bu konuda da yardımseverlik duygusuna istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır diyerek de bir açıklama yapmıştı Ahbap soruşturmasına dair de. Bu soruşturmada yine dikkat çeken isimler vardı. Ece Güner bunlardan biri, avukat kendisi ve yüklü bir miktar, yüksek bir miktarda yine Haluk Levent'in talebi üzerine de kendisine aktarıldı. Hatta Büşra Hanım kendi hesabına da aktarmamış. Yani Haluk Levent'in kendi IBAN'ına bir aktarma yok, para aktarması. Başka hesaplara bir aktarma var.
1: Zaten öyle bir banka hesabı yok. Öyle
0: evet, evet, telefon... öyle bir hesapta kullanmıyormuş. Çok ilginç de bir yandan, yani
1: herhalde geçmişteki soruşturmanın sicilinin yansımaları sebebiyle diyebiliyor, evet. Ama çok da hakim değilim doğrusu buradaki hukuki zeminde. Ondan sebep üzerine bir hesap bulunmadığı ile ilgili yorumlar var.
0: Evet, evet. Bu haliyle başka hesaplara, yakınlarındaki kişilerin hesaplarına bir para göndermesi, para akışı yapılmış. Bu haliyle Ece Güner de yine aynı zamanda bu soruşturmada adı geçen, yine aynı zamanda şu anda aynı zamanda gözaltındaki isimlerden biri. Yine bir yan isim bu soruşturmana yine benzeri bir olarak da konuşulan Oğuzhan Uğur da aynı zamanda gözaltında. Yine çok konuşulacak bu haftada, muhtemelen kapsamı daha da genişletilecek gibi görünüyor. Bu konuda da yine takipte olacağız gibi, Ahbap soruşturması büyüyecek gibi. Bir yandan da dediğiniz gibi gerçekten vicdanları yaralayan bir hal. Güvenmeyecek miyiz? Böylesi bir acı bir durum yaşadığımızda birbirimize tutunmak için ne yapacağız başka diye de düşündürmüyor değil. Bir kesimin yine çokça kafasında soru işareti yarattı Haluk Levent olayı.
1: Ya tam aksi şekilde olmuş olsa dahi, aslında böyle bir güven sarsıcı bir durum olmasa dahi, gerçekten böylesine önemli hadiselerde, deprem, Kahramanmaraş merkezi deprem, elbette herkesin yardım etmek için çırpındığı bir zaman dilimi var, ama şahıslar üzerinden ilerlemenin nasıl sakıncalar oluşturabileceği ile ilgili bize bir önemli ders sunuyor.
0: Kesinlikle.
1: Olumlu dahi olsa aslında şahıslar üzerinden ilerlememek gerektiği konusunu, çünkü kurumların itibarını düşünerek de bu anlamda hareket etmek gerçekten kıymetli. Her biri çünkü kendi ülkemize olan bir yatırımla ilgili tablodur bu itibar düzeni. Bunlar fazlasıyla önemli. Tabii bir de deprem demişken bugün Manatya'daki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun demek isterim.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Saat 6:20 geçe Battal Gazi ilçesinde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gördüğümüz kadarıyla bir panik durumu yaşanmış, haklı olarak. Bu da önemli, ama bir problemin olmadığı ile ilgili haberleri aldığımız için de doğrusu mutluyuz.

0: Böyle de devam eder süreç. Daha aslında çok haberlerimiz var ama bugünlük bu kadarla sınırlı kalabileceğiz doğrusu Gül Hanım. Bu son haberde tabii haftanın önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Çok teşekkür ederiz size yine aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun hem sizin için hem de bizi dinleyen tüm dinleyiciler için.
0: Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Gülgün'üzle haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk. Yine haftanın öne çıkan, konuşulan, konuşulmaya değer olacak haberleriyle devam edeceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle birlikte. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Şimdi aslında Gülgündüz'le bıraktığımız yerden devam etmek isterim ama oradan girsek çıkabileceğimizi de çok düşünmüyorum. Yine değerli haberleri konuşalım istiyorum öncesinde. Sonrasında belki biraz daha bu konudaki fikirlerinizi almak için tekrar dönmek isterim. Şimdi tabii yaz mevsimindeyiz. Biraz daha yaz olması hasebiyle de tatil kavramı daha çok ön plana çıkıyor. Bununla ilgili aslında bir yer değiştirme hususunu

0: belirttiğiniz gibi 2,5 milyon kişi iller arasında göç ediyor. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il bu kapsamda. Yine Ankara ikinci sırada göç alan iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Ve en yoğun hareketlilikte 20-24 yaş grubunda ve eğitim nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor TÜİK tarafından. Tabii en büyük nedeni aslında bu göçün en önemli nedenleri de aynı şekilde açıklanıyor. 2.475.019 kişiden 564.114'ü, ki ciddi bir sayı aslında, aile bireylerinden birine bağlı olarak taşınıyor. Yani ailesinin yanına gitmekten de buradan aslında kastedilen bir ayrıntı var. Yine 510.000'den fazla kişi aynı şekilde daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç ettiğini belirtiyor. Bir de eğitim nedeniyle göç edenlerin sayısı 406.144. Bu da ciddi bir sayı. Cinsiyet bazında erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşullarıymış. Kadınlarda da aile bireylerinden birine bağlı göç ilk sırada. Erkeklerde ya tayin ve iş değişikliği, kadınlarda ise eğitimle daha iyi yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında olmuş. Deprem sonrası geri dönüşler de yine ayrı ayrı değerlendirilmiş de başka illere taşınan ve daha sonra deprem öncesinde yaşadıkları şehirlere dönen kişilerse bu istatistiklerde aile yanına memlekete geri dönme başlığı altında değerlendirilmiş. Yani bu kapsamda da 6 Şubat'tan sonra tabii birçok noktaya göç edenler oldu. Ankara özellikle çok ciddi bir göç almıştı. O illere geri dönüşlerin de biraz daha hızlandığını görüyoruz. 3 yıl geçti tabii üzerinden. O travmalar hala yüreğimizde. İşte siz de biraz önce anlattınız Malatya'daki deprem. Evet. Çok geçmiş olsun Malatya'mıza da. Ama yavaş yavaş artık bu biraz daha o zor günleri atlattığımızı ve o illere de geri dönüşlerin başladığını, hızlandığını gösteriyor.
1: Çok kıymetli, çok kıymetli bu aktardığınız. Dileriz daha da iyi tabloları konuşuruz bu bölgelerde. Şimdi siz savunma sanayiyi de takip ediyorsunuz. O yüzden en konuşmakta gururlandığımız haberler arasında yer alıyor bu tabloda. Kızıl Elma ile ilgili bu hafta bir başarıya imza atıldı, haberleri geçildi. Nedir bu başarı?
0: Bu hafta mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısı da Havelsan'da yapıldı Büşra Hanım. Çünkü 44. kuruluş yıl dönümüydü Havelsan'ın. Şunu belirtmekte fayda var. Hani sanki savunma sanayinde birkaç yıldır böyle Türkiye bir yere geldi. İşte çok hızlı yapıldı bunlar. Bazen de çok tartışılıyor ya, bu kadar hızlı sürede bunlar olur mu? Hayır. Yani bizim birçok firmamız, işte Havelsan olur, Aselsan olur, Roketsan olur. Bunlar yıllardır bu işin içerisindeler ve Türk mühendisleri ciddi emekler veriyor. İşte onlardan birisi de aslında Bayraktar olarak ön plana çıkıyor ve Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı, yine bir ortaklaşa durum söz konusu. Roketsan'ın geliştirdiği bir havadan karaya süpersonik füzeyi yani test atışında hedefi tam isabetle vuruyor. Dünya havacılık tarihinde aslında önemli bir durum, çünkü havadan karaya bir süpersonik füzeyle bir hedefi tam isabetle vurmak gerçekten üst düzey testler, üst düzey işte sensörler, birçok ayrıntı aslında gerektiriyor. Ama Kızıl Elma Tekirdağ Çorlu tarafında bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bir de MKE tarafından üretilen Tolga yakın hava savunma sistemi 7 farklı senaryoda hava tehditlerini %100 başarıyla imha etti. O da aynı şekilde önemli bir başarı attı, imza attı aslında. Türk mühendislerinin tabii ulaştığı noktayı gösterdi. Tolga çok kıymetli ürünlerden birisi yakın hava savunma sistemlerinde ve çelik kubbede kullanılacak sistemlerden birisi. Tolga'nın bu başarısı da bu hafta yine konuşulanlar arasındaydı savunma sanayinde. Nicelerine olsun. Yani Türk mühendislerinin bu başardığı, yaptıkları ve bunları yakından görmek, canlı görmek, yani burada bu ülkede yaşayan bir insan olarak beni çok mutlu ediyor.
1: Evet, aslında gelecekle ilgili hayalleri olan gençlerimiz de bu tabloyu yakından takip ediyorlar artık. Onların da yetişme dönemlerine, yeni hayat kuracakları zaman dilimindeki ufuklarına çok hizmet eden bu haberler yayınlanıyor. Bayraktar'ın da aslında her bir adımındaki ilerlediğiyle ilgili tabloda yatırımlarını nasıl yaptıklarını gençlerimiz incelerlerse belki umutsuzlukla ilgili tabloları tamamen kenara bırakabilirler. konunun ne kadar önemli olduğunu görürler. Çünkü her bir işten elde edilen gelirle bir sonraki işini, evet, yapmış bir kurumdan bahsediyoruz. Muhtemelen daha

0: Niceleri de öyle. Çünkü dünyada çok fazla örneği olmadığını ifade ediyor buradaki saygın isimler. %90 oranında elde ettiği gelirle bir sonrakine hazırlandı. Yani hazır bir gelirin olmaması ile ilgili tablo. Eminim onların da içinde bazı yetileri ve ufukları kıpırdatacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kadar tabii gökyüzünden bahsederken de, şimdi biz geçtiğimiz haftalarda da değerli hocam Nezikule'yle de konuşmuştuk. Muğla Fethiye'ye bahsederken Fethiye'nin bir şehit pilotumuzun ismi olduğunu söylemişti kendisi. Fethiye ismi verilirken ve böylelikle Vecihi Hürkuş'u almıştık. Yeğeni, evet, ilk kadın şehit pilot Edibe Hürkuş'u almıştık. Vecihi Hürkuş da 16 Temmuz'du.
1: Evet.
0: Vefatın üzerinden andığımız güne baktığımız zaman daha 2 gün oldu üzerinden geçen tarih. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz, birkaç cümle?
1: Evet, 1969 yılında hayata gözlerini yummuştu Vecihi Hürkuş ve gerçekten hani 57 yıl geçmiş ama özellikle Türk havacılığının belki de ilk ismi diyebiliriz. Yani Türk, daha doğrusu Cumhuriyet tarihinde çok büyük işlere imza atıyor. Yeşilköy Tayyare Mektebi, Kafkas Cephesi, Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan uçak mühendisliğine kadar uzanan bir hikayesi var. Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot olarak tarihe geçiyor. İlk aslında Türk uçağını yani üretiyor ve tabii burada İzmir'de Yunanlılardan kalan uçak malzemelerinden yararlanarak bunu yani hem kendisi ve çevresindeki insanların desteğiyle yapıyor. Kerestici dükkanında yine ilk sivil uçağı imal ediyor. Onunla bir uçuş gerçekleştiriyor 1930 yılında. Yani gerçekten inanılmaz bir hikayesi var. Ya o yıllarda yani yeni kurulmuş Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Ama ya bu kadar uçak ilgisinin olması beni çok şaşırtıyor. Büşra Hanım, bilmiyorum.
0: Düşman uçaklarını tahmin ederek deneyim kazanmış. Çok enteresan yani, evet, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra.
1: Ya bu kapasitede ciddi bilgileri var. Ciddi bir donanımı var. Kendisini çok iyi yetiştirmiş birisi. Uçak uçurmakta yani insanlar tedirgin de oluyor. Hani böyle bu uçakla uçmak riskli olmaz mı falan. Hayır. Vecihi Hürkuş gerçekten hani o bizim aile filmindeki gibi, hani Vecihi var ya orada, o da, evet, çok cesur biri, çok cesaretli biri. Çok ciddi, gerçekten iyi atıflar yapılmış aslında o filmde bizim gördüğümüz. Yani İstanbul semalarında uçması falan, büyük ihtimalle bunlar da gerçekten mesaj. Çünkü kendisi de İstanbul'da çok uçuş gerçekleştirmiş. Sivil Tayyare Mektebi'ni kuruyor yine 1932 yılında. Diye Türkiye'nin ilk kadın pilotları bu okulda aynı şekilde yetişiyor. Ve Türk Kuşu Mektebi, Hürkuş Hava Yolları yine onun eserlerinden birisi. Allah rahmet eylesin. Aa. Yani eminim şu anda bir yerlerde duyuyor, görüyorsa, işte savunma sanayinin veya Türk uçaklarının bir yerlere gelmesi onu da eminim çok mutlu ediyordur. Çok büyük emekleri var gerçekten Vecihi Hürkuş'un. Hep biz çocuklukta bir film karakteri gibi gördük Vecihi'yi ama aslında Türkiye'nin en büyük kahramanlarından birisiydi. Evet. Nurlar içinde uyusun.
0: Amin. Şimdi tabii bu haftanın diğer bir haberine de geçecek olursak Armağan Bey, önemli bir genel başkandı CHP'nin Deniz Baykal. Yakın zamanda da kendisi hayatını, evet, kaybetmişti. Eşi Olcay Baykal'ından bir takım sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu ve bu hafta onun da vefat haberi geldi. Bütün CHP ve ülkemize de başsağlığı dileyelim bu anlamda da. Allah rahmet eylesin. Siz de cenazeyi takip ettiniz zannediyorum, değil mi? Gazetede, evet, de CHP ile ilgili bazı haberler vardı, bu cenazeden başlıklarla ilgili tablo. Ben ama çok detaya girmeden size de bırakmak istiyorum. Özellikle Çelenk ile ilgili, evet, bazı haberler yansıdı. Sizin yorumlarınız nedir?
1: Evet, ilk dikkatimi çeken benim de oydu. Hemen bizim aslında takip ettiğimiz, basın mensuplarının takip ettiği noktada hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenkleri var. Belki hani çok önemli bir ayrıntı mıdır değil midir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi biraz daha büyüktü mesela. Daha fazla çiçek vardı benim gördüğüm sanırım. İkisinde de CHP Genel Başkanı yazıyor. Tabii ilk dikkati çeken ayrıntı bu. Yani ikisi de bir çelenk göndermiş. Ve ikisi de CHP Genel Başkanı unvanıyla o çelenklere adını yazdırmış. Diğer taraftan tabii karşılaştıklarında ne olacak? Çünkü ikinci kez karşılaşıyorlar.

0: Büşra Hanım.
1: Evet, yine
0: mecliste bir cenaze töreninde karşılaşmışlardı. Mutlak buttan sonrası ilk karşılaşmaydı ama özellikle bu hafta içerisinde karşılıklı çok önemli açıklamalar yapıldı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında konuştu. Ardından Özgür Özel 15 Temmuz'da açıklamalar yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yine Perşembe günü Müslüm Sarı, ya benim izlediğim basın toplantılarındaki en sert tepkileri verdi Özgür Özel cephesine. Hani tabiri caizse ağır konuştu. Şimdi bu kadar gerginlik artmışken iki ismin karşılaşması, acaba tokalaşmayacaklar mı diye bekledik. Bunu da bile düşündük ama öyle olmadı. Tokalaştılar. Şöyle bir kafa selamı verdiler. Sonrasında cenaze bitiminde ayrıldılar. Yine cenaze bitiminden sonra da yaşananlar var. Kemal Kılıçdaroğlu devlet mezarlığına gitti. Olcay Baykal'ın cenazesinin defini için. Orada aslında ilginç bir durum yaşandı. Bir zamanlar Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerden birisi Savcı Sayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaştı. Eski defterleri açtı ve başkanım yolunuz açık olsun dedi. İyisiniz de mi diye sordu. Evet. Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbirini yaşamayacaktınız. Kemal Kılıçdaroğlu da hani nezaketen cevap verdi orada. Hani çok konuya girmek istemedi ama.
1: Cenaze ortamı.
0: Savcı Sayan. Evet. Bayağı bir geçmişe dönük eski defterleri açarak ufak hatırlatmalar yaptı sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi düşünceleri etrafında. Bu da dikkati çeken noktalardan birisiydi. Ama bu hafta 20 Temmuz tarihi kritik olacak herhalde. Özellikle Özgür Özel cephesi için yeni parti kurulacak gibi görülüyor.
1: Evet, logo çalışmaları var demişti. Bakalım bununla ilgili tabloyu da takip edeceğiz. Tabii hemen hızlıca diğer habere de geçmek isterim. Siz tahmin ediyorsunuz elbette hangi haberi soracağım bence. Çünkü bu hafta hakikaten Türkiye bu haberle yankılandı.
0: Evet.
1: Haluk Levent'in gözaltına alınıp daha sonrasında tutuklanmasıyla ilgili süreç. Haluk Levent tabii farklı isimlere de vurgu yapıyor. En son Adalet Bakanı Akın Gürlüğü de hedef alarak bir gün sonra bu işlem yapılmış olsaydı açık olan 80 milyonu kapatacaktım ben diye bir ifade vermiş. Doğrusu bu kendisine destek verip belki acaba yanlıştır diye düşünen kimselere de galiba daha da evet, zorlayıcı bir açıklama olduğu zannediyorum. Çünkü bir usulsüzlük kendi ifadesiyle tescillenmiş oluyor. Neler söylersiniz? Nasıl takip ettiniz bu haberi?
0: Yani tabii ki hani duygusal yaklaşmak, sert konuşmak bizim mesleğimiz gereği haddimiz değil ama ben bir Haluk Levent hani hayranı olarak diyeyim öncesinde. Yani çocukluğumda çok dinlerdim şarkılarını. Hep böyle durumları gençliğimde de işte belki de sahnelere ilk çıktığı dönemlerde de yaşamıştı. Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim yani. Bu ülkede yaşayan bir insan olarak özellikle 6 Şubat'ta yani işte gösterdikleri, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ya da öncesinde hep sosyal medyada görürdük. İşte bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan birisini duyduğumuz anda hemen Haluk Levent orada ahbaplarla biter ve o tekerlekli sandalyeyi verirdi ama iddialar çok vahim Büşra Hanım. Yani 990 milyon liralık bir bahisten bahsediliyor. 390 milyon lira kaybettiği belirtiliyor. Hesaplara paralar aktarılıyor. Kendisinin mağduru olan kadınlar var.
1: Evet, onların evli ifadeleri, olduğu, evlenmek istediğini evet, ifade ettiği.
0: Evlilik vaadiyle kandırdığına dair iddialar var, açıklamalar var. Yani gerçekten bu iddianame hazırlandıktan sonra neler ortaya çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ama nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi yani nereden nereye diyor insan. Yani ahbabın işte yapmaya çalıştıkları tabii ki masumiyet.
1: Şöyle bir husus da var. Bir yerden sonra kanıksıyoruz galiba ve dokunulmaz ilan ediyoruz zannediyorum.
0: Evet.
1: Sadece bu mevzu
0: evet,
1: için de değil. Çünkü burada Haluk Levent'in ifadesine göre bizim kurumumuz şu bağımsız şirketler tarafından denetlenmiştir deniyor ama şimdi o şirketler diyor ki biz öyle kapsamlı bir inceleme yapmadık. Ama sitelerinde sizin isminiz yer veriliyor. Bunlar önemlidir. Yani o sayfada sizin isminize yer veriliyor. Bu şirket tarafından kontrol edildik. Bu böylesine bir patlak verildikten sonra yapılmaması gereken bir açıklama diye düşünüyorum. Yani bizim ismimiz burada geçiyorsa daha öncesinde bunu söylemek de gerekir. Bazen şöyle de geçiyor. Sadece böyle bir mevzu

0: Uzun'un çıkmasıyla da değil aslında biz zaman zaman farklı firmalar üzerinden de büyük vurgunlar duymuştuk. Tabii bu tablo büyüklük aşamasına daha da yüksek mertebelere çıkardı ama mesela bir inşaat firması bir ünlünün fotoğrafını paylaşıyor. Akabinde de konunun öyle olmadığı bir dolandırıcılık çıktı. Geçmiş senelerde de böyle hadiseler yaşadık. Mevla da büyüyünce, Mevla burada, tabii ki insanların karşılaştığı üzücü tablo çok daha artıyor. Bu sefer de sanatçı zor durumda kalıyor. Çünkü arka perdeyi bilmiyor çıkıyor. Buna belki izin verilmemeli mi? Böylesine büyük reklam hareketlerinde kullanılması. Hakikaten farklı soru işaretleri çıkarttı benim de zihnimde. Bunlarla ilgili, tanıtımla ilgili, reklamla ilgili konuları biraz daha geniş çerçevede değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Burada özür dileyenler de oldu ama direkt deprem akabinde karşılaşılan bir tablo olduğu için hassasiyeti çok daha yüksek olan bir mevzu. Nereye varacağını biz de tahmin edemiyoruz doğrusu. Yani 4 tane telefonda bulunup üzerinde bir telefon kaydının olmaması, başkasının üzerinde olup faydalandığınız var mı diye emniyette sorulan ilk sorulara da hayır deniliyor. Hakikaten ilginç. Nereden tutsak elimizde kalan bir konu.
1: Yani buraya
0: Merakla bekliyoruz doğrusu nereye
1: bir ek
0: varacağını.
1: olarak, yani o dönemde çok tartışıldı yani, ama AFAD tartışıldı, Türk Kızılay, yani Türk
0: Ne
1: Kızılay
0: yazık
1: deyince
0: ki.
1: Hilal-i Ahmer geliyor benim aklıma. Milali Ahmer deyince
0: Sorma.
1: yani işte Çanakkale geliyor, Kurtuluş Savaşı geliyor, çok kıymetli bir
0: Oralara
1: kurum
0: daha hakikaten
1: değil mi?
0: girersek içimiz hakikaten
1: Evet,
0: çok başka
1: ama
0: bir
1: işte
0: insana
1: onlar çok
0: çıkıyor.
1: tartışıldı, insanlar ahbaba güvendi. Şimdi gördüğümüz ortam burası.
0: Ne yazık ki böyle bir hizmette karşı karşıyayız. Armağan Bey çok teşekkür ederiz değerli
1: Ben
0: katkılarınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Böyle Türkiye bu hafta ne konuştu başlığı ile ilgili sene başında da istişare ederken muhakkak güzel farklı haberler çıkacaktır diye de düşünmüştük ama hakikaten her haftada bizim şaşırtıcılık seviyesi çok daha yükselen haberlerle de karşılaşmıyor değiliz. Ama daha ülkemizin ayrına olan vesilelerle de bir araya gelmeyi arzu ediyoruz.
1: İnşallah.
0: Gazeteci Armağan Canbaz bizlerleydi.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: geldiniz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Şehir hikayelerini anlatacağımızı ifade etmiştik açılışta da. Trabzon ilinde olduğumuzu söylemiştik. Geçtiğimiz hafta da Trabzon'u konuşuyorduk. Evet. Sesini duyuyorsunuz. Değerli hocamı takdim etmek isterim. Araştırmacı yazar Neze Kuley'inle konuşuyoruz. Neze hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Trabzon'da kaldık. Trabzon tabii çok zengin kültürü olan bir şey. Kaldığımız yerden değil de işte merkezden başlayalım. Gene biliyorsunuz tamam. Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar. Ortahisar denmesinin nedeni şöyle bir şey var. Bütün tarihçiler Trabzon Kalesi'ni üçe ayırıyorlar. Kulehisar, ona Yukarıhisar da deniyor. Ortahisar ve Aşağıhisar. Şimdi dolayısıyla bu Ortahisar meselesi yerleşik adı olan Ortahisar giderek ilçenin adı haline gelmiş. Şu anda Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar. Adı Ortahisar. Burada çok önemli şey var tabii. Çünkü Şehzadeler kenti olduğu için Osmanlı'nın önemli tarihi binalar burada. İskender Paşa Camii var, Ortaköy Camii var, Fatih Camii. Böyle çok sayıda caminin yanında bir de Atatürk Köşkü var. Atatürk Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk burada 3 kere kalmış. Bu ilçemizin sınırları içinde çok da önemli bir şey var, tarihi özelliği var. Ortaköy

0: Ortahisar'daki bu Atatürk Köşkü'nde yazmış şeyine, vasiyetini.
1: Mal
0: Ölmeden önce
1: varlığını
0: mal var
1: bağışlaması konusu değil mi?
0: bağışlamasını konusunu burada yazmış. Onun için çok tarihi bir öneme sahip. Gitmişseniz çok çiçekler içinde çok güzel bir yerdir. Yani şehrin şey açısından çok enteresan. Devam edersek çok fazla orijinal şehir adı olan bir yer Trabzon. Mesela Sürmene. İşte bir zamanlar bıçaklarla anılan bir yer Surmanya. Adının neden Surmanya olduğu falan çok tartışılmış. Bir sürü kaynak bilinmiyor, adı bilinmiyor diyor. Fakat bir Arnavut bilim adamı bu ismin Mor Bölge, daha doğrusu bakır yatakları bölgesi anlamına geldiğini söylemiş. En sonunda demiş ki Sürmene denilen şey bakır yatakları bölgesi anlamına gelir. Ve çok enteresan. Ben de bunu merak ettim. Dedim ki ya, hani böyleyse o zaman orada çok fazla bakır madeni olması
1: Olmalı.
0: lazım. Araştırdım. Gerçekten Türkiye'nin bakır madenleri açısından çok zengin bir bölgesi Sürmene. Bir de biliyorsunuz Sürmene bıçak şeyi, herhalde ilk bıçağı da o bakır madenlerinden insanlar Tunç çağındayken falan yapmış
1: Olabilir,
0: olabilir.
1: olabilir.
0: Böyle enteresan
1: Birleştiriyor
0: şeyi var. Mesela Maçka İstanbul'da da var. Trabzon'un
1: su
0: ilçe
1: deposuydu İstanbul'da.
0: evet. Şeyi Trabzon'da da var Maçka. Maçka yaygın bir isim aslında Maçka. Şimdi iki tane yorum var. Bir tanesi eski Rumca ve Bizans'tan gelen bir isim olduğu için küçük geçit anlamına gelir deniyor.
1: Maçka.
0: Ve böyle kullanılıyor. Bir de tabii o bölgede yaşayan Gürcüler var, Lazlar var. Onlarda da Maçka diye bir kelime var aslında. Maçka. Maçka da onlarda sulu kaya, şelale olan yer falan anlamına geliyor. Çok enteresan. Maçka denilen yerlere baktığınızda her iki özelliği de görüyorsunuz. Hem burada dar geçitler var, hem de böyle akan şelaleler de var. Hangisi ne olacak bilmiyoruz ama bari ben diyorum ki ikisini birden kullanalım.
1: Farklı farklı alanlardan yorumladılar belki. Bugün
0: Yorumlamış.
1: ikisi de
0: Evet,
1: bizim önümüze
0: Ankara'da da
1: geldi.
0: olduğu gibi olabilir mesela, değişik değişik yolu Ankara'ya çıkan kelimeler gibi. Burada bir şeyi söylemek istiyorum ben. Meryem Ana Manastırı var. Sümele Manastırı da
1: Denir.
0: deniyor. Bir iddiaya göre bir siyah bir Meryem Ana ikonu iki tane keşişin rüyasına girer ve bunlar birleşerek bu manastırı kurarlar. Mela siyah anlamına geliyor. Siyah Meryem Ana ikonu anlamından Sümela sözcüğü çıkmış. Bu da hani bizim kendi konumuz açısından önemli
1: Oraya
0: bir
1: kadar çıktım ama manzara ne yazık ki
0: çok
1: göremedim. Yani hep bir sis
0: şeyden
1: altındaydı.
0: dolayı bulutlar gelmiştir. Şey
1: Yine çok
0: oluyor.
1: güzel bir manzaraydı
0: Çok
1: elbette
0: güzel.
1: ama
0: Ama bir de
1: aklımdadır.
0: çok da güzel bir hay bir de çok önemli, hem içindeki freskli çok önemli bir
1: Tabii,
0: tarihi
1: tabii.
0: bina diye düşünüyorum. Vakfı Kebir var. Tereyağları ile meşhur Trabzon'un
1: Ekmeğiyle meşhur.
0: ekmeğiyle meşhur, tereyağı ile meşhur. Bu Vakfı Kebir adının verilmesinin nedeni de tarihi bir hikayeye dayanıyor. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun İstanbul'dan kalkıyor, diyor ki benim oğlum Şehzade, gideyim onu bir ziyaret edeyim. Trabzon'a doğru gemilerle yola çıkıyorlar bunlar. Tam şeyine, Vakfı Kebir'in şimdiki olduğu yere gelince bir fırtına çıkıyor. Dua ediyorlar, diyorlar ki biz bundan kurtulalım ne olur diye. Neyse gemiler karaya vuruyor. Çıktıkları yere Allah'ım işte ayağımız yere değdi. O zaman ben burayı vakfediyorum diyor ve çok büyük bir şey kuruyor, vakıf kuruyor. Büyük vakıf anlamında Vakfı Kebir ve oraya işte yerleşim oluyor. Ben de Vakfı Kebirliyim aslında. Tabii
1: Öyle
0: tabii şeyin dolayısıyla da bunu şey oldu. Burada anlatmak olmak iste
1: mi?
0: anlatmam çok hoşuma gitti.
1: Hep de büyük ekmekleri de çok
0: Çok
1: konuşulur ama
0: evet
1: herhalde
0: yani
1: yaylalara çıkılıyor, uzun süre aşağı inilemiyor gibi bir
0: çok
1: süreden
0: çok
1: dolayı da.
0: böyle hem yayla bağlantısı var, hem ekmek, hem tereyağı, hem de böyle bir sahil
1: Büyük
0: kasabasıdır.
1: yapamazsın
0: Evet,
1: dediğini söylüyor. Çok güzel bir yer.
0: çok güzel bir yerdir gerçekten. Şeyi var, anlatmamızda yarar olan yerlerden bir tanesi de mesela Tonya var. Tonya bir Rum beyinin kızının adından kaynaklandığını söylüyor. Biz bunu Antonio olarak da biliyoruz. Antonio övülmeye değer işte paha biçilmez anlamına gelen bir kelime. Tonya bir işte bu beyin kızının adına izafeten kullanılmış. Böyle bir yaygın gelenek var aslında Anadolu'da. Mesela Bursa'da da Nilüfer'i gördük. Orhan Gazi'nin eşinden dolayı. İşte Ankara'da Saime Kadın var. Yani böyle yeri geldiğinde çok kadın isimleriyle anılan yerlerimiz var. Türkiye'de çok meşhur yerler var. Tabii değişik pazarlar var şeyde. Mesela şal pazarı var, dernek pazarı var. Böyle şey köprü başı var. Bunlar çok nasıl söyleyeyim? Yerleşim yerlerinin özelliklerinden dolayı bu isimleri almışlar. İşte mesela dernek pazarı aslında onun ilk adı Kondu'ymuş. Türkler ilk yerleşirlerken geldi, yerleşti, kondu anlamında. Fakat sonradan işte böyle gönüllü kuruluş gibi değil de köylerin falan bir araya geldikleri bir pazar yeri haline gelmiş. Bu pazar yerinden dolayı ilçeye işte dernek pazarı demişler. Şal pazarı var. Yine bir ilçe adı. Bu Trabzonluların kullandıkları şar ya da şal denilen bir şey vardır. Onlar herhalde çok yoğun olarak orada üretildiği için
1: ismini taşıyan
0: bir
1: Beşik düzlü gibi.
0: Düzlük biliyorsunuz Trabzon'da çok önemli.
1: Kıymetli demişsiniz. Çok bulunamadığı kıymetli, için.
0: Evet, bulunamadığı için de tabii ki Düzköy diye de bir şey var mesela. ilçe var. Eski adı Haçkaymış. Fakat o arazi düz olduğu için oraya yerleştiklerinden sonra adlarını değiştirmişler. 1960'tan sonra Düzköy denmeye başlamış. Düzlük çok. Beşik Düzü de.
1: Onlardan bir tanesi
0: de.
1: Hocam peki siz vakfı kebirlisiniz. Bu Evliya Çelebi'nin İrem Bağları gibi süslü şehir sözüne katılıyor musunuz?
0: Katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Yani Evliya Çelebi Trabzon'da özel bir yeri var. Neden özel bir yeri var? Evliya Çelebi her yere seyahat olarak gitmiş fakat Trabzon'a devlet memuru olarak görevlendirilmiş. Valinin ekibinde gelmiş Trabzon'a ve Trabzon'da yerleşmiş ve uzun süre kaldığı için çok ayrıntılı bir Trabzon anlatır. Kesinlikle de bu şeyine
1: eksik olmayan çok güzel bir doğası var.
0: Evet, çok gerçek.
1: Trabzon'da bir İstanbul'da da beraber hep dillendirilen de aslında bir yanı olmuş değil mi? İstanbul'u korumak için de evet. Trabzon'un fethedilmesi gerektiği düşünülmüş ve sultanlar da buradan geçmiş.
0: Bir de yedek başkent gibi aslında. Mesela yani Bizans'ın yedek başkenti gibi Trabzon'un bir adı da söylemiştim. Trabzon'da para basılan yer anlamına geliyor. Para basılan yer nerede basılır para? Başkentte basılır. Yani bir anlamda başkent. Hatta bir dönem Trabzon kendi başına imparatorluk ilan etmiş şeyde İstanbul Latinler
1: daha bağımsız olduğu dönemi
0: daha böyle bir şey de var. Gerçekten çok enteresan.
1: Hala orada Rum şiveleriyle ilgili lehçeleriyle ilgili de önemli yeni diller keşfettiklerini ifade eden akademik çalışmalar da var.
0: Var tabii, sözlük yapıldı mesela Maçka sözlüğü diye bir sözlük var, biliyor musunuz? Sadece Maçka'da konuşulan kelimelerden oluşan bir
1: çok kıymetli, çok zengin bir coğrafyayız.
0: Çok zengin.
1: Hakikaten neresinden baksak tabii, bambaşka.
0: Her yerimiz çok.
1: Bugün Trabzon'u aktardınız değerli hocam. İkinci bölümüydü bu. Tabii geçtiğimiz haftadan devraldık.
0: Artık bitireceğiz Trabzon'u.
1: Merkezinden başlayarak geldik Trabzon'un diğer ilçelerine. Çok teşekkür ederiz anlattığınız bilgiler için. Önümüzdeki hafta bir başka ilimizi tanıyor olacağız. Nezih Kuley'in araştırmacı yazar konuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'u konuştuk.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam edeceğiz. Trabzon üzerinden devam edeceğiz. Bu sefer lezzetlerini konuşacağız bu güzel ilimizin. Tabii farklı bir mutfağı da söz konusu. Konuştuğumuz diğer mutfakların arasında da kendine özgü bir tablosu var. Yine değerli konuğumuza da bu tabloyu bize açması için sorularımı yöneltmek isteyeceğim. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu telefon attığımızda. Tolunay Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.

0: Şimdi en son sözümüzü tutacağız mı? Tabii bu mutfağı yetiştirmek de kolay olmayacak ama tatlıdan başlıyor muyuz Tolunay Hanım?
1: Ne olur başlayalım, tatlıdan başlayalım tabii ki. Ya Karadeniz deyince gerçi herkesin aklına böyle çok ön yargılı bir mutfak geliyor ama bence var olan, bulunduğu coğrafyada var olan bütün ürünleri çok lezzetli kullanabilen bir mutfak.
0: Evet.
1: Bu bakımdan sadece tatlılar için değil yemekler için de böyle bir şey söz konusu. Mesela hani bizim her yerde Anadolu'da gördüğümüz tatlı türleri vesaire, helva türleri de var kendisinde ama tabii ki Trabzon deyince Laz böreği öncelikle herhalde herkesin aklına gelen
0: tabii
1: tatlıdır. Evet. Laz böreği gerçekten de çok değişik bir lezzet. Aslında bizim unuttuğumuz lezzetlere yakın. Osmanlı'da da böyle arası muhallebili tatlılar, hamur işleri var. Ve bunlar çok tüketiliyor. Meyveli hamur işleri var. Laz böreği de bu bakımdan güzel bir örnek. Yani gerçekten de arasına güzel bir muhallebi yaparak işte hamurların arasına konup pişirmesi ve gerçekten de hani çıtır çıtır içi yumuşak, dolgulu muhteşem bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hep ilk tadına kadar börek zannediliyor. O ilk şok tabii, her zaman yaşanır tabii zannediyorum ama tattıktan sonra da kendine özgü bir
1: tabii
0: lezzeti
1: ki
0: var gerçekten.
1: Tabii ki ismiyle şey ters köşe yapıyor.
0: Ters
1: öyle
0: köşe
1: diyorlar ya. Yani ismiyle ters köşe yapıyor.
0: Şimdi Tuna Hanım, biz Karadenizli değiliz ama benim annem de çok güzel kuymak yapar. Karadenizli kuymaklarından
1: evet,
0: öğrenmiş. Mıhlama kuymak tartışmasını bilemiyorum doğrusu. Dinleyicilerimiz affetsin evet, bu konuda hangisi tam olarak doğru. Ben evet, lezzetine odaklanmayı tercih ediyorum.
1: Ben bir üçüncüyü de söyleyeyim mi? Bir de mıhla, mıkla dedikleri bir şey var.
0: Eyvah eyvah, yenisini eklemeyin Tonla'ya da. Bu ikisiyle evet, ilerliyor gerçekten.
1: Şimdi kuymak ve mıhlama tabii Trabzon ve Rize mutfağında ya da Artvin mutfağında farklı farklı isimlendirilen şeylerden bahsediyoruz ama esasında kolot peynir dediğimiz yağlı güzel bir peynirin mısır ununun kavrulması, güzel bir tabi vakfı kebir tereyağıyla kavrulması mısır ununun, sonra biraz işte su eklenmesi, yumuşatılması, sonrasında bu kolot peyniri dediğimiz gerçekten güzel sünen yağlı peynirin eklenerek işte uzatılarak pişirilmesiyle yapılan bir yiyecek ve çok lezzetli olur. Ama gene kimi yörelerde biraz daha böyle yöresel olarak yiysel derler. Hani biraz daha yemek yerine geçebilmesi için kimi yörelerde bazen içine işte yumurta eklenir, bazen eklenmez. Bazı yerlerde mısır unu konur, konmaz. Bizim genel bildiğimizden çok daha farklı yapılabiliyor. Burada Karadeniz'in bu doğusundaki mutfakların birbirinden farkı ortaya çıkıyor. Mıhlama dedikleri şey, muhlama daha doğrusu dedikleri şey de yine aynı frekansta yer alsa bile bazen iç bölgelere girdiğiniz zaman Karadeniz'in, hep öğretmenlerimiz derdi ya, Karadeniz'de dağlar denize paralel uzanır, hatırlayalım. İç bölgelere geldiğiniz zaman şunu görürsünüz. Bazen soğan ve gök domates kavurmasına da muhlama diyebiliyorlar ya da mıhla diyebiliyorlar işte. Orada biraz bu ağızların hani birbirinden farklı tanımlanması söz konusu. Ama şu anda Türkiye'de tanınan kuymak tabii ki benim anlattığım gibi hani mısır ununun kavrulması ve güzel bir kolot peyniriyle sündürülerek pişirilmesi ve sofraya getirilmesinden ibaret. Ve
0: çok
1: gerçekten
0: lezzetli,
1: de inanılmaz bir lezzet. Bununla ilgili rekor denemeleri de var. Hani ne kadar uzuyor falan diye rekor denemeleri de yapıyorlar.
0: Yani kahvaltı sofralarının aslında yıldızı ama
1: tabii,
0: annem
1: tabii
0: çocukluğumda derdi akşam misafire ne yapayım diye, kesinlikle kuymak olsun derdim. Şaşırtıcı olurdu ama sağ olsun kırmazdı da, pilav yapma anne, kuymak yap diye misafirlerimize evet, çok ikram ederdik.
1: Ya gerçekten de güzel, basit malzemeler ama güzel bir malzemeyle inanılmaz evet, bir lezzet ortaya çıkıyor. Yani sadece 2-3 malzemeyle yapılan muhteşem bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii ki çok güzel yani. Pilav deyince mesela belki hamsili pilav yine o yörenin muhteşem lezzetlerinden biri. Güzel bir iç pilav yapılıp hani böyle hamsilerin temizlenip ayıklanıp tabii tazecik hamsilerin. Ondan sonra küçük güveçleri hani böyle tereyağlanmış güveçlere konulması. Yine bu bölgede hani hamsi deyince artık hamsi kuşlar, hamsi tavalar, hamsinin envai çeşit yiyecekleri akla geliyor. Ve hani Kanuni Sultan Süleyman da biliyorsunuz hani orada doğmuş ve kılıcının kabzasında hamsi figürü var. Hamsi çok önemli hani onun için. Yörenin mutfağında hamsinin yerini anlatmak için şöyle bir şey söylenir. Benim de bir tarafım Karadeniz'e dayanıyor. Karadeniz'de

0: Mesela şöyle de, hani balık var, hamsi var. Yani hamsi başka bir şey. Yani balık değil, bambaşka bir şey.
1: Hamsi ve diğerleri.
0: Evet evet, aynen. Zaten öyle halk figüründe şeyler de var. Hani böyle türküler falan da var. İşte hamsi diğerlerinin akrabası, işte onun amcası, bunun dayısı gibi. Hamsi o yüzden bambaşka bir şey. Gerçekten de tazecik hamsi bölgeye can vermiş. Ve her türlü yani şeyde kullanabiliyorlar, yemeklerde işte çok lezzetli olarak tüketiyorlar ve bolca yağlanmış, güzel, zamanında yağlanmış, hani eskiler şey derler, hatırlayın, kulağına kar suyu kaçmış hamsi, o yağlı besleyici özelliğiyle gerçekten de büyükbaş hayvanların yetişmediği bu coğrafyada bütün protein ihtiyacını inanılmaz yüklenmiş ve bölgeye can vermiş.
1: Tabii biz her mutfağımızı konuştuğumuzda tatlılar sona kalıyordu, konuşamıyoruz diye, evet, tatlılardan, evet, başladık. Bu sefer de tuzluların bizden alacağı olsun. Ama karalahanasıyla, evet, hamsi köyü sütlacıyla daha nice tabii, güzellikleri olan tabii, bir tabii, mutfaktan bahsediyoruz.
0: Malzemeleri hamsi, güzel olduğu için.
1: Pilavı için sadece son olarak şunu söyleyeyim Tonay Hanım. Nasıl ben kuymakla ilgili akşam yemeğinde annemden istiyordum. Trabzonlu komşularımızda sabah kahvaltıda hamsi pilavı ikram ederlerdi. Evet. Böyle evet, şaşkınlıklar da yaşanıyor tabii karşılıklı olarak.
0: Tabii günün her saati tüketilebilecek bir şey hamsi onlar için, çok normal.
1: Hamsi ve diğerleri nihayetinde tabii evet, sofranın evet, yıldızı aynen, olacak. Tolga Hanım çok aynen, teşekkürler vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bir Trabzon'un mutfağını bizlere açtınız. Tabii vaktimiz el verdiğince de Tolunay Hanım bunları anlattı. Yoksa çok daha zengin, farklılıkları olan, özellikle karalahana dünyasına girsek belki çıkamayacağımız evet, hususlar da olacaktır. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Hoşçakalın.
2: Hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkati çekti. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." dedi. TRT 12 Punto her yıl olduğu gibi yine dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul'da sinema severlerle buluşturmayı sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde alanında uzman sinemacılarla uluslararası jüri üyeleri için özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Hain darbe girişimine karşı ortaya konulan destansı direniş, endemik bir bitki olan sevgi çiçeğiyle gelecek nesil.

0: lere aktarılacak. İletişim Başkanlığı Ankara'da yetişen sevgi çiçeğinden ilham alarak 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozeti tasarladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, rozet 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatacak açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından dolayı 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün haritalarda uzak görünen ama insan yüreğine çok yakın bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
2: Güneşin toprağı yakıp kavurduğu, rüzgarın sıcak bir nefes gibi estiği Bağdat çöllerine, tel örgülerle çevrili esir kamplarında zaman, saatlerle değil, bekleyişle ölçülür. Günler

ağır ağır ilerler. Geceler uzar, insanın içindeki sabır her sabah yeniden sınanır. Bu bölümde dinleyeceğiniz 57. ve 58. mektuplar aynı kampın içinde, aynı güneşin altında ama farklı duygularla yazılmış iki ayrı hayatın sesini taşıyor. Satırların birinde aylar süren suskunluğun ortasından yükselen bir yakarış var. Diğerinde ise uzun bekleyişin yorduğu bir yüreğin inançla ayakta kalma çabası. Bu mektuplar sadece esir düşmüş askerlerin hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda uzakta, evlerinde postanın yolunu gözleyen anaların, babaların, kardeşlerin sessiz bekleyişini de taşıyor. Kimi zaman da eşlerin. Çünkü savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş bazen kapısı çalınmayan evlerde, bazen masanın üzerinde biriken tozlu zarflarda, bazen de gecenin ortasında uykudan uyandıran bir umutla yaşanır. Şimdi aylardır beklenen bir haber için kalbinden kopan satırlara kulak vereceğiz. Savaş mektuplarında 57. mektup başlıyor. Şuayb'ın yakarışı. Bağdat'ın kavurucu sıcağında 1,5 yılda süren bir çileden ibaretti. Bu çile sadece fiziksel zorluklardan değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir haberin yokluğundan da kaynaklanıyordu. Tam bir yıl önce yazdığı mektubuna cevap alamayınca son derece mahzun ve mükedder olmuştu. Mektubunu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. "Muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi" diye başladı mektubuna. Bir gün önce arkadaşlarının mektupları gelince kendi mektubunun cevapsız kalmasına üzülmüştü. Bu durum onun kalbindeki umudu söndürmeye başlamıştı. "Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum" diye yazdı. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Şuayb Onbaşı mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. "İki satır mektup gönderiniz. Son derece de rica ederim" diye yazdı. Bu bir sitemden çok bir yalvarış da adeta. O, ailesinden gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. Bu mektup, esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulma korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. Belki biliyorlar, belki de bilmiyorlar, belki de düşünemiyorlardı. Savaş şartlarında o mektuplar belki tek tek kayboluyor, belki de düşman askerleri vasıtasıyla imha ediliyordu. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Huzuru biraderiye, muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi. Bilhassa arz-ı ihtiram ederim. Bundan bir sene mukaddem bir mektubumu tahrir ederim. Ma teessüf bir cevap vürut etmedi. Bu mektubumu tahrir etmezden bir gün mukaddem arkadaşlarımın birçoklarının mektupları geldi. Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum. 1,5 seneyi karip İngiliz'de esirim. Elhamdülillah sıhhat ve afiyetteyim ve siz biraderimin dahi afiyette olmanızı temenni ve niyaz ederim. Vusuli mektupta hayat-ı mematınızdan dolayı seriyan bir cevap beklerim. Meslek arkadaşlarınıza cümlesine arz-ı ihtiram ederim. Şimdilik bu kadarıyla iktifa ederim. Baki afiyette olunuz efendim. Fi 25 Haziran sene 336. Adresim kardeşiniz Bağdat civarında 1. Amele Taburu'nun Usera karargahında 2. bölükte 31.873 numaralı Şuayb Onbaşı diye yazınız. Tekrar tekrar yazıyorum. Hilal-i Ahmer vasıtasıyla olsun iki satır mektup gönderiniz. Son derece de rica ederim. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım

Sparta 2015, sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 57. mektubumuzda Şuayb Onbaşı'nın arkadaşlarının mektuplarının gelip de kendisininkinin gelmeyişi karşısında hissettiği o tarifsiz mahzunluğu ve kedere gark oluşu dinledik. Son derecede rica ederim diye biten o yalvarış, Bağdat'ın sıcağından daha yakıcı bir acıyı anlatıyordu adeta. Peki ya bir evlat düşünün, gönderdiği sayısız mektuba hiçbir cevap alamamış olsun. Artık yazdığı mektuba son mektup diye başlasın. İşte 58. mektubumuz tam da bu hissin, bu kırılma noktasının hikayesi. Bergamalı Ali'nin babası Mustafa Ağa'ya yazdığı mektup sadece bir sitem değil, aynı zamanda içinde büyük bir inancı da barındıran bir isyan çığlığı. Sessizliğin oluşturduğu umutsuzluğun ardından şimdi de bir isyanın ve tesellinin sesine kulak veriyoruz. Bağdat'ın kavurucu sıcağında Bergamalı Ali için esaret fiziksel bir hapis değildi. Babasına yazdığı mektupların cevapsız kalması ruhunu her geçen gün daha da karartıyordu. Sayısız mektup göndermişti ama hiçbirine cevap alamamıştı. Bu sessizlik onun için bir veda mektubunun son satırları gibiydi. Kalemini eline aldığında mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir isyandı. Şefkatli pederciğim Mustafa Ağa diye başladı mektubuna. Ancak mektubun sonuna geldiğinde içindeki isyan sitem dolu sözlere dönüşmüştü. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim. Hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur, diye yazdı. Bu bir hüzün ifadesi değildi. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı satırlara. Mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu isyanı ve inancını gösteriyordu. Zalimin zulmü var ise, mazlumun Allah'ı var. Yarın Hakk'ın divanı var. Bu sözler onun için bir teselli değildi. Savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda Hakk'ın divanında adalet tecelli edeceğine inanıyordu. Ali mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O, bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve unutulma korkusundan kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Hu şefkatli pederciğim Mustafa Ağa. Evvela selam ederim. Saniyen ellerinizi buğz ederek hatırlarınızı sual ederim. Hamdolsun afiyetteyim. Sizlerin dahi afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Validem kadının da ellerini buğz ederim. Biraderim Hakkı Efendi'ye mahsus selam ederim. Gözlerinden buğz ederim. Hane tarafında bulunanların cümlesine selam ederim. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim. Hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur. Komşuların cümlesine selam ederim. Baki kalmanızı dilerim. Fi 25 Ağustos sene 35. El malum. Zalimin zulmü var ise mazlumun Allah'ı var. Şimdi İngiliz'in zilleti var ise yarın Hakk'ın divanı var. Mahdumunuz Ali tarafından. Adres Bağdat vilayeti civarında 7. Türk Usera karargahında 5004 numaralı Bergamalı Mustafa oğlu Ali diye tahrir edesiniz. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, bu bölümde Bağdat çöllerinde yan yana ama farklı duygularla yaşayan iki yüreğin sesine tanıklık ettik. Şuayb Onbaşı'nın satırlarında aylar süren suskunluğun içinden hala bir cevaba uzanan umut ipini gördük.
bir haberle yeniden nefes aldı.

almayı bekleyen bir yüreğin çırpınışını hissettik. Bergamalı Ali'nin mektubundaysa bekleyişin sabrı nasıl tükettiğini, cevapsızlığın insanın içine nasıl ağır bir sitem bıraktığını dinledik. Ama aynı zamanda bütün bu yorgunluğun içinde dimdik duran bir imanın gücüne de şahit olduk. Biri hala bir haberle ayağa kalkmayı bekliyordu. Diğeri ise haber gelmese de inancıyla ayakta durmayı öğrenmişti. Sayın dinleyiciler, bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki esaret yalnızca tel örgülerle yaşanmıyor. Esaret bazen gelmeyen bir satırda, bazen uzayan bir bekleyişte, bazen de unutulma korkusunun kalpte bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. Ve insan en karanlık zamanlarında bile ya bir kelimeye, ya bir duaya, ya da sarsılmaz bir inanca tutunarak yoluna devam ediyor. Bu satırlar geçmişten bugüne ulaşan bir kağıt parçası değil. Onlar sabrın, direnişin, umudun ve teslimiyetin kayıt altına alınmış halidir. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek bölümde savaş mektuplarının 59. ve 60. mektuplarında başka değişlerin, başka sızıların, başka umutların izini birlikte süreceğiz. Şimdilik esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişilerin ne söylediğini tam olarak anlayamazsınız ve efendim diyerek tekrar ettirirsiniz. Onlar aslında düzgün konuşuyorlardır ama söyledikleri adeta havada kalır, sesleri kulağınıza ulaşsa da sözleri anlaşılmaz. Çünkü sesleri zayıf çıkmakta ve bu zayıflık söylediklerini anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bağırarak konuşmak ne kadar yanlışsa fısıldar gibi konuşmak da o derece yanlıştır. Zayıf sesle konuşmak bir söyleyiş kusurudur. Bu ses kusurunu ortadan kaldıracak olan sesi güçlendirme çalışmalarından örnekler vereceğiz bugün. Dinleyenler yararını çok kısa sürede görecek. Tiz ve keskin bir sese sahip olanlar sesini göğüs bölgesine doğru indirmelidir. Bunun için de her gün arada bir şu çalışma yapılabilir. Dudaklarınızı açmadan, M sesinden başlayarak hiç ara vermeden N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. Burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapayalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Şimdi pozisyonumuzu bozmadan şu heceleri tekrar edelim. Ma ma ma ma na na na na ma ma ma ma na na na na. Bundan sonra yine pozisyonunuzu bozmadan şu heceleri söyleyelim. Ma ma ma na na na ma ma ma na na na. Bu çalışmayı aklınızda tutarak başınızı eğip her gün 2-3 dakika tekrar ederseniz ve günlük konuşmalarınızda aynı tonda yapmaya gayret ederseniz 10-15 gün içinde sesiniz tizlikten kurtulup ortalama bir ses konumuna dönüşebilir. Sesini tizlikten kurtarmak isteyenler için ikinci bir önerimiz daha var. Bu aslında tiyatrocuların seslerini ısıtmak için kullandığı bir yöntem. Birden 50'ye kadar saymak. Nefesimizi alıp başımızı eğerek gayet sakin bir şekilde 1-2-3-4-5-10-20-40-50 diye birden 50'ye kadar duyulabilir bir sesle sayıp da bundan sonraki konuşmalarımızı da en azından bu ses tonunu bozmadan kullanabilirsek kısa bir süre içinde tizlikten kurtulabiliriz. Şimdi de sesi zayıf olup da daha işitilebilir ve anlaşılabilir bir ses tonuyla konuşmak isteyenler için önerilerimiz. Öncelikle kendimize güvenmeli ve başarabileceğimize inanmalıyız. Acaba yapar mıyım? Bu sesimi düzeltebilir miyim diye bir şüpheye düşmeyin. Başaracağım deyin. Bunu başardıktan sonra hayatınızda pek çok şeyde başarabileceğinizi göreceksiniz. Önce birden beşe kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi bu rakamlara bir ses gücü değeri verelim. 1 ile 4 arasına 1 kuvvet uygularken 5 sayısına 10 kuvvet uygulayarak ses verelim. İleri ve geri sayışlarda bu gücü sesimizle gösterelim. Lütfen tekrar ediniz. 1, 2, 3, 4, 5! Bu bağırma esnasında aklımıza sevmediğimiz bir kişiyi ya da bir olayı getirirsek daha güçlü bağırırız. Sonra tekrar 5 diye bağırarak 1'e doğru normal sesle dönüyoruz. Lütfen beni tekrar edin. 5, 4, 3, 2,

0: 1. Şimdi baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5! 5, 4, 3, 2, 1. Bir duvara kollarınızla dayanıp duvarı yıkacakmış gibi bir hareket yaparsanız hem sesiniz daha güçlü çıkar hem de kol güçlendirme çalışması yapmış olursunuz. Bir duvarı kollarımızla itmeye çalışalım. Lütfen sözlerimi tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dönüş. 5, 4, 3, 2, 1. Bu basit çalışmalar sesinizi güçlendirmek için yararlı olacaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamla getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler yeni parti kurma çalışmaları başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ikinci kez ve yine bir cenazede yan yana geldi. İki isim, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. Tokalaştılar ancak sohbet etmediler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Şüpheli savaş uçağı hareketleri, terör örgütünün gizli yapılanmasındaki isimlerin temasları, mesajlaşmalarla itirafçı beyanları dosyaya girdi. Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'ta örgüt üyelerinin tereyağından kıl çeker gibi halledildi diyerek yazıştığı tespit edildi. Elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava yurt genelinde hafta sonu da etkisini sürdürecek. Termometreler yer yer mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz'de Kars ve Ardahan'da

yağış bekleniyor. Yağışların Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması öngörülüyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 31 ila 32, Ankara'da 32 ila 33, İzmir'de 36 ila 37 derece olması bekleniyor. Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sakın üzme kendini, İster isen bir ağla. Şiven ise, yas ise, soy kareyi al bağla. Kan coşarsa yüreğin, ateş ol, alev çağla. Şehitliktir insanın en sevinçli düğünü. Allah'ına eriyor, kim istemez bugün? Türkmen eli, elimiz içinde sevgi yaşar. Toprağını çözersen, tuz yerine kan coşar. Sıcak kanlar kaynarken, kanımız haddin aşar. Söyler öcüm almazsan, gözünde tuz duracak. Dünya boyu tarihler, senden hesap soracak. Çaldın tarih kapısını, kaçırmadın tadını. Alkanla içinde yazdın Türkmen adını. Allah dedin, eşittim narasın feryadını. Kol kanat kesilmezse hiç bar vermez bu ağaç. Öz kanıma dökmezsen gerçekleşmez bu amaç. 2013 yılında Irak'ın Selahaddin ilinin Tusurmatu ilçesinde bir taziye merasimine düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Tusurmatulu şehit şair Mehmet Mehdi Bayat'ın Şehitlerimiz Özgürlük Bayrağıdır adlı şiirinden dizelerle seslendik sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyomuzda Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, geçtiğimiz haftalarda Diyala ve Mendeli ile başlayan Türkmeneli yolculuğumuza Mendeli'nin hemen kuzeyinde Kerkük'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Selahaddin iline bağlı önemli bir Türkmen yerleşimi Tusurmatu ile devam ediyoruz bu hafta. Hocam, Telaffer'den Mendeli'ye uzanan Türkmen koridorunda Tusurmatu'yu nasıl tarif edersiniz ve Irak Türkmenleri için Tusurmatu'nun önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Tusurmatu çok önemli bir Türkmen şehridir. Kendine has, orijinal, otantik özellikleri var. Bir kere ismi oldukça ilginçtir, dikkat çekicidir. Arapça yazılışı ve Osmanlıca yazılışı Tusurmatu şeklindedir. U ile yazılır. U ile de yazılabildiği gibi I ile de yazılabilir. Tusurmatu şeklinde. Şimdi

0: Eski Türk şehir isimlerinde dikkat ederseniz mesela Almatı,
1: Evet.
0: elmalı demektir. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batu. O da o manadadır. Yani bu Tuz Hurmatu da o manada. Yani yer ismidir ve Kıpçakça ya da Moğolca daha doğrusu bir şeydir, bir ektir. Dolayısıyla bu bize bu şehrin daha önceden Türklerden önce oturulmamış bir bölge olduğunu gösteriyor. Tuz kelimesi zaten Türkçe bir kelimedir. Hurma ise Farsça bir kelimedir. Biz hurmayı Farslardan öğrenmişiz. Burada da hurma yetiştiği için otomatik olarak halk bu ziraatı önceliklemiş. Arazisi de tuzlu olduğu için Tuz Hurmatı ismini bu şekliyle almış. Dolayısıyla bu şehrin çok köklü, çok asil, tarihi derinlere uzanan bir Oğuz boyu şehri olduğunu bilmekte yarar var. Bir zamanlar Kerkük'e bağlı bir ilçeydi. Hatta daha doğrusu Kifri'ye bağlı bir nahiyeydi. Kifri bir ilçe olarak Kerkük'e bağlıydı. Ama Saddam 74 yılında, 1974 yılında adeta bir dağıtma politikası izledi. Kerkük ilinin coğrafyasını aşağı yukarı dörtte bire düşürdü. İşte o zaman Tuz Hurmatı'yı aldı, Selahattin iline bağladı. Selahattin ili de Tigrit, Saddam'ın doğup büyüdüğü şehir, vilayet yapıldı ve Tuz Hurmatı oraya bağlanmış oldu ki hiç alakası yok. Ne kültür olarak ne coğrafya olarak orayla alakası var. Halkı homojendir. Köyleriyle, bütün kasabalarıyla halis muhlis bir Bayat boyu, bir Türkmen boyudur.
1: Evet. Hocam yine Tuz Hurmatu'daki etnik ve demografik yapıyla devam edelim dilerseniz. Buradaki nüfus ağırlıklı olarak hangi unsurlardan oluşuyor diyeceğim ama söylediniz az evvel. Homojen
0: Evet.
1: bir nüfus yapısı hakim. Tuz Hurmatu'da gerek ilçe merkezinde gerekse merkeze bağlı köylerde nüfusun dağılımı o zaman Türkmenlerden oluşuyor. Burada benim sormak istediğim bölge sakinleri kimlerden oluşuyor efendim?
0: Şimdi çok az Arap aşiretleri var. Çok az Kürt aşiretleri var. Tabii bu hep 50'li yılları, 60'lı yıllara kadarki olan kısımdan bahsediyorum. Fakat sonraki yıllarda Araplaştırma politikaları, 2003 yılından sonra da Kürtleştirme politikaları neticesinde birçok arazilere, zaten burası tarımsal bir
1: Evet.
0: coğrafya, tarım arazisi olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyaya yerleşen Arap ve Kürt aşiretleri ister istemez sahiplendiler bu arazilere. Bunlar da hiç kanuni bir gerekçeleri yok. Ama maalesef bu bölgede işte 2003 yılına kadar Araplaştırma, 2003 yılından günümüze kadar bir şekilde devam eden Kürtleştirme politikaları maalesef oranın demografik yapısını bozuyor. Ama Tuz Hurmatı'ya bağlı ilçelere veya pardon köylere, kasabaların isimlerine dahi baktığımız zaman bile bize çok büyük şeyler ifade eder. Mesela Emirli'den bahsetmemiz lazım. Emirli bir şeydir, bir nahiyedir. Ve Emirli Daesh'in Irak'a girdiği zaman Daesh'in eline düştü. Halkı kendi gayretleriyle, kendi mücadeleleriyle kendilerini Daesh'ten kurtardılar. Irak hükümetinin zerre kadar yardımı olmadı. Emirli kahraman bir nahiyesidir. Emirli'ye bağlı bakın mesela köylerin isimlerini size sayayım. Biravçılı, Karanaz, Çardaklı, Küçük, Dereobası, Paşagelen, Üçtepe, Hızlıobası, Hızırobası, Süleymanbek gibi isim, bölge isimleri, köy isimleri. Bu da bize yani Tuz Hurmatı'nın sadece şehir içinin değil aynı zamanda ilçelerinin de affedersiniz nahiyelerinin de köylerinin de beldelerinin de kasabalarının da halis muhlis Türkmen olduklarını bize gösteriyor. Bir önemli hususiyeti daha var bu bölgenin. Bunlar 1900'lü yılların ortalarına kadar hatta işte ortalarına kadar diyebiliriz tamamen Bektaşi inancına sahip bir kesimdi. Yani Bayat boyunun geçen de şeyimizde sohbetimizde anlatmıştım
1: Evet.
0: yani Sünni olanları var.
1: Şii olanlar.
0: Sonradan Şiileşmiş Bektaşi olanları
1: Evet
0: var.
1: hocam.
0: Evet. Bu Tuz Hurmatı da bunun tipik bir örneğidir. Orijinal bir örneğidir. Yani yakın tarihe kadar 5-6 tane Bektaşi tekkesi vardı Tuz Hurmatı'da. Diğer yani köylerde de vardı. Bunlar dağıldılar. Bu arada da bu saymış olduğum yani Emirli'ye bağlı, Süleymanbeg'e bağlı vesaire başka

0: yerlere bağlı nahiyelerde de Sünni Türkmenler de var. Ama onlar da bayattır. Yani bayat böylece burada ikiye bölünmüş oluyor. Tuz Hurmatı'nın bir başka nahiyesinden bahsetmemiz gerekiyorsa o da Yengice'dir. Yengice, yenice demektir. İşte nazal ne burada kendini hissettiriyor. NG. Bu da tipik bir Orta Asya şeyidir, izidir. Anadolu'da da bunu görmek mümkündür. Türkmenler yeni demezler, yengi
1: Yenge.
0: derler. Yine demezler, gene derler. Ondan sonra buna benzer çok benzetmeler var. Mesela deniz demezler, dengiz derler. Domuz demezler, donguz derler. Bütün Türkmen dilinde bu kelimeler yaygın. Bu da Kıpçak Türkçesinin dilimizdeki olan izlerini bize gösteriyor. Yengice'nin mesela yine köylerine baktığımız zaman Büyük Baştepe, Sarıçam, Muratlı, Dombalan Dere. Mesela Dombalan kelimesi çok orijinal bir kelimedir. Dombalan, Türkiye'de çeme dediğimiz, hani yerin altından yağmur yağdığı zaman köpüren şey, mantar.
1: Bir mantar türü mü
0: Mantar
1: hocam?
0: türü, evet. Ondan sonra daha çok baharda olur. Ve Seferbayat. Seferbayat çok ilginç bir köydür. Yani bu da halis muhlis bir bayat köyü veya boyu olduklarını bize açık bir şekilde göstermektedir. Hasılı Tuz Hurmatı bugün nüfusuyla aşağı yukarı 150 bin civarında olan bir yerleşim Türkmen bölgesidir. Evet, şu anda demografik değişim neticesinde Arapları da vardır, Kürtleri de vardır. Fakat dediğim gibi tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla halis muhlis bir bayat köyüdür, bir bayat yerleşim bölgesidir ve bir Türkmen şehridir. Edebiyatı, tarihi ve birikimleri, sanatı bunu çok bariz bir şekilde bize gösteriyor.
1: Son dönem gösterdiği kahramanlıklarla da ön planda. DEAŞ'a karşı mücadelede siz de
0: Evet.
1: bahsettiniz hocam. Galiba 52. Tugay, Haçlı Şabi'nin 52. Tugayı orada kurulmuş.
0: Evet.
1: Şu anda orada yine Haçlı Şabi güçleri bulunuyor mu hocam?
0: Bulunuyor, bulunuyor. Haçlı Şabi'nin içerisinde birkaç bin Türkmen silahlı güç var. O devam ediyor ama geleceği belli değil.
1: Evet.
0: Özellikle şimdi Başbakan Ali Zeydi, Irak Başbakanı Trump'la görüştü. Trump şeyden döndükten sonra NATO
1: NATO toplantısına.
0: toplantısında ilk kabul ettiği devlet başkanı Ali Zeydi oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada mesaj verdi, yani büyük bir ihtimalle Haçlı Şabi'yi Irak ordusuna katacaklar.
1: Evet.
0: Bu da çok, yani neyi değiştirir Türkmenler açısından? Artısı var, eksisi de var. Onları girmeyelim. Ama şu anda Tuz Hurmatı'yı koruyan açıkçası yiğit Türkmen gençleridir. Haçlı Şabi'ye bağlıdır. Ve çok ciddi kahramanlıklar sergilediler. Özellikle DAEŞ'e karşı olan
1: Evet.
0: mücadeleleri. Yoksa DAEŞ özellikle Türkmen bölge, Telafer'de de aynı şeyi gösterdi, temayülü gösterdiler. Tuz Hurmatı bölgesinde de aynı temayülü gösterdiler. O bakımdan kahraman bir şehirdir aynı zamanda da desek yeridir.
1: Türkmen yiğitlerimizin tırnağına taş değmesin diyelim hocam.
0: İnşallah.
1: Efendim sırada güzel bir türkü var. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarımızdan Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Bilmem neden gamgin bu Duzun dağları.

0: Bilmem neden gamgin bu Duzun Dağları dedi sevilen sanatçı. Var mı bu türkünün bir hikayesi hocam?
1: Evet, bu aslında bir beste türküdür. Allah uzun ömür versin. Ekrem Tuzlu'nun bestesidir. Aksu, Tuz Hurmatı'nın kenarından geçen bir çaydır. Çok şiirler dizilmiş, çok destanlar yazılmış hakkında. Dertli bir yerdir. Şu anda maalesef susuz susuz akar. Hiçbir su şey yoktur. Ama geçen de bu aşırı derecede bir şey olduğu zaman... su akıntıları olduğu zaman köprüsü vardı, köprüsü yıkıldı. Maalesef dertli bir deredir veya bir nehirdir diyelim. Zaten kenarlarından da dağlar geçer. Onu gamgin kelimesi de dertli anlamındadır.
0: Evet.
1: Gam sahibi anlamındadır. Ekrem Tuzlu'nun güzel bestelerindendir ve türküleşmiş, anonimleşmiş bir türküdür diyebiliriz.
0: Evet. Hocam, Tuz Hurmatu deyince Irak hükümetleri döneminde bakanlık yapan şahıslardan tutun da bölgede Türkmen birliğinin sağlanmasına ömrünü adamış isimler de var. Ayrıca Tuz Hurmatu'da şiir, roman, tiyatro ve folklorik eserler veren pek çok kıymetli isim de yetişmiş. Bu isimlerle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz hocam? Bu minvalde dinleyicilerimize hangi isimleri tanıtmak isteriz?
1: Şimdi Tuz Hurmatı hakikaten sanat ve edebiyat diyarıdır. Tabii sanat ve edebiyat diyarı derken şunu da anlamamız lazım. Irak Türkleri 2003 yılına kadar bütün siyasi düşüncelerini, bütün fikri karihalerini hep edebiyat üzerinden anlatmak mecburiyetinde kaldılar. Parti kuramamışlar, kuramıyorlar, yasak. Türkmenim veya daha doğrusu Türk kimliğini yaşatma gibi bir dertlerini dahi dile getirmekte zorlanmışlar. Hal böyle olunca bütün duygusal şeylerini, heyecanlarını hepsini hoyratlara, müziğe filana yönlendirmişler. Dolayısıyla aynı tabloyu Tuz Hurmatı'da da görebiliyoruz. O bakımdan yetişen sanatçılara baktığımız zaman hepsinde bir milli kimlik söz konusudur. Ciddi isimler yetişmiş mesela işte Bakan dediniz Casim Muhammed değerli bir arkadaşımız. 2-3 kabinede üst düzey bakanlıklar yaptı. Mehdi Bayatlı adına bir arkadaşımız da kısa süre bir şeylik yaptı, bakanlık yaptı. Ama çok ciddi isimler yetişmiştir.
0: Mehmet Mehdi Bayat az evvel şiirini okuduğumuz o
1: Hayır,
0: değil
1: o
0: değil mi?
1: ayrı, o değil. Evet, o değil. Mehmet Mehdi Bayatlı Allah rahmet eylesin işte 2013'teki olan o katliam bizim nazarımızdaki orada
0: Evet.
1: Ali Haşim Muhtaroğlu isminde Irak Türkmen Cephesi'nin
0: Çok
1: genel
0: önemli
1: başkan
0: katkıları var değil mi hocam?
1: evet o müthiş bir milliyetçi adamdı müthiş bir liderdi bir mücahitti şehit oldu
0: Allah
1: onu
0: cennetinde cem eylesin.
1: amin amin onunla Ahmet Koca'yı da hakkını yememek lazım o da büyük bir liderdi aynı zamanda Selahattin ilinin vali yardımcısıydı bu hadisede vefat ettiği zaman. Dönersek yetişen şahsiyetlere, bunların başında mesela

0: entelektüel bir adamdı. Ben hatırlamam kendisini ama öğretmenmiş. Tabloları günümüze kadar gelmiş bir sanatçımız. Ali Marufoğlu çok önemli bir edebiyatçı. 13-14 tane kitabı var. Fevkalade güzel bir Türkçesi var. Hoyratları var, şiirleri var. Bundan birkaç yıl önce vefat etti. Bu Ahmet Tuzlu'nun da o türkülerini dinlediğimiz gencimizin de amcasıdır.
1: Evet,
0: evet. Yani genelde bazı aileler böyle edebiyata meyillidir.
1: Evet.
0: Az önce şiirini okuduğunuz bu rahmetli Mehdi Bayatlı'nın kardeşi Fazıl abi, Fazıl Bayatlı şu anda da Türkiye'de bulunuyor. O da bir İslami kuruluşta büyük bir tarihçidir, araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Hasan Görem isminde bir kör şair vardı, muamma bir şair vardı. Harikulade bir şahsiyetti, önemli bir şairdi. O da bunların içerisinde sayılabilir. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar önemli isimler yetişti, şairler yetişti. Zaten dediğim gibi yani onların içindeki olan o duygusal yapıyı, o mücadele ruhunu ancak bu şekliyle şeye yansıtabildiler, tarihe mal edebildiler. Tuz Hurmatı'nın şahsiyetleri, edebi şahsiyetleri, sanat insanları, tiyatroda da yine aynı, yine önemli isimler oldu. Fikir erbabı önemli kişiler yetişti o civarda. O bakımdan şehir çok velut, çok doğurgan bir yerdir diyebiliriz. Siyaset alanında ismini zikretmemiz gereken, altını çizmemiz gereken önemli bir şahsiyet daha var. O da Niyazi Mimaroğlu'dur. Şimdi hala hayatta. Türkmen Sarayı diye bir saray yaptı. Evet, müthiş bir şey. Yani adam bütün servetini oraya yatırdı. Bütün temennisi Türkiye'den, oradan, buradan, Türk dünyasından gelen misafirler benim bu sarayda kalsınlar. Öyle bir, kendisi de bir dönem milletvekilliği yaptı.
1: O sarayla ilgili sorum olacak hocam. Programımızın sonuna doğru
0: peki,
1: sormak
0: peki,
1: isterim.
0: Peki, evet, tamam.
1: Efendim sevgili dinleyicilerimiz, sırada bir dermangah hoyratı var. Ekrem Tuzlu sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

kırmayacağın karasına, vallahi ağısına karasına, ağısına karasına, kırmayacağın.

0: Hocam Ekrem Tuzlu isminin Türkmenler için ayrı bir yeri var. Tusurmatu'nun yetiştirdiği önemli bir halk ozanı. Ekrem Tuzlu ismi duyulduğunda veya radyoda, televizyonda bir mani, bir hoyrat okumak için anons edildiğinde gerek sizde gerek bölge insanında nasıl duygular uyandırır, bizlere nasıl anlatırsınız Ekrem Tuzlu'yu?
1: Evet, Ekrem Tuzlu bir şair olmaktan önce, bir ses sanatçısı olmaktan önce büyük bir milliyetçi. Sebebi şu, az önce arz ettiğim gibi yani Irak Türkmenleri kendi milli düşüncelerini, fikri yapılarını ancak hoyratlarıyla, müzikleriyle yansıtabilirlerdi. Harikulade bir kulak dolgusu var, bir müzik kabiliyeti var Ekrem Tuzlu'nun ama hiçbir türküsü ya da hiçbir hoyratı milli şeyden yoksun değildir, duygudan yoksun değildir. Hal böyle olunca siyasi şeyiyle, maceralarıyla, sanat maceraları hep at başı gitmiştir Ekrem Tuzlu'nun. Ekrem Tuzlu bir kahramandır. Kendisine sorsan kendini tanıtır mısın ne der biliyor musunuz? Zindanların dostu. Neden? Çünkü 11 defa tutuklanmış. Aylarca hapis yatmış. Yetmedi. Eşini de hapsetmişler. Eşi de kahraman bir kadın. Yiğit, cesur, konuşkan, sosyal, böyle yani hakikaten sevilecek bir kadın. Epeyce de çocukları olmuş. Hatta çocukların birisini hapishanede doğurmuş Orhan Bey. Yani böyle bir kahraman aile düşünün. Bu insanın destanı yazılır. Bu insanın heykeli dikilir. Ama maalesef evet hepimiz kıymetini biliyoruz. Türkmenler Ekrem Tuzlu'nun kıymetini biliyor. Ama Ekrem Tuzlu daha kendisi hayattayken bile Tusurmatı'nın girişine bence bir heykeli dikilse yeridir. Öyle bir adamdır. Bu şahsi taraf. Gelelim sanat tarafına. İyi bir bestekardır. Güzel besteler var. İşte az önce dinlediğimiz bilmem neden gamgin türküsü, o kendi türküsüdür ve anonimleşmiş herkesin dilinde var. Ben 60'lı yıllarda gençliğimi Bağdat'ta geçirdim. Yılda bir defa Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmen Gecesi olurdu.

0: Herkes Ekrem Tuzlu'nun çıkmasını beklerdi heyecanla. Ve bilerek Ekrem Tuzlu'yu konserin en sonuna bırakırlardı. Konser diyelim 7'de 8'de başlar. Çünkü havalar sıcak malum.
1: Evet.
0: Ondan sonra 10-12'ye kadar filan devam eder. Milleti orada tutmak için hep Ekrem Tuzlu'yu sona bırakırlardı. Ekrem Tuzlu sahneye çıktı mı millet coşar dururdu. Yani halkı coşturabilen, halkı duygulandırabilen, hoyratlarıyla her defasında da yeni bir şeyle çıkabilen, ortaya çıkabilen bir insan. Derdi asla sanat değil, derdi asla hoyrat yazmak değil, derdi milletinin dertlerini dile getirmektir. Dolayısıyla şeylerine bile, şiirlerine bile baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görmek mümkündür. En önemli üzerinde durmamız gereken konulardan birisi başından geçen hadisedir. Ekrem Tuzlu'nun babası Çanakkale Savaşı'nda savaşmış. Dönünce Çanakkale'yi anlatmış Ekrem oğluna ve kendisiyle beraber Kerkük'ten giden bir genç var. O gencin adı da Şahin. Genç nişanlı gidiyor Çanakkale'ye ve orada aynı mangada yer alıyorlar Ekrem Tuzlu'nun babasıyla. Adam diyor ki Ekrem Tuzlu'nun babası, şayet ben şehit düşersem diyor, benim adım Şahin, eşimin karnındaki olan çocuk da erkek olursa onun da adını Şahin koyun. Çünkü demek hanımı hamileyken gelmiş ondan sonra. Ve çocuk arkadaşı şehit oluyor. Şahin şehit oluyor. Fakat doğan çocuk erkek olmuyor. Kız oluyor. Ekrem Tuzlu diyor ki o zaman ben evleneceğim. Benim çocuğum olacak. Erkeği olursa adını Şahin koyacağım diyor.
1: Evet.
0: Ve oğlu oluyor. Adını Şahin koyuyor. Çok vefalı bir evlat. Çok terbiyeli bir evlat. Ölçülü bir evlat. Her yönüyle kibar bir insan. Ve onun için bir şiir yazıyor. Ve onu da zaman zaman uzun hava olarak okuyor.
1: Ekrem Tuzlu'nun oğlu Şahin'e yazdı.
0: Yazıyor, evet. Okuyabilir miyim?
1: Buyurunuz hocam, ne demek, tabii ki.
0: Yavrum Şahin, gidiyorum, giden gider yoluna. Aziz olur civant mertler, bel bazbent bağlar koluna. Uyma Şahin, uyma yavrum düşmanların oyuna. Hiçbir sütü emme yavrum, em annenin sütünü. Tay ederler, söndürmesin ülkemdeki tütünü. Demir sinem top tüfenge, süngülere kalkandı. O Oğuz'dur, o Yavuz'dur, o da Cengiz İlhan'dı. Viyana'nın kapıları Türk eliyle yoklandı. Bir düşmanın karşısında Türk bileği yaylansa, sana yavrum söylemerem, yurdum ya da paylansa. Uzun bir şiirdir. Aşağı yukarı 8-10 dörtlükten ibarettir. Ben iki tanesini seçtim. Bunu çok duyguyla okur. Ve her okuduğumda da gözleri dolup ağlamaya başlar. O bakımdan yani hakikaten iz bırakan bir şahsiyettir Tuzhurmatı için diyebilir. Hatta Irak Türklüğü için desek yeridir.
1: Evet.
0: Hoyratları da var.
1: Evet, siz, unutmadan.
0: Siz okuyun onların hoyratlarını.
1: Hocam, şöyle arz edeyim o zaman.
0: Evet.
1: Hocam, Sayın Ekrem Tuzlu 1954 yılında lise öğrencisiyken katıldığı bir tiyatro oyununda yoğun şekilde hissettiği milli duygularını paylaşmak ister ve sahneye koydukları oyunda iki cinaslı hoyrat okur. Bu hoyratları şöyledir. Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin kara bahtın, ak etmiş Kemal Paşa. Kemal derdi, bende var Kemal derdi. İstiklal bir gül idi, onu da Kemal derdi. Seyircileri heyecanlandıran bu hoyratlar Tuzhurmatı'da adeta bir deprem etkisi yaratır ve oyunu izleyen dönemin kaymakamı sinirlenip oyunu iptal ettirir. Olayın ikinci gününde ise Ekrem Tuzlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sorgulanıp 3 gün okuldan atılır ve disiplin cezası alır hocam.
0: Çünkü öğretmendir, okul
1: evet.
0: Öğretmeni.
1: O günden bugüne Ekrem Tuzlu Irak Türkmenlerinin milli sesini, kimliğini ve Türklük mücadelesini hoyratları ve sanatı vasıtasıyla tüm dünyaya haykırır. En sembol şahsiyetlerden biri olur. Bizler de bu büyük Türkmen ozanını saygıyla selamlıyor. Kendisine sağlık ve afiyetler diliyoruz. Amin. Sizin ilave edeceğiniz hususlar varsa buyurunuz efendim.
0: Yani Ekrem Tuzlu hakkında çok şey söylenir, söylenebilir. Neticede o da yani hayattadır. Ona uzun ömürler, sağlıklı ömürler dileriz.

0: Dediğim gibi temennim odur ki belki Irak yönetimi bunu düşünmez ama hakikaten biz Türkler olarak genel olarak böyle şahsiyetleri tarihe mal etmemiz lazım. Bir büssü dahi dikilse Tusurmatı'nın girişine yeridir diye düşünüyorum. Bunu yapmak lazım diye şey yapıyorum,
1: Evet
0: inanıyorum.
1: hocam. Hocam şehrin kültürel yapısıyla devam edelim dilerseniz.
0: Evet.
1: 1921'de kurulan Irak Krallığından 1958'de kurulan Irak Cumhuriyeti'ne, 1991 Körfez krizi, 2003'te Amerikan işgali ve sonrasında federal parlamenter cumhuriyet sistemi ve günümüze kadar olan süreçte yaşanan tüm bu siyasi gelişmeler Tusurmatu'nun kültürel yapısını nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?
0: Tusurmatı'ya olan siyasi gelişmelerin etkisi diğer Türkmen bölgelerine de olan etkiden çok farklı değil. Özellikle Kerkük'e bağlı tabi 74 yılına kadar bir ilçe olması, milli şuurun, milli duygunun, milli hareketin de Kerkük kadar Tusurmatı'da da mevcut olması ister

0: istemez hedeflerden birisi olmuştur TUS'un Hurmat'ı için. Nitekim özellikle 80'li yıllarda 1980'de Kerkük'te idamlar başladıktan sonra, yani rahmetli Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, işte Rıza Demirci, Adil Şerif gibi Türkmenlerin ileri gelen şehitleri idam edildikten sonra dalga TUS Hurmat'ı da vuruyor. TUS Hurmat'ı'da da epeyce katliamlar yaşanıyor. İşte kişiler asılıyor. Hatta oraya yakın olan Beşir Köyü yerle bir ediliyor. İnsanları sürgün ediliyor. 1980 ile 88 yılları arasında Irak-İran Harbi sırasında nice TUS Hurmat'ı'dan Türkmen aileleri bilirim. Bir çocuğu savaşta asker, Irak tarafının askeri cephede şehit oluyor. Bir oğlu da hapishanede, işte sen Türkmensin, sen Şiisin, sen Hizbi Dava Partisi mensubusun filan diye hapiste işkenceden ölüyor. Böyle bir dram yaşadı TUS Hurmat'ı. Bu dramın izleri o 8 yıllar içinde 90'lı yıllara kadar sirayet etti. Maalesef 2003 yılına kadar kendini hissettirdi yani. Bugün bile siyasi şeye baktığımız zaman, demografi baktığımız zaman Türkmenlerde orada bir mutsuzluk var, bir şeylik var, yani bir hoşnutsuzluk var diyebilirim. O bakımdan TUS Hurmat'ı siyasi yönden çok şanslı bir şehirdir diyemeyiz. Nitekim yani hiçbir zaman oraya ciddi bir yatırım yapılmadı. Tarımla biraz uğraştılar ama ona rağmen mesela hurma bağları çok meşhurdu. Bu hurma bağları hepsi yerle bir edildi. Şu anda TUS Hurmat'ı neyle meşhur diye derseniz hiçbir şeyle meşhur değil maalesef. Halbuki bir zamanlar çömlek üretimi, oranın kendisine has bir çamuru var. O çamurdan yapılan çömlekler mesela bütün Irak'ta bilinirdi, TUS Hurmat'ın çömlekleri. O sanayileşebilirdi filan. Hiçbir sanayi yatırımı maalesef o bölgede kurulmadı. Sürekli de haliyle nüfus kaybetti yani. Bugün TUS Hurmatlıların önemli bir kısmı, aydın kesimi ya Bağdat'tadır ya Kerkük'tedir. Başka bir, ya da Türkiye'dedir yani. O bakımdan bu yönüyle TUS Hurmat'ı 2003 yılından sonra özellikle şanssız şehirler arasında yer alabilir diyebilirim.
1: Evet. Efendim, sırada bir TUS Hurmat'ı halayı var. Bu TUS Hurmat'ı halayını sanatçımız Ahmet Tuzlu seslendirecek. Kalanın kalasıyam diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim çok güzel eserler, çok güzel türküler dinliyoruz. Tusur Matu'da milletvekili ve iş insanı Niyazi Mimaroğlu tarafından ilçeye kazandırılan ve bölgenin kültürel simgelerinden biri de Tusur Matu Türkmen Sarayı'ydı hocam. Az evvel değinmiştiniz. Sarayın mimari yapısı ve kültürel değeri hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Tabii öncelikle Niyazi Mimaroğlu'na bahsetmek lazım. O da hakikaten kendine has bir şahsiyet. Nevi şahsına münhasır bir insan. Büyük bir milliyetçi. Yılmaz bir kahraman. Milletvekilliği yaptı. Ondan sonra il meclis üyeliği yaptı. Bütün resmi toplantılarda hep Türkmen kıyafetiyle çıktı. Bu onun için bir simge oldu. Dolayısıyla bütün Irak'ta tanındı. Çok cesur. Irak parlamentosunun katipliğini yaptı. Parlamentoda katiplik çok önemlidir. Birinci katip olmak. Orada cesaretiyle, tavırlarıyla, üslubuyla kendini ispatladı. Birkaç defa ondan sonra da aday oldu. Yani kendi halinde varlıklı bir insandır, bir iş adamıdır. Çok enteresan bir şekilde bir anda karar verdi bir saray yapmaya. Adı da saray. Yani saray yapmak tabii bir basit bir tabir değil. Devlet saray yapar. Ama bütün servetini böyle bir kültür merkezi. Tusurbatı'da büyük bir kültür merkezi yaptı. İçine girdiğiniz zaman şaşarsınız yani. Türk devletlerinden örnekler var, Türkiye'den örnekler var, Türkmeni'nin coğrafyasından örnekler var. Yani farklı farklı salonlar var. Herkes serbest düğününü orada yapabilir. Bizde taziyeler çok önemlidir.
0: Evet.
1: Taziyeler orada yapılır. Yani orayı halka açtı. Toplantı mı yapmak istiyorsunuz? Gidersiniz orayı kullanırsınız. Ve çok da lüks döşedi. Kendisi de konuşmalarını orada yapıyor. Dolayısıyla şu anda kendini bu işe vermiş. Temennisi şudur. Türkiye'den gelen heyetler burada kalsın. Mesela Muharrem ayında Türkiye'den Şii kardeşler gelir orada Muharrem ayına katılır. Hepsi orada ağırlanırlar. Yemeklerini verir. Çok gönlü bol bir insandır. Mücadeleci bir şahsiyettir. Dolayısıyla onun da hakkını burada vermek lazım. İnşallah o saray kendisinden sonra da devam eder ve birileri bir vakıf haline dönüşmesi lazım ki o saray hizmetini devam ettirebilsin. O sarayın da böyle bir şeyi Tusurmatı'da bir izi var diyebiliriz.
0: Hocam bizler doyamadık Türkmen elini sizden dinlemeye. Bu keyif ve özlem dolu sohbetin ardından zaman yine su misali akıp geçti. Bu haftada Irak'tan yakın Türkmen eli

Programının sonuna geldik. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Ali Şahin'le çalıştık ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis dünyasında Federer'in zarafeti ve Nadal'ın gücüyle örülen o devasa saltanatı sarsan Novak Djokovic'ten söz edeceğiz. Sırp raket sadece rakiplerine karşı değil, korttaki yalnızlığına ve imkansızlıklara karşı verdiği mücadeleyle tenisin en dayanıklı figürüne dönüştü. Savaşın gölgesindeki Yugoslavya, Belgrad'da, sığınaklarda tenis antrenmanı yaparak büyüyen Djokovic için bu spor bir varoluş mücadelesiydi. Dünyanın Federer ve Nadal hayranlığıyla ikiye bölündüğü bir dönemde o, bu iki devin yanına eklenen bir isim olmakla yetinmedi ve zamanla tüm dengeleri değiştiren yeni bir güç oldu. 2011 yılında sergilediği durdurulamaz performansıyla efsaneleri birer birer tahtından indirdiğinde ise teniste artık büyük üçlü Nadal, Federer ve Djokovic devri başlamıştı. Djokovic'in en büyük farkı rakiplerinin artık kazandım dediği anlarda bile pes etmeyen o çelikten iradesiydi. Dünyanın en iyi servis karşılayan oyuncusu olarak imkansız görünen topları geri çevirdi ve fiziksel sınırları zorladı. Kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği koltuğunda geçirdiği 400 haftayı aşkın süreli liderliği Djokovic'i istatistiki olarak da zirveye taşıdı. Kariyerini olimpiyat altınıyla da taçlandırarak tarihin en iyi tartışmalarını büyük ölçüde noktaladı. Djokovic, tribünlerin baskısını, hatta yuhalamaları kendisine adeta bir motivasyon ve bir yakıt gibi kullanmayı da bildi. Bugün Djokovic, disiplini, mutlak hakimiyeti ve zihnin beden üzerindeki zaferiyle modern tenisin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Şenliği'ne de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Cevdet Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. Yılmaz, İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu'sunun programında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir dizi temasta bulundu. Görüşmelerde AB menşei politikasından gümrük birliğinin güncellenmesine kadar birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. Türkiye, sağlık alanındaki yatırımlarla son 24 yılda büyük bir dönüşüme imza attı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunduklarını söyledi. Aydın'ı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentte hayata geçirilecek projeleri de değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin son 25 yılda tarımda, ormancılıkta ve su yönetiminde çağa atladığını söyledi. Üretimimizi artırırken doğal kaynaklarımızı da koruduk dedi. İklim değişikliğinin etkilerine karşı verilen mücadeleye dikkati çeken Bakan Yumaklı, geçen yıl yaşanan zirai don afeti sonrası üreticilere sağlanan destekleri anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Moskova, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri Kiev'de Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerini vurduğunu duyurdu. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Oyun bahçesi. Sen aziz şehrim, uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin saçak altında uyuduğu bir saatte ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan. Sen aziz şehrim, ellerim gözlerim kadar benimsin. Rüştü Onur'un şehrindeyiz bugün. Ağaç, kuş ve güneş, sizi dertsiz bildim dertli günümde. Sokak, seni sevdim ellerim cebimde. Bulut, seni aradım işsiz günümde. Saadet, seni buldum bu kalabalık şehirde. Muzaffer Tayyip Uslu'nun şehrindeyiz bugün. Karadeniz'in kara elmasındayız bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Kömürün kanter içinde toprağın altından çıkarıldığı bu emektar şehirde yerin derinliklerinden gelen bir fısıltı çağırır sizi. Herkül'ün yeraltı tanrısı Hades'in köpeğini yeryüzüne çıkarttığı yer olduğuna inanılan cehennem ağzı mağaralarından gelir o ses. Üç bölümden oluşan mağaradan gelen binlerce yıllık sırların yankısıdır bu. Orada bir konserin notalarını duyabilir, duvarlarına sinmiş geçmişi okuyabilir, bir mitin içinde yol alabilirsiniz. Başka bir büyülü mağaraya düşer yolunuz, Gök Göl Mağarası'na. Yüzlerce metre uzunluğundaki sıcaklığın ve nemin değişmediği bu doğa harikasının içerisinde bambaşka bir dünyada gibisinizdir. Sarkıtların, sütunların, mağara güllerinin, damla taş havuzlarının birer hikayesi vardır. Duyarsınız. Filios Kalesi'ne çevrilir rotanız daha sonra. Tarih kokan mermer sütunlarına, taş lahitlerine denizin dalgaları çarpar. Sadece bir kale değil, bir nöbetçi, bir gözcüdür. Yeşille mavinin buluştuğu bu kıyıda, limanla birlikte bir kartpostalı andıran heybetli duruşunu yüzyıllardır korur sanki. Filios'tan sonra şehrin kalbindeki gürül gürül bir su çıkar karşınıza. Harmankaya şelalesi çağlayarak kayalıklardan dökülür. Doğanın içinde yürürken piknik yapanlara, olağanüstü manzaranın fotoğrafını çekenlere rastlarsınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Zonguldak'tayız bugün. Zonguldak'ın yemyeşil sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz hane oyunu. Hane oyununa başlamadan önce her çocuk önüne beşer çukur kazarak bu çukurları beşer taşla doldurur. Oyunda ayrıca her çocuğa ait birer adet renkli taş kullanıldığı gibi bir adet de kemik denilen istenmeyen taş bulunur. Ardından oyuna ilk kimin başlayacağını belirlemek için ebe seçimi yapılır. Bunun için iki çocuk karşılıklı geçer ve birbirlerine doğru adım atmaya başlarlar. Hangisi diğerinin ayağına ilk basarsa oyuna ilk önce o başlar. Kemiği de kaybeden alır. Oyuna başlayan çocuk önündeki hanelerin birinden taşların tümünü alır ve yanındaki haneden başlayarak karşı tarafındakiler de dahil olmak üzere taşları sırayla birer birer dağıtmaya başlar. Taş kendi hanesinde bitiyorsa yine kendi hanesinden taş alır ve devam eder. Karşı tarafta bitiyorsa el karşı tarafa geçmiş olur. Rakip de aynı şekilde oynamaya başlar. Elindeki son taş kendi boş hanesine denk geldiği takdirde karşısında bulunan hanenin tüm taşlarını alır ve onları dağıtmaya başlar. Bu durumda kemik veya makbul olan renkli taş ona geçebilir. Renkli taş geçtiği zaman oyunu kazanmış sayılır. Yoksa 20 el sonunda kemik kimdeyse o çocuk yenilmiş olur. Sonbaharda ormanları sarı, turuncudur Zonguldak. İlkbaharda ise yemyeşil olur şehir. Özellikle kent ormanının havasına doyulmaz. Çok sayıdaki ağaç türlerinin altında açık havada doğanın sesini duyarsınız. Sıradaki oyunumuz şehrin ağaç kokan açık alanlarında oynanan bir oyun. Eğir oyunu. Oyun sahasına tandur adı verilen 50 veya 100 santimetre genişliğinde bir çukur açılır. Yeterli miktarda koyun ya da keçi yünü sıkıştırılarak topak haline getirilir. Portakal büyüklüğündeki bu yün topun üzerine yün ipler sarılarak oyun aracı olan top hazırlanır. Her çocuğun elinde 4 santimetre yarı çapında ve 80-90 santimetre boyunda kızılcık ağacından yapılmış değnek bulunur. Değneğin topuğa dokunacak ucu ateşi tutularak eğilir. Böylece değneğe hokey sopası biçimi verilir. Çocuklar sırayla 2 veya 3 metre uzaklıktan topuğa ellerindeki değneklerle vurarak tandura sokmaya çalışırlar. Topuğa tandura sokmayı başaran çocuk ütmüş, yutmuş ve bir diğer deyişle oyunu kazanmış sayılır. Dar, kıvrımlı yollardan geçerken denizin yüzünüze çarptığı sokakların bir diğer oyunu var şimdi sırada. Bekçi amca oyunu. En az 5 çocuğun oynadığı bu oyunda bir çocuk ebe seçilir. Yan yana seçilen çocuklardan biri en öne geçerek diğer çocukların her birine bir renk adı söyler. Daha sonra ebeyle bu çocuk arasında şu konuşma geçer. Tık tık. Kim o? Bekçi baba. Ne istersin? Yumurta. Hangi renk? Çocuk bir renk söyler. Söylediği renk yoksa ona yok denir. Varsa o rengin söylendiği çocuk kaçar. Ebe kaçan çocuğu yakalayarak kendi tarafına alır. Sabahları güneş daha parlak doğar sanki bu şehirde. Tüm şehir güne başlamamışken uzaklardan gelen horoz sesleri eşliğinde önce deniz uyanır, ağaçlar uyanır. Sıradaki oyunumuzsa sabahların habercisi horozlarla ilgili bir oyun. Horozum cikcik oyunu. En az iki kişiden oluşan bir takım kurulur. Bir daire çizilir. Takımlardan biri daire içine girer. Öbür takımın oyuncuları kaçarken daire içindekiler dairenin dışına tek ayak üstünde sekerek çıkıp kaçan çocukları yakalamaya çalışırlar. Bu sırada iki

ayağının üstüne basanlar oyunu kaybetmiş sayılır ve oyun dışına çıkarılır. Hangi takımın oyuncusu kaldıysa oyunu o takım kazanır. Oyunda bir kişi kalana kadar oynamaya devam edilir. Ereğli pidesinin, pum pum çorbasının, tiritin kokularının buram buram yayıldığı sokakların başka bir lezzet oyunu var şimdi sırada. Kabaklar pişti mi oyunu? Eşit sayıda çocuktan oluşan iki takım kurulur. Her takımın başındaki çocuk kendi takımının çocuklarına birer hayvan, sebze ya da çiçek adı verir. Daha sonra takımların başındaki çocuklar arasında şu konuşma geçer. Seke seke ben geldim. Çocuklar tek ayağı üstünde sekerek karşı takımın yanına gider. Hoş geldin. Kuyu var. Atla da gel. Çocuklar bir kere sıçrar. Köpek var. Havla da gel. Çocuklar havlar. Kedi var. Miyavla da gel. Çocuklar miyavlar. Kabaklar pişti mi? Pişti. Karşı tarafa gelen çocuk yerde oturan çocukların sırasıyla kafasına dokunur. Seçtiği birinin gözlerini kapatarak kendi grubundan birini o çocuğa verdiği adla çağırır. Çağrılan çocuk gelerek gözleri kapalı olan çocuğun dokunup koşa koşa yerine döner ve kendi grubundaki çocuklarla birlikte diğer gruba sırtını döner. Hepsi birlikte ellerini çırparak "Dedemin şapkası kaybolmuş, dedemin şapkası kaybolmuş" derler. Kafasına dokunulan çocuk kimin dokunduğunu bilirse onu alıp kendi tarafına götürür, bilemezse kendisi o grupta kalır. Bir takımın çocukları bitene dek oyun bu biçimde sürer. Kömürün karası, denizin mavisi, ağacın yeşili, bu bin bir renk şehrin rengarenk bir oyunu, mavili mavili mor çiçek oyunu var şimdi sırada. Bir çocuğun ortada durduğu bir halka oluşturulur. Sürekli el çırpılarak şu tekerleme söylenir. Mavili mavili mor çiçek, mor çiçek, yarın buradan geçecek. Bu sırada halkanın içindeki çocuk kendi etrafında, halkadakiler de onun çevresinde el çırparak dönerler. Öp babanın elini, sana para verecek. Öp babanın elini, sana para verecek. Halkanın içindeki çocuk halkadakilerden birine elini öptürür. Duvardan atlasana. Hepsi yere çökerler. Patates toplasana. Hepsi yere eşerler gibi yaparlar. 60'mışmış, 70'mışmış, 80'mişmiş, 90'mışmış, 100 kış kış, 100 kış kış. Halkadaki çocuklar önce sağ ellerinin işaret parmağıyla sol taraflarına, sonra da sol ellerinin işaret parmağıyla sağ taraflarına doğru ikaz ediyormuş gibi yaparlar. Son oyunumuz Yedi Kaya oyunu. Bu oyun için bir top ve yuvarlak 7 adet taş gerekmektedir. Oyuna katılan çocuklar iki eşit gruba ayrılırlar. Önce kimin başlayacağına karar vermek için sayışmalar yapılır. Sayışmayı kazanan grup oyuna önce başlar. 7 adet taş yüksek bir yere üst üste dizilir. Bu taşa 5 adım uzakta bir çizgi çizilir. Sayışmayı kazanan grup çizginin arkasına geçerek topla atış yapmaya başlar. Amacı üst üste dizilen taşları devirmektir. Çocukların hiçbiri taşları deviremezse atış sırası diğer gruba geçer. Eğer taşları devirirlerse oradan hızla koşmaya başlarlar. Diğer grubun lideri taşların daldığı yerden topu fırlatarak çocukları vurmaya çalışır. Bu arada oyun arkadaşları topu geri getirirler. Vurulan çocuk oyundan çıkar. Vurulmayanlarsa hızla gelip devirdikleri taşları dizmeye çalışırlar. Grubun tamamı yanmadan dizme işlemini tamamlayabilirlerse bu oyunu kazanmış olurlar. Sevgili dostlarımız, bu program serimizin son şehriydi Zonguldak. Sizlere

ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını anlatmaya, bu şekilde güzel geleneklerimizi tekrardan hatırlatmaya çalıştık. Programımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları ve Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden ve www.kulturportalı.gov.tr adlı siteden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hat sanatı ya da asıl adıyla Hüsn-i Hat, Arapça güzel yazı anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim sayfalarından cami kubbelerine, kitabelerden levhalara kadar İslam kültürünün estetik damarını taşıyan bir sanat. Yüzyıllardır sözcükleri sadece okunur olmaktan çıkarıp, görülür ve hissedilir bir forma kavuşturuyor. Her harf, ustasının elinde bir karakter kazanıyor. Ölçülü, dengeli ve anlam yüklü. Elin değil, kalbin sanatı. Bir evvelki programımızda Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam sanatında geleneksel güzel yazı olarak UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine ülkemiz adına kaydedilen bu kadim sanatı Hattat Ayten Odabaş Kaya'yla farklı yönleriyle ele almıştık. Bu programımızda kendisinin sanat yolculuğunu paylaşıyoruz. Ayten Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Evet. Ayten Hanım kimdir, nelerle uğraşır, nerede doğmuştur, neleri sever?
2: Ben Trabzon'da doğdum 1964'te.
1: Trabzonlusunuz
2: Trabzonluyum,
1: yani.
2: Trabzonluyum, evet Trabzonluyum. Bir müddet Trabzon'da yaşadım, işte 40 yaşına kadar. Ondan sonra Trabzon'dan çıktım. Adapazarı'na eşimin işi icabı göçtük. Ondan sonra tekrar Ankara'ya geldik. Hala Ankara'da yaşıyorum. 4 çocuğum var. 3 oğlum, 1 kızım var. Hattat'ım. Ayrıca bir Arapça fakıh ilmi de tahsil ettim medreselerde. Bu şekilde hala da hat sanatıyla işte devam ediyorum, meşgul oluyorum genellikle.
1: Peki Ayten Hanım hat sanatıyla nasıl tanıştı?
2: Hat sanatıyla şöyle, ben ortaokul lise yıllarımda böyle bazı kitaplarda tuğralar görürdüm, hilyeler görürdüm. Bunlar beni çok cezbederdi, çok severdim onları seyretmeyi. Sonra Mehmet Şevket Eyki rahmetli vardı, gazete köşesi yazarı, yazı yazar, düşünce insanıydı. O zaman zaman bu klasik sanatlarımızdan hat, ebru, tesip, bunları anlatırdı hep köşe yazılarında. Ben bayılırdım bunları okumaya. Buradan ben fikir sahibi oldum. Yoksa ben sanat nedir, böyle bir şey var, yok, farkında değildim sanatın.
1: Sanırım 2001 yılında hat sanatına yönelmişsiniz, evet, değil mi? Evet. O dönemde sizi bu sanata çeken bu köşe yazıları mıydı?
2: Köşe yazıları, evet. Yani ve o gördüğüm kitaplardaki yazılar. Ben bu sanatı zaten seviyordum. Fırsatımı o zaman buldum. Trabzon'da çünkü bu sanatı icra edebilecek hocam yoktu, meşk edebilecek. Allah'ın nasibi işte. Yani demek ki gönlümde o sevgi vardı ve o açığa çıkacaktı. Eşimin görevi dolayısıyla biz Atapazarı'na taşındık. Orada Mehmet Memiş Hoca'yı buldum. Araştırdım, var mı acaba burada diye. Özel bir atölyede ders veriyordu Mehmet Hoca. Ondan başladım ben. 2 ay onda meşk ettim. Sonra eşim Ankara'ya görev icabı gelmesi icap etti. Ankara'ya taşındım. Bu sefer Ankara'da hoca araştırmaya tekrar başladım derken Kadir

0: hocayı buldum, Kadir Sakoğlu.
1: Hı.
0: Arkadaşlarımın önerisiyle ondan ders alıyordu. Sonra da Kadir Hoca'yla başladım bu sanata. Onunla beraber meşk ettik. Onunla da hala da devam ediyoruz.
1: Peki yazıyla ilk temasınızda bir kelime, bir dua ya da bir ayet sizi özel olarak etkiledi mi?
0: Yani bir dua, bir ayet Rabb'i Yesir etkiledi. Zaten hani onunla da
1: O da ilk
0: başlıyoruz ya.
1: başlıyorsunuz,
0: Aynen,
1: evet.
0: çok da anlamlı, bu etkiledi beni. Çok güzel bir duaydı.
1: Peki
0: Bunu
1: ilk eserinizi
0: söyleyebilirim.
1: hatırlıyor
0: İlk
1: musunuz?
0: eserim de evet, o da güzel bir Kalbel Müminu Beytullah'ı. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Zaten o da çok beni etkilediği için özellikle ilk eser olarak onu yazmıştım.
1: Hı. İlk hocanız Mehmet Memiş demiştiniz,
0: Evet.
1: değil mi? Ardından da Kadir Sakoğlu. Onların öğrencisi olmanızın hikayesini biraz daha detaylandırabilir
0: Evet.
1: misiniz?
0: Adapazarı'nda taşınınca ben araştırdım, Mehmet hocayı bana önerdiler. Sağ olsun, o işte gittim ilk atölyesine. Hocam dedim, ders almak istiyorum, kabul eder misin? Sağ olsun kabul etti. Onunla o şekilde başlamış olduk. Sonra işte Ankara'ya da taşınınca Kadir hocayı
1: Hı
0: buldum.
1: hı.
0: Sağ olsun o da öyle hani şey yaptı. Reddetmedi, tamam devam edebilirsin benle dedi. Onunla da o şekilde başladım.
1: Peki onlardan öğrendiğiniz en değerli şey neydi desek?
0: En değerli şey sabır. Onlardan sabır öğrendim. İşte bu sanatın değerini öğrendim. Nasıl elde edebileceğimi, meşkimi onlarla yaptım.
1: Hı.
0: Yani onların halleri işte hepsi güzeldi ya. Güzel şey.
1: Kalem ahlakı var değil mi bir de? Kalem
0: Evet,
1: ahlakı
0: evet.
1: deyince ne aklımıza
0: Şimdi
1: gelmeli?
0: kalem ahlakı güzel yazma disipliniyle birlikte güzel olma halidir. Nasıl harflerimizi kalemle yazdıkça olgunlaştırıyorsak, bu olgunluğu manevi dünyamıza da aksettirebilmeliyiz. Yani kalem ahlakı bana göre budur.
1: 2014'te aldığınız icazet belgesiyle artık siz de hattat oldunuz. 2014 yılından beri de
0: Evet.
1: hattatsınız. İcazet ne demektir? Bir hattat için nasıl bir anlam taşır? Bir önceki programımızda da
0: Evet.
1: değinmiştiniz ama burada da bir değinebilirseniz
0: Şimdi
1: seviniriz.
0: icazet bir talebenin eserine imza atabilmesi demektir. O manayı içerir. Hani belli bir olgunluğa ulaşan öğrenciye hocası bu diploma gibi, diploma niyetinde icazet verir. Bu icazetten sonra sen de hem öğrenci yetiştirebilirsin, yetiştirdiğin öğrenciye icazet verebilirsin. Eserlerin altına da imza atabilirsin. Bu şekilde eserlerin daha değerli olur. Ve bu aynı zamanda, bu icazet de tabii ki sana bir sorumluluk yükler. Yani icazet her şey değildir. Aslında icazet işin başlangıcıdır.
1: Aynı zamanda hocanın size emanet etmesi midir?
0: Evet,
1: Değil
0: tabii
1: mi?
0: ki aynı bu, çünkü aktarımla gelişen bir sanat günümüze doğru hep hoca öğrenci silsilesiyle gelmiştir. Aynı zamanda o sana emanet edilmiş oluyor. Sen de o emaneti başka öğrenciler yetiştirerek başkalarına emanet ediyorsun. Böyle akıp gidiyor bu.
1: Siz hattatlığı bir meslek olarak mı görüyorsunuz yoksa size verilmiş olan bir sorumluluk olarak mı taşıyorsunuz?
0: Meslek ikinci planda kalıyor tabii. Bu bence bir sorumluluk yani. Ben de zaten yani ondan dolayı hep öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Yani eser de yapıyorum ama daha çok öğrenci yetiştirmeyi önemsiyorum. Eserler nihayet ne kadar eser yapabilirsiniz ama bir öğrenci yetiştirdiğiniz zaman hem bu sanata katkıda bulunmuş oluyorsunuz hem de öğrencilerinizin eserleri senin oluyor. Aslında benim şu anda hazırladığım eserleri ben hocanın olarak görüyorum. O olmasaydı o eserler olmazdı.
1: Çok çok kıymetli.
0: Evet.
1: Peki çok fazla öğrenci yetiştirdiniz mi sizde?
0: Öğrencim çok var ama bu sanat hani zor bir sanat. Yani
1: Aha.
0: bazıları bırakıyor, gidiyor diyeyim yani,
1: Devam
0: zor geliyor.
1: edemiyorlar.
0: Evet, veya şartlar uygun olmuyor. Kolay zannediyor, zor oluyor.
1: Bir hevesle başlanılıyor ama değil mi?
0: Evet,
1: Sabır
0: aynen öyle,
1: lazım.
0: kalıcı olanlar az oluyor maalesef ama işte birkaç öğrencim var icazet seviyesinde. Diğer öğrencilerim tabii de aşamaları, çok aşamaları var.
1: Sayın Kaya, siz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı
0: Evet.
1: sanatçısısınız. Bunun hikayesini biraz paylaşır mısınız bizimle?
0: Şimdi bunun hikayesi, ben icazet aldıktan sonra da böyle bir şeyin var olduğunu duydum. Yani böyle bir şeyle onurlanmak hani güzel bir şey, hani müracaat edeyim dedim. İşte birkaç eser falan hazırladım, gerekli evrakları hazırladım. Müracaat ettim. İşte sağ olsun o kuruldaki üyeler de beni bu işe layık gördüler ve bu görevi bana verdiler, bu unvanı.
1: Bakanlık sanatçısı olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda hat
0: Evet.
1: sanatını temsil
0: Evet.
1: ediyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Uluslararası platformda da
0: Evet, eserler falan gönderiyorum sergilere.

0: Evet,
1: çok güzel. Kültür diplomasisi içinde hattın rolünü nasıl tanımlıyorsunuz peki?
0: Şöyle, kültür diplomasisi içinde çok kıymetli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kültürler arası köprü olabilir. Duyguyu ve ruha seslendiği için kültürler arasında doğal bir köprü oluşturur
1: Yurt
0: aslında.
1: dışındaki insanlar peki hat sanatına nasıl bakıyorlar?
0: Yani severek bakıyorlar ya, o anlamını bilmeseler bile o seyrettiğin zaman sana verdiği zevk hoşlarına gidiyor. Yani çok mutlu oluyorlar, seviyorlar yani, hoşlarına gidiyor.
1: Eserlerinize, sergilerinize ilgi gösterenler oluyor mu yurt dışında?
0: Ben yurt dışında şöyle sergilerim oldu ama ben katılamadım o
1: Hı.
0: sergilere. Muhakkak oluyordur yani, hani
1: Evet, mutlaka
0: duyuyoruz.
1: oluyordur. Siz eserlerinizde peki en çok hangi yazı türünü kullanıyorsunuz? Sanırım sülüs ve nezihte icazetiniz var. Celi sülüste ödülünüz de var, değil
0: Şöyle
1: mi?
0: celi sülüs, evet, sülüs deyince zaten celi sülüsün içinde yani, imza olunca.
1: Hı.
0: Tabii şu anda ben talik dersi de alıyorum 5 senedir Tahsin Kurt Hoca'dan İstanbul'da. Onu da çok seviyorum, talik yazısını. Ben genelde celi kullanıyorum. İstifli yazıları daha çok tercih ediyorum.
1: Hı.
0: Çünkü onu hani görselliği güzel oluyor onun. Ama bazı yerlerde tabii ki nesihte bir Fatiha yazacaksanız mesela onu celi yazamazsınız. Onu nesih tercih ediyorum o zaman. Güzel özlü sözlerde talik yazıyı kullanıyorum. Çok güzel oluyor onun inceliği, narinliği, böyle o sözün anlamıyla bütünleşiyor.
1: Peki bu yazı türlerini neye göre seçiyorsunuz? Mesela sülüs ve nezih hattını özellikle seçiyormuşsunuz.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne?
0: Bununla yazının çeşidine, mesela ayetse eğer ve de kısa bir ayetse orada celi yazıyı tercih ediyorum.
1: Hı.
0: Ama ayet uzunsa celi, bir eser oluşturmak, istif oluşturmak çok zor.
1: Hı.
0: Uzun. O zaman düz nesih yazıyla yazıyorum. Ama güzel özlü sözleri yani daha çok talik yakışıyor gibi geliyor bana. Benim hissedişim o. Yoksa tabii ki onu farklı yazılarla da yazabilirim. Özlü sözü Kur'an alfabesindeki diğer böyle sülüs yazıyla da yazabilirim ama ben onu daha çok böyle romantik bir yazı olduğu için talik yazı da tercih ediyorum.
1: Bir eserinizin başına geçtiğinizde önce harfi mi belirliyorsunuz yoksa o harften önce size bir duygu geliyor ona göre mi yazıyorsunuz? Nasıl bir hisle yazıyorsunuz
0: Yani
1: eserinizi?
0: nasıl bir hisle yazıyorum? Önce tabii duygu belirliyor. His, aslında bunları ayıramıyorum birbirinden. Yani bunların hepsi iç içe.
1: Hı
0: Hem
1: hı.
0: harfler hem duygu, hepsi bir arada. Öyle diyeyim.
1: Eserlerinizden biri ödül aldı değil mi? Celi
0: Evet.
1: Sülüs dalında.
0: Evet.
1: O eserinizin konusu neydi? Hangi duyguyla yazmıştınız
0: Evet,
1: mesela
0: o
1: o
0: eserimin
1: eseri?
0: konusu bir ayetti o. Tevbe suresi 18. ayet.
1: Hı.
0: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilir. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur diye bir ayet-i kerime var. Onu ben yazdım o şeyde, yarışmada. Yani bu anlamı beni çok etkiliyor. Yani Allah'ın mescidini yalnız yani iman edenler imar edebilir. Kelimesi beni çok etkiledi. Ama o aynı zamanda bir yarışma eseriydi. Yarışma eserinde farklı duygular da oluyor. Yani daha güzel nasıl yazabilirim? Çünkü bu hocaların önüne çıkacak, ona bakacaklar, eleştirecekler ya da beğenecekler. O duygularla hazırladım yarışma eserimi. Çok
1: Yarışmalar da aslında
0: şükür.
1: çok çok önemli değil mi? Sanatın
0: Evet.
1: devamı için,
0: Tabii
1: hat sanatı
0: yarışmalar.
1: için de çok çok önemli
0: Evet,
1: olduğunu
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Evet, çünkü yarışmalar öğrenciyi olgunlaştırıyor. Daha özen yazıyorsun.
1: Hı.
0: Birileri görecek, hocalar görecek, eleştirecek. Daha özenle yazdıkça da zaten gelişiyor yazı.
1: Peki Türkiye'deki sergilerinize katılıyorsunuz. Uluslararası
0: Evet.
1: sergilerinize katılamadığınızı
0: Evet,
1: söylemiştiniz ama
0: evet.
1: Türkiye'dekilere katılıyorsunuz. Bir eserinizin karşısında duran birinin yüz
0: Hı.
1: ifadesine baktığınızda neyi
0: Evet.
1: görüyorsunuz?
0: Yani şöyle, eğer güzel yüzlüyse veya tebessüm ediyorsa, beğendi demek, hoşuna gitti. Hani mutlu oluyorsun sen de. Ama yok böyle direkt bakmadan, böyle geçtiği zaman aa diyorsun falan. Hani öyle, o şekilde anlatırsın.
1: Eser tamamlanmaz, bırakılır denir
0: Evet.
1: hattatlarda. Siz katılıyor musunuz bu söze?
0: Katılıyorum. Bir eseri yazıyorsun. Acaba diyorsun, ne yapayım, bu kadar yeter mi diyorsun, bakıyorsun yetmedi, hep eksik görüyorsun eserinde. Devamlı düzeltmeye çalışıyorsun ama bunun sonu yok, onu da biliyorsun, güzelin sonu yok yani.
1: Değil mi?
0: O, evet, o eseri o şekilde tamamlamamış oluyorsun. Hatta mesela bazı eserleri

0: Belki bir sene sonra bakıyorum, o zaman göremediğim şeyleri görüyorum. Bazen söküp yeniden oraları da düzeltiyorum. Ya bunun sonu yok, güzelin sonu yok yani. Zaten bu sanat sana güzelin sonsuzluğunu anlatıyor.
1: Evet, sanat gerçekten güzelliğin
0: Evet.
1: sonsuzluğu. Çok güzel de bir tanım yaptınız. Sayın Kaya, hat yazmak bir duadır diye bir söz var. Siz bu söze katılıyor musunuz?
0: Katılıyorum ya, hat sanatı başlı başına bir dua. Başı son, ortası sonu hep dua yani.
1: Yazı başlayınca mı başlıyor dua yoksa bitince mi?
0: Dua hep başlarken, hep devam ettiği müddetçe sonunda, yani hep duayla başlıyoruz. Çok yani zor bir sanat, bir de manevi bir sanat olduğu için devamlı kalbimiz yazımızla, kendimizi yazımıza veriyoruz işte duayla beraber.
1: Yazının ritmiyle nefes arasında bir ilişki de var değil mi? Hatla uğraşanlar her harf bir nefes gibidir diyor.
0: Evet.
1: Bu ne demek peki?
0: Şimdi bu ne demek ki? Mesela hat yazarken diyorum öyle ince hassas olacaksın ki elin hiç titremeyecek, hiç kaymayacak. Ne yapıyoruz biz şimdi harfi yazarken? Kalemi kağıda dokunduruyoruz, yazmaya başlıyoruz. Elimizin titrememesi lazım. Nefesimizi tutuyoruz. Yoksa titrer yani. Ama bunu bilerek mi, bilinçli mi yapıyoruz? Hayır, bilinçli yapmıyoruz. Nefes tutmak bu. Ritim, yani ritmi yakalamaya çalışıyorsun nefesle. Yazıların daha muntazam çıkması. Mesela tahsih yaparken, yani yazılarımızın kenarını düzeltirken de tutuyorsun. Yoksa elin azıcık da olsa kayıyor nefes aldığın zaman. Onu hatta kendi hissediyor zaten. Otomatikman tutuyorsun. Hiç farkında bile olmuyorsun.
1: Yazıya göre aslında nefes alıp veriyorsunuz
0: Evet,
1: o zaman
0: yazıya
1: değil
0: göre,
1: mi?
0: çizgiye göre hani nefes alıp veriyorsun hiç fark etmeden.
1: Peki bir kadın olarak hattat olmak, bu alanda var olmak sizce nasıl bir duygu?
0: Güzel bir duygu kadın olarak hattat olmak.
1: Eskiden daha çok erkeklerin yoğun olduğu bir
0: Evet.
1: sanat ama şimdi günümüzde sizin de söylediğiniz gibi kadınların daha çok yoğunlukta talep gördüğü bir
0: Evet.
1: sanat değil
0: Evet,
1: mi?
0: kadınlar çoğunlukta şu anda bayağı fazla.
1: Peki erkek ve kadın olarak ayırmak mümkün müdür sanatta? Yani kadınlar daha ince, daha detaylı mı çalışır bu sanatta
0: Evet.
1: yoksa bir fark yok mudur sizce?
0: Şöyle yani bu sanat zaten her şey diyorum, ölçüler her şey belli. Biz kendimizden ona ancak istif aşamasında bir şeyler katabiliriz. Burada kadının zarafeti biraz öne çıkabilir. Burada yani. Ama yazıda yazının şekli falan zaten hiç değişmez. Kadın olsun, erkek olsun. Belki karakter de bunu etki edebilir. Hani sert mizaçlıysan o veya o anki duygularına göre de harf şekil alabiliyor.
1: Hat sanatı öğrenilebilen bir sanat mıdır yoksa bir yetenek, doğuştan bir yetenek
0: Evet.
1: gerektirir mi sizce?
0: Hat sanatı yetenek gerektiriyor ama yetenek de yetmiyor. Yani doğuştan gelen ha yetenek var ama yeteneğin üzerinde çok çalışman gerekiyor. Yeteneksiz bir insan da hattat olabilir. Ama yetenekliden daha fazla çalışması gerekir.
1: Bugüne geldiğimizde geçmişi bir şöyle bir baktığınızda hat sanatı sizde neleri değiştirdi, neleri geliştirdi
0: Evet,
1: desek?
0: evet. Hat sanatı bende sabrı tabii geliştirdi. Bir de o yazdığım ayetlerin manalarına bağlı olarak onlarla devamlı içselleşmeye çalışıyoruz. Yani nefsimizde onu uygulamaya, hayatımıza aktarmaya o hadisleri, o ayetleri çalışıyoruz. Onun olgunluğu bende oldu mu? Bunu aslında benden çok muhataplara sormak lazım, karşımdakilere. Oldu diye düşünüyorum. Olması için uğraşıyorum. Allah Teala yazımızla beraber bizi de olgunlaştırsın inşallah.
1: Değişip dönüşmek değil mi? Çok çok
0: İnşallah.
1: önemli.
0: Evet.
1: Bu yolculuğun en anlamlı kısmı neydi peki sizce?
0: Yani bu yolculuğun en anlamlı kısmı hatta başlamam, icazet almam ve ilk eserim diyebilirim. Bunlar en önemli noktalar.
1: Hiç yazmadığınız ya da henüz
0: Evet.
1: yazmadığınız ve mutlaka yazmalıyım dediğiniz
0: Evet.
1: kalbinizde
0: Evet.
1: bir yazı var mı?
0: Yani şu anda şu var diyemem belki ama çok kelam-ı kibarlar var. Şu anda ben talik öğreniyorum ya, onu özellikle hani kelam-ı kibarları yazmak istiyorum. Her bir güzel yazı görsem ha bunu yazmalıyım diye not alıyorum yani inşallah nasip olur.
1: İnşallah. Modern zaman hattatları nasıl üretim yapıyorlar? Dijital çağ hat sanatını nasıl etkiledi? Ne
0: Evet.
1: dersiniz?
0: Ya modern çağ hattatları demeyelim. Şöyle bu sanat klasik bir sanat. Yani çağ modern olsa bile sanatın klasikliğinden vazgeçemeyiz. Önce bir klasiği hazmediyorlar, modern dediğim.

0: insanı genç nesil diyelim. Onun üzerine farklı şeyler koyabiliyorlar ama şu anda mesela günümüzde de aynı zamanda dijital ortamda istif hazırlıyor hattatları. Çok da beceriyorlar maşallah gençler. Ben hani bu işi çok başaramıyorum ama ufak tefek kullanıyorum. Orada hani kendi istifini oluşturabilirsin. Onun bir mahsuru yok ama
1: İstiften
0: yazılar sizin
1: nedir?
0: olmalı. Ya mesela diyelim küçük bir ayet yazacaksın değil mi? Edeb yahu mesela.
1: Hı hı.
0: Bunu şey yapıyorsun, tablo yaparken harflerini konumlandırıyorsun bir sayfa
1: Hı.
0: üzerinde. Ona istif diyoruz. O mesela bilgisayar ortamında çok daha rahat oluyor, beceriyor, yapabiliyorlar. Ama yazılar kendin olması şartıyla, kendi yazılarının o istifi yazma şartıyla bunun bir mahsuru yok. Gençler bu şekilde kullanıyorlar o sistemleri.
1: Genç sanatçılar bu geleneğe
0: Evet.
1: böyle bir yön verdiler
0: Evet, yön
1: diyebiliriz,
0: verdiler.
1: değil
0: Aynen.
1: mi?
0: Çok da kolaylaştırıyor yani. Biraz el geri gidebiliyor çünkü çok antrenman yapmamış oluyorsun ama zamanı kısaltıyor yani.
1: Biraz da UNESCO sürecini konuşalım. Hüsnü Hatt'ın 2021'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması
0: Evet.
1: sizce neyi temsil ediyor?
0: Evet.
1: Önemi nedir sizce?
0: Yani bu sanatın UNESCO listesine alınması bu sanatın insanlık mirası olduğunu temsil ediyor. Güzel bir şey yani, sevindirici. Bu hattatlar için onurdur. Aynı zamanda hattatlar büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
1: Evet, aynı zamanda da gerçekten
0: Evet.
1: sorumluluk da
0: Evet.
1: yüklüyor değil mi
0: Hı.
1: hattatlara? Günümüzde hat sanatı hangi yollarla yaşatılıyor peki? Daha modernize edilmiş halleri nelerdir?
0: Şimdi şöyle yaşatılıyor. Yani aynı gene klasik yöntem hoca öğrenci ilişkisi şeklinde eğitimler veriliyor. Bazı kurslar belediyeler olsun üniversitelerde şu anda veriliyor. O şekilde de geliştirilmeye çalışıyor hat sanatı.
1: Kadın sanatçılar da bu alanda giderek artıyor dediniz.
0: Evet.
1: Siz bu dönüşümü nasıl görüyorsunuz peki?
0: Güzel ya, neden olmasın ki yani, kadınlar neden hattat olmasın ki, olabiliyor yani.
1: Önümüzdeki yıllarda peki hedefleriniz neler? Var mı böyle farklı hedefleriniz,
0: Evet.
1: farklı kulvarlarda
0: Evet.
1: bu sanatı tanıtmak
0: Yani
1: ister misiniz?
0: tabii önümüzdeki yıllarda gene aynen öğrencilerimi hani böyle daha çok eğitmeye devam edeceğim inşallah. Farklı sergiler açarız. Karması, genelde bunlar karma sergi oluyor. Yurt dışındaki sergilere katılmak istiyorum. Ülkemi hani temsil etmek istiyorum. Ya bu şekilde devam etmek istiyorum eser üretmeye.
1: Peki Sayın Kaya, dinleyicilerimize hattat olmak isteyen birine
0: Evet.
1: vereceğiniz üç temel öğüt ne
0: Evet.
1: olurdu?
0: Şu olur yani, önce bir kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten bizde aşk var mı? Gerçekten bu sanatı öğrenmek istiyor muyuz? Seviyor muyuz? Çünkü bu sanatın yolculuğu uzun bir zor olduğu için gerçekten aşk olmadan meşk olmaz yani, bu gerçek bir söz. Ondan sonra tabii vakit de ayırabilecekse, vakitleri varsa hobi olarak düşünmesinler. Bu sanat hobi olmaz. Bu sanat çünkü çok zorlu bir süreç. Öyle kolay değil yani. Çok güzel, meyvesi çok güzel ama ona göre de bir o kadar da zorlu bir süreç. Eğer bu gerçekten bizde bir aşk var, bunu biz yapabiliriz diye düşünüyorlarsa, ikinci olarak hoca araştırsınlar. Her hoca iyi olabilir ama her hoca herkese iyi olmaz. Yani mizaçların hocalarla talebenin mizacının birbirine uyması lazım. Bir kere hocanın hali halleneceksin. Yani sadece bu bir meşk etmek değildir. Aynı zamanda bu içselleşiyorsun bu sanatla ve hocayla çok beraber oluyorsun. Yani ne kadar beraber? Ömür boyu. Onun için mizaç da uygun olsun. Bir de gerçekten bu sanatı hazmetmiş bir hoca olsun. Çünkü bu sanatta hoca önemli, değiştiremezsin. Şeyin, sanatın doğasında bu var. Işık değil değiştirmek, edebe aykırıdır. Ondan dolayı çok önemli bu, hocayı araştırsınlar muhakkak. Üçüncü olarak da şunu öneririm. Karar verdiler, hocalarını da buldular. Hiç kimsenin kınamasına bakmasınlar, eleştirilere kulaklarını kapatsınlar. Çünkü yeri gelecek diyecekler ki niye bu kadar zaman ayırıyorsun, yani ne olacak ki diyecek sana. Orada veya bazen de şöyle olacak, ben ona da bu kadar zaman ayırıyorum. Gerçekten bu şeytandan mı, Rahman'dan mı? Acaba bunun yerine daha bir iş yapamaz mıydım? Yıllarını veriyorsunuz. Ben şahsen bu soruyu kendime çok sordum. 4 saat günde oturuyorsun, 6 saat günde oturuyorsun. Acaba gerçekten ben doğruyu mu yapıyorum? Daha güzel, daha ilim öğrenemez miydim? Ya da belki
1: farklı bir
0: hocalık
1: şeyle
0: yapamaz
1: uğraşabilir
0: mıydım?
1: miydim?
0: Aynen. Ben her zaman bu şeytanın vesvesesidir dedim. Çünkü bunu hep ibadet niyetiyle yaptım.

0: Onun için kulaklarını şeytanın vesvesine de tıkasınlar, insanların eleştirisine de tıkasınlar. Başladılarsa bu yolun sonu gelir inşallah.
1: Sevgili dinleyiciler, Ayten Odabaşkaya hat sanatına adım attığı ilk günden beri kaleminin ucunda hem sessiz bir tevazu hem de güçlü bir estetik taşıyan bir isim. Gelenekten aldığı birikimi günümüzün duyarlılığıyla birleştiren Kaya, eserlerinde yalnızca harfleri değil, sabrı, sükuneti ve içsel dengeyi de görünür kılıyor. Onun harflerle kurduğu dünyasının hikayesini paylaştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olarak hem öğreten hem üreten bu değerli sanatçımıza teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Can Öztürk görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." dedi. Yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Makine ve kimya endüstrisi yüklü miktardaki teslimatın tamamlandığını duyurdu. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Şampiyonu belirleyecek dev final müsabakası yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak finalde İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. TRT 12 Punto her yıl olduğu gibi yine dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul'da sinema severlerle buluşturmayı sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde alanında uzman sinemacılarla uluslararası jüri üyeleri için özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran ise Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı.

Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta Türk tarımı ile ilgili çok önemli konuları konuşmak üzere Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Sayın Fehmi Kiraz'la birlikteyiz.
1: Sayın Başkanım hoş geldiniz.
2: Şerefler
1: teşekkür verdiniz
2: ediyorum.
1: efendim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Gerçekten sizlerle aynı programda olmak benim için gurur verici,
1: Estağfurullah.
2: Mutluluk verici.
1: Özellikle son zamanlarda belki de hem adetten hem mecburiyetten diyeyim, hep iklim değişikliğiyle başlıyoruz.
2: Evet.
1: Lütfederseniz öyle başlayalım. Ben bir iki cümleyle aslında içinde bulunduğumuz durumu çok kısaca bir özetleyeyim. Sonra tabii ki geniş yorumlar sizdedir. Herkesin aslında bildiği gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini doğrudan veya dolaylı olarak Türk tarım sektöründe de yaşamaya başladık. Ani don, kuraklık, dolu olayları, ani hava değişimleri. Bir yıl kuraklık had safhada işte yaşadık geçtiğimiz dönemde. Bir yıl bakıyoruz bu sefer aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde hastalıklar ve zararlılar. Doluyu donu zaten geçtiğimiz yıl deyim yerindeyse hani
2: Evet.
1: meyve fiyatlarını hepimiz takip ettik biliyoruz. Bu sene Allah'tan çok bereketli bir
2: Evet.
1: sezonu inşallah
2: Allah'a
1: geçireceğiz.
2: şükür.
1: Ama çok üst açıdan baktığımızda bir siz çok uzmanlarla beraber çalışıyorsunuz birlikte zaten. Hani
2: Kesinlikle.
1: geniş de bir kadronuz var. İklim değişikliğinin özellikle Türkiye açısından etkilerini çok geniş çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da insicamınızı bozmamak için hemen ekliyorum efendim. Bu olumsuz etkilerden en az şekilde
2: Evet.
1: etkilenebilmek için sizce neler yapmak lazım? Buyurun efendim.
2: Teşekkür ediyorum Umut Bey. Şimdi iklim değişikliği küresel ısınma bir gerçek zaten. Aslında biz soğuma dönemine girmişken 200 yıl önce sanayi devrimiyle beraber 200 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 derece dünyanın sıcaklığı artmış. Bu sera gazlarından, işte atmosferi kaplamasından, güneş ışığının girip tekrar atmosferden yansımayla çıkamamasından veya daha az çıkmasından kaynaklanan bir durum. Bu da şeyimizi değiştiriyor, iklimimizi değiştiriyor maalesef. İki tane tez var bununla ilgili. Bunu bir 10 sene önce de yine arz etmiştim sizler aracılığıyla da.
1: Estağfurullah.
2: 300 kilometre güneydeki iklimin kuzeye doğru kayacağı tezi var. Şu anda bunun etkilerini hafif hafif
1: Hissetmeye
2: hissediyor
1: başladık,
2: gibiyiz.
1: evet.
2: Bir görüş de bir tez de şeyin bu %30 oranında ama %70 oranında ilk dediğim 300 kilometre kuzeye kayma
1: Kayacak.
2: olayı. %30 oranında da İzlanda'dan başlayıp İngiltere'den, Fransa'nın kuzeyinden, Avusturya, İsviçre, Almanya'da bir hava akımı var.

0: ve çok büyük yağışlar yatırıyor. Bu şeylerin de yağış akımının da biraz daha güneye, hatta Türkiye'nin de işte kuzeybatısına geleceği yönünde
1: Öyle.
0: bir görüş var. Tabii bunu yaşayarak göreceğiz
1: Nasıl
0: ama
1: etkileyecek efendim? Şimdi çok özür diliyorum. En basitten aynı konunun devamı olarak. Şimdi Akdeniz Havzası, hani alın Antalya'dan Adana, Mersin'e,
0: evet.
1: burası çöl olacak diyorlar.
0: Evet.
1: Orta Anadolu'ya baktığımız zaman çok kurak bir
0: Evet.
1: iklim olacak. Şimdi Karadeniz bölgesinde çok sorun çıkmayacak ama şimdi çok basit soracağım başkanım, anlayacaksınız beni. Biz Karadeniz dağlarında mı buğday yetiştireceğiz?
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Buyurun.
0: Şimdi bu iki görüşü sizlere arz ettikten sonra ben birinci görüşün daha çok şey
1: Geçerli
0: olduğunu,
1: olacağını
0: geçerli
1: düşünüyorsunuz.
0: olacağını. Şunu ben iklim bilimci profesör hocalarımız da var bizim.
1: Tabii.
0: Şunda mutabıkız. Bu konuda da araştırma çok yapıyoruz. Dünyadaki su miktarı azalmıyor. Yani uzaya herhangi bir su kaçışı yok.
1: Yani.
0: Bundan dolayı da su miktarı aynı. Sadece iklimsel bozulmalar ve değişmeler oluyor. Kimi yerde hızlı yağış olayları, seller, dolu, efendim diğer şeyler, yağışlar falan, hızlı yağışlar. Kimi yerlerde de düzensizlik var ve kuraklık oluyor. Biz bu birinci şeyden şey yaparsak, alırsak, bizim özellikle akan nehirlerimiz var Umut Bey. Bu akan nehirlerimizi stoklamamız lazım. Birinci şeyimiz
1: Ya
0: bizim bu.
1: barajdan mı bahsediyor?
0: Barajdan
1: Barajdan, evet.
0: bahsediyorum. Stoklamamız lazım ve tarım biliyorsunuz sularsanız alırsınız, sulamazsanız 1/3 oranında alırsınız.
1: Yani,
0: Buğdayda da öyle,
1: yani,
0: diğer
1: evet.
0: ürünlerde de öyle. Zaten endüstri bitkilerini de yetiştiremezsiniz. Pamuktur, mısırdır, diğer ayçiçeğidir filan gibi. Bu su şeyini stoklamasını iyi yapmamız lazım. Dolayısıyla su yönetimini iyi yapmamız lazım bizim. Önümüzde daha 10 sene, 15 sene, 20 sene, 30 sene var bu işin ciddi boyutlara gelmesi noktasında.
1: Yani vaktimiz var doğru
0: Vaktimiz var.
1: politikaları üretip
0: Vaktimiz var.
1: uygulamak için.
0: Kesinlikle.
1: Şeyi nasıl
0: Kesinlikle.
1: yorumluyorsunuz efendim? Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız ve su ile ilgili genel müdürlükler, başta Devlet Su İşleri
0: Evet.
1: Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Enstitüsü gibi
0: Evet.
1: kurumlarımız. Tabii ki işin finansal desteğini de çıkararak
0: Evet.
1: özellikle modern sulama
0: Evet.
1: sistemlerinin
0: Kesinlikle.
1: yaygınlaşması için hem
0: Kesinlikle.
1: kırsal kalkınma, İPARK
0: Şimdi
1: destekleri bu yaygınlaşmayı yeterli buluyor musunuz efendim?
0: şu an için yeterli değil maalesef ama çok hızlı adımlar var. Bakanlığımızın çok hızlı adımları var. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Deminki şeyde ikincisi de
1: Lütfen.
0: kurak çeşitler geliştirmemiz lazım, ıslah etmemiz lazım.
1: Ha, kuraklığa
0: Kuraklığa dayanıklı
1: dayanıklı
0: çeşitler
1: çeşitler.
0: geliştirmemiz lazım. Orada da Ar-Ge'ci ıslahçı arkadaşlarımıza, ziraat mühendislerine büyük işler düşüyor.
1: Özellikle tohumculuk sektörüne değil mi
0: Tohumculuk
1: efendim?
0: sektöründe
1: Evet.
0: aynen, özellikle tohumculuk sektöründe meyve fidanı anlamında da kurak çeşitler geliştirmemiz gerekiyor. Devlet Su İşlerimiz, Tarım Bakanlığımız bu konuda iyi çalışıyor. Suyun %76'sı
1: Tarımda,
0: tarımda,
1: evet.
0: 75-76'sı tarımda kullanılıyor. Maalesef vahşi sulama dediğimiz, salma sulama dediğimiz oran çok yüksek.
1: Randımanı
0: Basınçlı
1: %50 diyorlar efendim.
0: sulama sistemleri, özür dilerim alacağım.
1: Estağfurullah.
0: Basınçlı sulama sistemleri, yağmurlama, damlama, yeraltı damlama yaptığımız takdirde ki yapıyoruz şu anda. Ulaştığımız miktar son zamanlarda takip edemedim ama %25 civarlarına
1: Doğrudur.
0: geldi.
1: Takip. Evet
0: Bunu
1: doğru efendim. Doğru.
0: %50'lere, yani tüm alanlarımızın %70'lere çıkartabilirsek Tarım Bakanlığı olarak hızlı bir destek ve çalışma var. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Bu %76 suyu da %90 oranında tasarruf edeceğiz.
1: Aynen öyle. Şimdi
0: Ve şeyimizi de ürünümüzü de damla suladığımız zaman, yağmurlama suladığımız zaman bilimsel çalışmalar %15 civarında da verim artışı oluyor.
1: bir de o verim
0: Evet,
1: artışı
0: böyle
1: var.
0: de bir şey var.
1: Şimdi efendim söylediğiniz gibi %76 oranında
0: Evet.
1: suyumuzu tarımda kullanıyoruz. Bunu bir %50'ye düşürmeliyiz diyor uzmanlar.
0: Kesinlikle,
1: Sulama
0: kesinlikle.
1: randımanı %50, bu şu demek.

0: Yani suyun yarısını boşa akıtıyoruz demek. Bunun da artık günümüz koşullarında hani sıfır olmaz ama en azından %5'e ona
1: Evet,
0: düşürmek gerekiyor diyorsun.
1: aynen öyle.
0: Şimdi efendim.
1: Bunu Tarım Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, biz Türk milleti olarak başaracağız inşallah.
0: İnşallah. Şimdi efendim, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir başka sulama ve kuraklık meselesini hani
1: Evet.
0: en azından bu program süresi içerisinde tamamladık. Sağ olun, var
1: Evet,
0: olun.
1: siz de sağ olun.
0: Ama bir de efendim, ani, dolu, don var.
1: Evet.
0: Bunun da iki bence aşaması var. Uygun görürseniz sizden değerlendirme rica ettim. Birincisi, hani tabii belli bir dereceye düştüğü zaman hani artık teknolojinin de yapabileceği
1: Evet.
0: bir şey kalmıyor
1: Evet.
0: ama yine de tarım teknolojinin gelişmesiyle biraz
1: Evet.
0: bunlara nasıl müdahale edebiliriz? Ama daha önemlisi, bu zarar olacak belli. Bu zarar olacağı için biz biraz da sanki tarım sigortalarında konuşmalıyız.
1: Kesinlikle. Aynen. İki
0: Böylelikle
1: ayağı
0: bu
1: var aynı.
0: konuyu değerlendirelim efendim.
1: Umut Bey, don olayında özellikle biliyorsunuz TKDK destekleri de var, diğer destekleri de var bakanlığımızın. Büyük fanlar var.
0: Evet. Çok büyük hem de.
1: Ben birkaç yerde gördüm, çok büyük fanlar var. O fanlarla hava verdiğiniz zaman bahçeye şeyi kırıyor, soğuğu
0: Kırıyor.
1: kırıyor ve don olayını engelliyor. İkincisi zaten serada falan
0: Zaten
1: onu
0: atmosfer
1: ısıtıyoruz.
0: kontrolü var orada,
1: Evet.
0: evet.
1: İkincisi sap saman yakma olayı var. Onu ben defalarca sosyal medyada da duyurmaya çalıştım. İnanın bundan 10 sene önce çok az bilinen bir şeydi. Sap saman yaktığınız zaman onun dumanı, ısısı değil ama dumanı yine şeyi kırıyor, donu kırıyor. Üçüncüsü de yağmurlama sulama yaptığınız zaman donda yine o da don olayını önlüyor. Ama bunu her yerde yapabilir miyiz? Gücümüz yeter mi? Bütün çiftçilerin gücü yeter mi? Buna da bakmak lazım. Bu doğal bir afet. Ne kadar bu tedbirleri alırsak, önleyebilirsek Türk tarım için, Türk çiftçisi için, ekonomimiz için çok faydalı olacaktır. Bakanlığın da destekleri var bu konuda. Ama tarım sigortalarında özellikle yaptırmamız gerekiyor bu işin ikinci komponenti, ikinci ayağı. Onu yaptırmamız gerekiyor. Don olayı olduğu zaman, dolu olayı olduğu zaman, efendim son zamanlarda işte kuraklık yine aynı şekilde. Tarım sigortalarımız %90-95'e kadar şeyi karşılıyor.
0: Evet.
1: O ürün kaybını karşılıyor. Bu gerçekten bir emniyet. Çiftçi için bir emniyet. Neden? Bir senelik şeye gidiyor, emeğe gidiyor. Ondan sonra ekonomik yapısı çöküyor. Ertesi sene o işi sürdürebilecek mi, sürdüremeyecek mi? O sıkıntıya giriyor ekonomi anlamında, finansal anlamında. Ondan sonra don olayı oluyor. O gözleri donduruyor, dallardaki gözleri dolduruyor, meyve ağaçlarından bahsediyorum. 2 sene kendisini tekrar toparlayamıyor, tekrar göz verecek, tekrar onlar 2 sene sonra meyve verecek. Yani 1-2 yıllık da etkisi oluyor. Sadece o yıl değil, ertesi 1 veya 2 yılda etkisi oluyor. Bu anlamda da sigortalarımızı yaptırmamız gerekiyor. Bu noktada zaten devletin de bir şeyi var, teşviki var. Ve insanlarımızın, çiftçilerimizin bilinçleniyor bu noktada. Daha da bilinçlilik anlamında bunu yaptırarak kendi durumlarını, kendi sıkıntıya girecek risklerini kontrol altına alabilmeleri noktasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum
0: Çok
1: onu.
0: teşekkür ediyoruz efendim. Aslında hani bu söylediklerinize yaşadığımız tırnak içerisinde acı gerçekleri de böyle yan yana getirdiğimizde artık hani sigortasız tarım olmaz artık diyebiliriz
1: Evet,
0: herhalde
1: evet,
0: gönül
1: evet.
0: rahatlığıyla,
1: Evet,
0: değil mi
1: evet,
0: efendim?
1: evet,
0: Tabii
1: evet.
0: ki hani söylemesi kolaydır. Belki çiftçilerimizin bir bölümü özellikle tabii ki sigorta dediğiniz belli bir maliyet artışında
1: Maliyeti var, evet.
0: beraberinde getirecek ama söylediğiniz gibi hani %70, 80, 90, 95 oranlarında
1: Kesinlikle.
0: destekleme varken yani gerçekten bir nevi gıda güvenliği açısından
1: Gıda
0: bunu
1: güvenliğini de
0: mutlaka
1: etkileyen. Aynen.
0: mutlaka koymak lazım. Şimdi efendim, aslında az önce küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi konusunu değerlendirirken birkaç atıf yaptınız. O atıflar beni özellikle girdi maliyetlerine doğru yöneltti. Çünkü ısıtma dediniz, soğutma dediniz, işte sigortayı konuştunuz.

0: Bunların hepsi girdi. Sonuçta son dönemde özellikle hani Türkiye İstatistik Kurumu'nun da verilerini incelediğimizde girdi maliyetlerinin artışı ortada.
1: Evet,
0: Şimdi
1: maalesef.
0: böyle bir durumda yine Tarım ve Orman Bakanlığı bana göre radikal bir karar alarak geçmişte zaten hani bazı bunun yansımaları, projeleri vardı ama planlı üretim modeline ve
1: Evet.
0: buna göre bir destekleme sistemine
1: Evet.
0: geçerek özellikle bu maliyetlerin en aza indirilmesi, elde olduğunca destek verilmesi ki son Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da mevcut desteklerin üzerine çıkılacağı da söylendi
1: Evet.
0: anımsarsanız. Bu girdi maliyetlerinin sorum şu en aza indirilmesi için bir mevcut üretim planlaması ve destekleme sistemini çok kısaca bir yorumlamanızı hemen ardından da eksik gördüğünüz yanlar varsa eğer nasıl tamamlanması
1: Estağfurullah.
0: gerektiği konusunda bize bir yön
1: Estağfurullah.
0: çizmenizi rica ediyorum. Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim. Hasbelkader benim bir şeyim daha var, şapkam daha var Umut Bey.
0: Buyurun.
1: Bitkisel Üretim Genel
0: Müdürlüğü,
1: Müdürlüğü'nde de
0: evet.
1: çalışıyorum. Orada gerek sözleşmeli tarım, gerek planlı üretim noktasında da tarla ve bahçe dairesindeyim ben. Birçok şeyimiz de oldu, çalışmamız da
0: Yani
1: orada.
0: mevzuatın, hazırlık, hepsinin
1: Evet,
0: ortasındasınız yani sonuçta. Buyurun efendim.
1: sağ olun. Gerçekten yıllardan beri söylediğimiz ürün planlaması diye bir şeyimiz var. Bir yıl bakarsanız karpuz fazla oluyor, bir yıl bakıyorsunuz soğan fazla oluyor, patates fazla oluyor. Bu sene soğanın fiyatı yüksekse gelecek sene hurra herkes soğana doğru
0: Fiyat
1: şey
0: düşüyor.
1: yapıyor. Bu noktada havzalar noktasında bakanlığımız ürün gruplarını belirledi. Bu ürün grupları noktasında ekimlere şimdi ekim yasaklığı yok ama
0: O da çok yanlış anlaşıldı
1: ekim
0: zamanında.
1: yasaklığı
0: Evet,
1: yok.
0: yok.
1: Yani İstanbul'da buğdaya verilmiyor diyelim. Ama buğdayı ekemezseniz
0: İstiyorsan
1: diye
0: ek.
1: bir şey istiyorsanız ekin
0: Ama
1: ama
0: besteğin bir
1: destek
0: bölümünü alamazsın.
1: evet bir
0: Evet.
1: bölümünü alamıyor. Bu noktada desteklerle planlı üretimi yönlendirmeye çalışıyor bakanlığımız. Bu biliyorsunuz yeni zaten birkaç yıllık şey ve bunun yanında sözleşmeli üretimi de koyarak bu planlı üretimi bir nebze belki %15 ile 25 oranında sözleşmeli üretim yaptırarak da planlı üretime bir katkı sağlamanın bir
0: Anladım.
1: amaçlanması var. Bunun da şeyleri çıktı,
0: Mevzuatları
1: mevzuatları
0: çıktı.
1: çıktı. İnşallah
0: O sözleşmeli
1: güzel bir
0: tarımı
1: şey.
0: ayrıca bir sormak istiyorum
1: O
0: efendim size.
1: olur.
0: Eğer uygun
1: Hay tabii ki,
0: görürseniz.
1: tabii
0: Evet.
1: ki. Bu planlı üretim noktasında o havzada desteklenecek Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı desteklenecek ürünlerin ekilmesi noktasında üreticilerimiz destek alabilecek. Böylelikle ülkemizde genel bir politika anlamında ne kadar ürüne ihtiyacımız var? Hangi şeylerde buğday mıdır, arpa mıdır, mısır mıdır, pamuk mudur, efendim meyve midir, sebze midir, diğer şeyler, baklagil midir? Ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar fazlamız var? O fazlalığı ihracat noktasında ne kadar şey yapabiliyoruz? Efendim çevre dostu bir durum var. Çevre dostu bir
0: Tabii
1: durum
0: ki,
1: var.
0: tabii ki.
1: Yani oraya ekolojisine uyum sağlamış bir durum var. Bu noktada girdileri yine aynı şekilde toprağın istediği kadar ve bitkinin istediği kadar atma modeli var. Bu noktada Tarım Bakanlığı inşallah güzel sonuçlar elde edilecek. İlk sonuçlarına ve bunun getirdiği ne diyelim etki değerlendirme
0: Mutlaka.
1: durumuna mutlaka bir bakmak lazım ama 50 yıldır söylediğiniz üretim
0: Ürün planlaması.
1: planlamasını hayata geçirebilmiş olmak bir emekleme safhasında da olsa ayağa kalkıp yürüyüp ve
0: Tabii tabii.
1: koşma
0: Yok
1: safhasına
0: tabii.
1: geçebilme potansiyelini taşıdığımız için biz yani iyi bu model
0: Gerçekten öyle.
1: ve üreticilerimiz de bu duruma alışıp buna göre de şeyi oluşturduğu zaman bir ürün deseni oluşturduğu zaman etrafında o havzanın etrafında da onu işleyecek. Orada
0: Ha,
1: izin
0: tarımsal
1: verilecek,
0: sanayiye geçecek. Evet.
1: üretilen ürünleri işleyebilecek tarımsal sanayi ve pazarlama şirketleri de oluşacaktır. Bu noktada da bir işleyen bir çark
0: İşte
1: oluşmuş
0: aslında hani
1: olacaktır.
0: tarım
1: Bu
0: havzası dediğiniz de bu zaten değil mi efendim?
1: evet
0: Yani üretim,
1: kesinlikle.
0: işleme, paketleme, lojistik hepsi
1: Kesinlikle.
0: iç içe.
1: Aynen.
0: Dediğiniz gibi başkanım şimdi bir biliyorsunuz temel destekler var. Aslında ben ona şey
1: Evet.
0: diyorum eski gübre mazot destekleri
1: Evet.
0: bunlar. Bir de söylediğiniz gibi planlı üretim desteği
1: Canlı
0: var
1: üretim
0: bakanlığının
1: desteği var. Evet.
0: belirlediği havzalarda 13 ürün
1: Evet.
0: artı yem bitkilerinde.
1: Evet.
0: Ve bunun dışında tabii sertifikalı tohum kullanımı, su kıstı bir yer, bir sürü model var. O ayrı bir
1: Organik tarım var,
0: organik
1: iyi
0: tarım var
1: tarım
0: ama
1: var. Hı.
0: sonuçta hem desteklerin sadeleştirilmesi hem de böyle hani bir matematiğe bağlanması
1: Aynen.
0: son derece önemliydi
1: Orada
0: dediğim.
1: kas sayı olayı da güzel oldu. Bir
0: Evet.
1: kas sayı şey oldu.
0: Onu
1: Evet.
0: elimizde olduğu kadar bizler de burada çok anlattırmaya gayret
1: Evet.
0: gösterdik. Orada biraz zihinler karıştı ama hani gerçekten işi bir şekilde formüle etmek
1: Tabii
0: zorundasınız.
1: tabii
0: Bunun
1: tabii.
0: yolu da o katsayıdır
1: Aynen.
0: zaten. Ama
1: Yok
0: şimdi ne
1: yok
0: olacak
1: oturacak
0: bakın.
1: inşallah. Hı.
0: İnşallah katsayı değerleri değişmese bile o birim fiyat değişecek.
1: Tabii
0: Önümüzdeki
1: tabii.
0: dönemde çiftçimiz daha da çok
1: Aynen.
0: alacak. Şimdi efendim, müsaadeniz olursa ben biraz bu döneme gelmek istiyorum. Sözleşmeli tarım notumu aldım, onu soracağım. Çünkü o konuyu ben gerçekten hani Türk tarımının içinde bulunduğu sorunların en azından bir bölümünün ama etkili bir çözümü olacağını düşünüyorum. Ama şimdi konum o değil. Son dönemdeki açıklamaları biliyorsunuz. Zaten sahayı siz de takip ediyorsunuz. Yağışlar çok iyi.
1: Evet.

0: Çok daha iyi bilirsiniz. Ben sırf
1: Estağfurullah.
0: sorularıma zemin olsun diye bu kadar belki haddimi aşarak konuşuyorum.
1: Estağfurullah,
0: Aklınızı helal
1: estağfurullah.
0: edin.
1: Siz iyi bir yorumcusunuz ya.
0: Estağfurullah. Varlığı da yönetmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Yokluğu da yönetmek
1: Evet.
0: zorundasınız.
1: Evet.
0: İkisi de ayrı profesyonellik.
1: Kesinlikle.
0: Zamanında yokluğu çok yönettik. Çok eski yıllarda o savaş
1: Evet.
0: dönemlerinde. Pandemi oldu. Bence yüzümüzün akıyla çıktık o
1: Kesinlikle.
0: süreçten. Ama şimdi geçtiğimiz yıl kuraklıktan yokluğu yönetmek zorunda kaldık. Bu sene varlığı yöneteceğiz
1: Evet.
0: ve bazı uzmanlar diyor ki varlığı yönetmek yokluğu yönetmekten
1: Daha mı zor?
0: bazen daha evet zor olabilir. Benim bakış açım sorun bu efendim. Yorumları size
1: Teşekkür
0: bırakıyorum.
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi yaklaşık ilk 16 Mayıs'ta göreve geldikten 3-5 gün sonra Anadolu Ajansı'na biz bu konuda bir
0: Röportaj verdiniz, evet.
1: röportaj verdik. Yayınlandı. Birçok yayın grubunda da yayınlandı bu. Bu sene gerçekten yağışımız iyi. İklim çok güzel gitti. Sıcaklık anlamında yani don olmadı. Bir iki ufak tefek onları
0: O hep
1: etkilemeyen
0: olacak
1: şeyler.
0: zaten, evet.
1: Her şey güzel gitti. Bundan dolayı da biz de 21,5-22,5 milyon ton arası buğday rekoltesi bakanlığımızın TÜİK'in ilk şeyi birinci
0: Tahmini, evet.
1: tahmini 23 milyon tona yakın 22.750 falan. Buğday şey arpada yine 9 milyon ton gibi bir şey var. 6 milyon tonlardan çıkıyoruz, 7 milyon tonlardan. Diğer meyvelerde artış var. Kiminde %27, kiminde %35, 40, 50 gibi artış var. Öncelikle hem çiftçimizin alın teri noktasında bir devletimizin politika yani elinde kalmasın şey ürün fazlalığı hem de dışarı ihracat kanalları noktasında biliyorsunuz etrafımızda hep savaş ihracat noktasında bu fazlalığı eritebilecek yeni ihracat kanalları açılması gerekliliğini orada bahsettik. Bir de insanlarımıza da bu sene fiyatlar görece geçen seneye göre düşük olacağını, belki enflasyon olsa da alınabilir durumda olacağını, bol bol da tüketmeleri gerektiğini özellikle orada
0: Söylediniz,
1: mesajımızda
0: verdiniz.
1: salık verdik. Bu noktada gerçekten bu sene çok güzel, her şey güzel gidiyor. Allah'ın izniyle bundan sonra da endüstri bitkilerimiz var. İkinci ürün yem
0: Yemimiz
1: bitkilerimiz
0: gelecek,
1: var.
0: evet.
1: Özellikle su bolluğundan dolayı bu sene var yılı dedik ya, var yılını yönetme dedik
0: Evet.
1: ya. Artık yıllardan beri su geçmeyen arklar da bile su olmaya başladı. Bu noktada özellikle hem boş kalmaması noktasında buğday ve arpa alanlarımız biçildikten sonra ikinci ürün olarak başta soya fasulyesi olmak üzere
0: Çok büyük açığımız var
1: çok
0: çünkü, evet.
1: %94 oranında
0: Yani
1: açığımız var
0: düşünün.
1: maalesef. 2-3-4 milyar dolar da para veriyoruz. Hem yağını kullanıyoruz hem şeyini kullanıyoruz. Yem
0: Yem
1: olarak
0: olarak
1: da
0: kullanıyoruz.
1: kullanıyoruz. Çok önemli bir girdi
0: Evet.
1: aslında soya
0: Doğru söylüyorsun.
1: fasulyesi. Yem bitkilerine yine bizim çayır meralarda şu anda maşallah otlarımız fışkırıyor. Çayır meraları azami şekilde planlı bir şekilde ama azami bir şekilde otlatacakların otlatmaları gerektiğini. Çünkü o şurada bir iki ay sonra güneşten dolayı o otları da şey yapacak, gidecek. O noktada maksimum verimi almaları noktasında. Yem bitkilerinin ikinci ürün fiidir, işte silajlık mısırdır, silajlık soyadır, diğer şeylerdir Umut Bey. Onların ekstra desteklerle biraz daha
0: Desteği
1: yönlendirilmesi
0: talep ediyorsun.
1: gerektiğini talep
0: Düşünüyorsun.
1: ediyoruz. Bu sene var yılını bu şekilde her şeyimiz güzel gitti. Bu şekilde de hani şeyde kaba yemde 15-20 milyon ton açığımız var bizim.
0: Evet, ne yazık ki.
1: Yaklaşık 50-60 milyon ton üretimimiz var. Buna meralardaki şeyler, otlar da dahil olmak üzere. Hatta yapraklar, hatta hayvanların yediği yapraklar, hatta sapsaman durumu da olmak üzere 60 milyon ton civarında bir ihtiyacımız var yıllık. 15-20 milyon ton eksiğimiz var maalesef. Bunu ikinci ürüne teşvikle en azından yarısını, belki %66'sını, üçte ikisini

0: karşılama noktasında, dışarıya da para vermeme noktasında, işte yurt dışına. Bu noktada değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi efendim müsaadeniz olursa sözleşmeli tarım modeli ve üretici sanayi ilişkisi konusuna gelmek
0: Evet.
1: istiyorum kısaca. Az önce söylemiştim ya, hani gerçekten Türk tarımının o tırnak içerisinde kronik ve yapısal diyebileceğimiz
0: Evet.
1: sorunlarının çözümünün bir bölümü ama etkili bir yolu. Şimdi yine Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli tarımı destekliyor. Özellikle küçük üreticinin hakkının korunması anlamında
0: Evet.
1: gerçekten üreticinin yanında
0: Evet.
1: hakkaniyetli bir şekilde
0: Evet.
1: işin hukuki boyutunu da düzenlemeye
0: Evet.
1: çalışıyor. Tamam. Ama Türkiye'de biz hani başta şeker pancarı, belki tohumculuk sektörü olmak üzere
0: Onlar da
1: sözleşmeli
0: güzel gidiyor
1: güzel
0: aslında.
1: gidiyor. Ama
0: Evet.
1: genelde biz bunu şu ana kadar en azından samimiyetle konuşmak
0: Evet.
1: gerekirse pek beceremedik. Neden? Çünkü üretici çok örgütlü değildi ve küçüktü.
0: Evet.
1: Özellikle piyasa dinamikleri değiştiğinde büyük alıcılar üreticinin aleyhine sözleşmeleri değiştirir derken kağıt üzerinde değil. Gerçekten hani akış içerisinde
0: Evet.
1: ödemeyerek ya da yan yollara saparak
0: Evet.
1: ciddi anlamda zamanında
0: Maalesef.
1: mağduriyetler yarattılar. Son yıllarda domates örneklerinde
0: Evet,
1: bunları
0: evet, evet.
1: son derece
0: Evet.
1: gördük. Ama şöyle de bir durum var. Hani üreticinin ürününü daha ekmeden kaça satacağını bilmesi, alıcıyla yaptığı sözleşmede belli bir kalite oranının yakalanmasıyla birlikte bunun genel ekonomiye de sadece üreticinin cebine değil
0: Evet.
1: yansıması konusunda sözleşmeli tarımın önemini,
0: Evet.
1: iki Türkiye'de şimdiye kadar neden istediğimiz ölçüde iyi uygulanamadığından hareketle uygulanması için tavsiyelerinizi almak
0: Çok
1: isterim. Buyurun
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim. Estağfurullah, kendi şeyimizle anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz şeker pancarında, şeker sektöründe bu iş zaten yaklaşık 70-80
1: 10 yıldır
0: yıldır
1: evet gidiyor.
0: sözleşmeli güzel de bir model
1: Dönüyor.
0: aslında yürüyor. Yine tohumculuk sektöründe de özellikle tohumluk üretiminde ıslahçı kuruluşların çiftçilere tohumluk üretmesi noktasında da çok güzel
1: Mümkün.
0: yürüyor bu sözleşmeli tarım. Bu özellikle bitkisel üretimde işte domatestir, salça fabrikasıdır, konserve fabrikasıdır, diğer ürünlerdir. Bu buğdaydır, mısırdır,
1: Mısırdır.
0: hepsi aynı şekilde. Bazı sıkıntılar çıkıyordu. Bunu sadece bitkisel üretimle bırakılmadı. Bitkisel üretimde yapılan şey hayvancılıkta da sözleşmeli modele, balıkçılıkta da sözleşmeli modele geçildi. Sütçülükte yine aynı şekilde sözleşmeli modele. Tohumculukta yine aynı şekilde. O biliyorsunuz yönetmelik çıktı onunla ilgili. O çerçeveye
1: Aynen
0: giydirmesi
1: öyle.
0: oldu tohumculukta.
1: Aynen öyle.
0: Şeker sektörünün de o çerçeveye
1: Nasıl
0: giydirilmesi
1: o?
0: yapıldı şu anda. Yani sözleşmeli tarım dediğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı sektörlere göre değişmekle birlikte, şartlarına göre, konjektürüne göre değişmekle birlikte ama %70 oranında aynı şeyler aslında şu
1: Yani tip
0: anda.
1: sözleşmeleri
0: Tek
1: üzerinden gidiyor,
0: düze,
1: evet.
0: evet. Ve güzel de bir model oldu. Önceden işte 2 liraya anlaşıyordu domates üreticisiyle. 1 liraya bulduğu zaman şey bozuyordu. Alıcı
1: Alıcı
0: bozuyordu.
1: bozuyordu, sanayici
0: 4
1: bozuyordu.
0: liraya olduğu zaman üretici bozuyordu.
1: Öyle
0: Bunun
1: örnekler de
0: gibi
1: var. Evet,
0: sıkıntılar
1: tabii.
0: çıkıyordu. Şimdi çok sıkı bir sözleşme getirildi. O sözleşmeye uyum noktasında, yaptırımlar noktasında, cayma bedeli, birçok yaptırımlar konusunda da güzel şeyler oluşturuldu. Tabii bu hem çiftçimizi koruyarak hem şeyi koruyarak, alıcıyı koruyarak bu noktada daha yeni başlandı diyebiliriz. Bu noktada da yine emekleme
1: Döneminde evet.
0: döneminde inşallah güzel bir şekilde oturacak. Bunun da sözleşmeler Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve ilgili genel müdürlüğe de geliyor. Bu noktada da komisyonlar da oluşturuldu. Anlaşmazlık durumunda o komisyonlar çözemezse mahkeme çözecek filan gibi. Bizim burada amaç sözleşmeli tarımda. Hani az önce söyledik ya bir planlı üretim. Planlı üretime destek bulmak.
1: Onun da bir aslında çok önemli bileşeni değil mi bu
0: Bileşeni,
1: sözleşmenin?
0: kesinlikle
1: Tamam.
0: bileşeni ve ne üreteceğiniz olduğu, ne alacağını biliyor. Planlı üretim işte bu.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle bu haftaki programımızı da noktalıyoruz. Bizleri dinlediğiniz

0: için çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta Toprağın Sözü'nde yine birlikte olmak dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Toprağın Sözü.

Birinci Dünya Savaşı Rusya'da ekonomik ve askeri yıkıma yol açmış, savaşın getirdiği ağır şartlar, cephelerdeki milyonlarca kayıp Çarlık Rusya'sını çöküşe doğru sürüklemiştir. Vladimir Lenin ve ekibi savaşa son verme ve toprak reformu vaatleriyle 1917'de Ekim Devrimi'ni gerçekleştirmiş, Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri olarak Brest-Litovsk Anlaşması'yla savaştan çekilerek tüm odağını içerideki yeni komünist sistemin inşasına ve patlak veren iç savaşa çevirmiştir. Lenin'in Ocak 1924'te ölmesiyle parti içindeki oluşan boşluktan yararlanan Joseph Stalin, Komünist Parti Genel Sekreterliği'nin sağladığı idari gücü kullanarak rakiplerini teker teker tasfiye etmiş, ülkeyi otoriter bir şekilde tek ülkede sosyalizm ilkesi doğrultusunda hızla sanayileştirmeye ve tarımda kolektifleştirmeye zorlamıştır. Bu politikaları eleştiren herkesi halk düşmanı ilan etmiş, yalnızca siyasi rakiplerini değil, potansiyel tehlike olarak gördüğü veya merkezi rejime karşı direnen halkları da hedef almıştır. Siyasi tasfiyelerinin yanı sıra uygulanan zorunlu göç politikaları büyük insani trajedilere sebep olmuştur. Stalin'in kendi iktidarını mutlaklaştırmak için başlattığı bu süreçte Lenin döneminin önde gelen eski Bolşevik liderleri de yargılanmış ve idam edilmiş, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Vladimir Lenin'le birlikte 1917 Ekim Devrimi'nin ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun en önemli isimlerinden biri Rus devrimci, Sovyet siyasetçi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve önde gelen bir Marksist teorisyen, üretken bir yazar. Türk yurdunun cömert misafirperverliğinden yararlanan bir başka ünlü isim. Dünyanın Lev Troçki adıyla tanıdığı Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich Bronstein, 7 Kasım 1879 yılında Güney Ukrayna'nın Karadeniz tarafında bulunan Kherson bölgesinde doğar. Varlıklı bir Yahudi çiftçi olan babası David Leontievich Bronstein ve annesi Anna ile 8 yaşına kadar yaşadıktan sonra Odessa'da bulunan teyzesinin yanına giderek burada eğitim görür. Odessa Üniversitesi'nde matematik okurken eğitimin son yılı için 1896'da Nikolayev'e yerleşir ve orada ilk kez Marksizmle tanışır. Lev Bronstein 1896'da yasa dışı Sosyal Demokrat Parti'ye katılır, 1897'de Güney Rusya İşçi Birliği'nin kurulmasına yardımcı olur. Bir bavul gizli beyanname ile yakalanıp Ocak 1898'de Çarlık makamları tarafından tutuklanarak 2 yıl boyunca yargılanır, 20 yıl hapse mahkum olur ve Sibirya'ya sürgüne gönderilir. 1899 yazında Sibirya yolculuğu sırasında kendisi gibi 4 yıl Sibirya sürgününe mahkum edilmiş olan devrimci Aleksandra Livovna ile evlenir ve bu evlilikten Zenit ve Nina adında iki kızı dünyaya gelir. 1902 yılında 4 yıllık cezasının sadece 2 yılını çekmişken eşinin de teşvikiyle kaçmaya karar verir. Karısını ve kızlarını geride bırakarak bir at arabasıyla kasabaya

arabadan gizlice çıkarılır ve kendisine sahte boş bir pasaport verilir. Sibirya'da sürgünde tanıştığı ve uzun sohbetler gerçekleştirdiği baş gardiyan Troçki'nin soyadını, Leon ismini de değiştirip Lev olarak pasaportuna yazar. Bu ismin hayatının geri kalanında kullanacağı en baskın takma ad olacağından habersizdir Lev Troçki. Lev Troçki 1902 yılında Sibirya'dan firar ederek önce Viyana'ya, ardından Londra'ya gider. Burada Georgi Filanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra dergisinin editör grubuna katılır ve Pero takma adıyla yazılar yazar. 1903 yılında Londra'da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kongresine katılır. Ocak 1905'te gerçekleşen Rusya'daki kanlı pazar haberi Troçki'ye ulaştığında Rusya'ya dönmeye karar verir. Aralık 1905'te Troçki ikinci kez tutuklanır ve tekrar Sibirya'ya gönderilir. Bu defa Şubat 1907'de Sibirya'nın donmuş arazisinde geyiklerin çektiği bir kızakla kaçmayı başarır. Troçki sonraki 10 yılı Viyana, Zürih, Paris ve New York dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde sürgünde geçirir. Paris'te ikinci eşi Natalya Ivanova ile tanışır ve bu evlilikten de iki oğlu dünyaya gelir. Zamanın büyük kısmını yazarak geçirir, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde savaş karşıtı makaleler kaleme alır, Şubat 1917'de Çar II. Nikolay devrilince Troçki Rusya'ya döner. Troçki 1917 Rus devrimi sırasında kısa sürede önde gelen bir lider konumuna gelir. Ağustos ayında resmi olarak Bolşevik Parti'ye katılır ve Lenin'le ittifak kurar. 1917 devriminin başarıya ulaşmasıyla Lenin yeni Sovyet hükümetinin lideri olur. Troçki ise Lenin'den sonraki ikinci isim konumuna yükselir. Troçki'nin yeni hükümetteki ilk görevi Dışişleri Halk Komiserliği'dir. 1918 yılında Lenin'in emriyle Harbiye ve Bahriye komiseri olur. Kızıl Ordu'yu kurar, başkumandanı olur ve Lenin'in halefi olarak anılmaya başlar. Yeni Sovyet hükümeti güçlenmeye başlarken Lenin'in sağlığı kötüye gidiyordur. Lenin Mayıs 1922'de ilk felcini geçirdiğinde yerine kimin geçeceği sorusu gündeme gelir. Lenin'in 1924 yılındaki ölümünden sonra Troçki, Stalin'le iktidar mücadelesine girişir. Bu mücadelede giderek güç kaybeden ve teker teker elinde bulunan yetkileri kaybeden Troçki, taraftarlarının Sankt Petersburg'da sokak gösterilerine kalkışmalarından sonra parti üyeliğinden de atılır. 2 yıl içinde partideki tüm gücünü yitirmiştir artık. Troçki'nin Rusya'da çok miktarda taraftarı bulunmaktadır. Bu sebeple de Stalin onu Rusya'da öldürmeye cesaret edemezdi ve Rusya dışına sürgüne göndermeye karar verir. Bunun üzerine Stalin, o dönemde dostça münasebetler yürüttüğü ve anlaşmalarla bağlı bulunduğu Türkiye'ye başvurur ve düşmanının siyasi mülteci olarak kabul edilmesini ısrarla rica eder. O dönemde Musul'u elde etmek için İngiltere, Mussolini'nin İtalya'sını kışkırtarak Türkiye'ye saldırtmış, Güney Anadolu'dan toprak istemeye başlayan faşist İtalya'ya karşı Türkiye'de 1925 yılında Sovyet Rusyası'yla bir ittifak antlaşması imzalamış ve yardım vaadi almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ise Troçki, Sovyet Harbiye Komiseri olarak Türkiye'ye silah sevkinde rol oynamış, Türk ordusuna destek olmuştur. Bu bakımdan büyük önem taşıyan konu önce Başbakan İsmet İnönü'ye, müteakiben de Mustafa Kemal'e arz edilir. Ocak 1929'da Troçki, eşi ve oğlu Sedov, Almata'dan yola çıkarıldıklarında nereye götürüldüklerini bilmedikleri bir yolculuğa çıkartılır. 22 gün 22 gece süren bu yolculukta önce trenle Odessa'ya, oradan da şileple 12 Şubat sabahı İstanbul'a varırlar. Troçki ve ailesi güvenlik gerekçesiyle ilk günlerinde Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Oteli'nde, ardından Sovyet Konsolosluğu'nda ve Kadıköy'de geçici evlerde sıkı koruma altında kalırlar. Kalıcı bir yer aranırken hem güvenlik hem de tecrit ihtiyacı nedeniyle en uygun yerin İstanbul Adaları olduğuna karar verilir. Daha sonra 1929-1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlarlar. Troçki Büyükada'yı bir huzur ve kayıtsızlık adası olarak tanımlar. Burada vaktinin neredeyse tamamını yazarak geçirir. Başyapıtı sayılan

3 ciltlik Rus Devrimi'nin Tarihi kitabını ve kendi otobiyografisi olan Hayatımı Büyükada'da kaleme alır. Stresten uzaklaşmak için sık sık Marmara Denizi'ne açılıp balık tutmaktadır. Adalı balıkçılarla dostluk kurmuş, yerel halk tarafından sakin bir yabancı olarak benimsenmiştir. Bu sırada da dünyanın dört bir yanındaki Stalin muhalifleri ve kendi destekçileriyle mektuplaşarak fikirlerini yaymaya devam eder. Maalesef zor günler Büyükada'da da peşini bırakmaz. 1 Mart 1931 gecesi kaldığı köşkte büyük bir yangın çıkar. Troçki canını zor kurtarırken, devrim tarihine ışık tutacak nitelikteki çok değerli arşivi, el yazmaları ve kütüphanesi kül olur. 20 Şubat 1932'de Stalin yönetimi tarafından resmi olarak Sovyet vatandaşlığından çıkarılır ve vatansız konumuna düşer. Üstüne üstlük Berlin'de tedavi gören büyük kızı Zinayda, Naziler tarafından uğradığı psikolojik baskılara dayanamayarak 1933 başında intihar eder. Bu olay Troçki'yi derinden sarsar. Troçki Türkiye'yi güvenli bulsa da Avrupa siyasetine daha yakın olmak ve üzerindeki tecridi kırmak amacıyla sürekli diğer ülkelerden vize talep etmektedir. Beklediği haber 1933 Temmuz ayı başında gelir. Fransa hükümeti siyasi faaliyette bulunmamak şartıyla kendisine oturma vizesi vermeye razı olmuştur. Troçki'nin 8 Temmuz'da yazılı yardım talebi üzerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın talimatıyla 17 Temmuz 1933 akşamı İstanbul'dan ayrılacak Bulgarya adlı bir İtalyan şilebinde yerleri ayırtılır ve biletleri alınır. İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına bıraktığı birer mektupla kendisine ve beraberindekilere gösterilen konukseverlik için şöyle teşekkür eder. Ailemle beraber Türkiye Cumhuriyeti arazisinden ayrılırken bana gösterilen konukseverlik için gerek size gerek Cumhuriyet Hükümeti'ne teşekkürlerimi bildirir, bu konukseverliğin ileride de benden esirgenmeyeceğini ümit eder, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Troçki 24 Temmuz'da vardığı Fransa'da 2 yılını doldurmadan 1935 yazında sınır dışı edilir. 18 Haziran 1935 tarihinde Norveç'e geçer fakat Moskova'nın baskıları sonucu burada da uzun süre kalamaz. Birkaç ay sonra Meksika hükümetinin vize talebini kabul ettiği haberi gelir ve Troçki eşiyle beraber 9 Ocak 1937 tarihinde son sürgün yeri olan Meksika'ya ulaşır. Sürgün hayatı boyunca üretken bir şekilde yazmaya devam eden Troçki, Stalin'i eleştirmeyi sürdürür. 1936-1938 yılları arasında gerçekleşen Stalin'in Büyük Temizlik Dönemi diye adlandırılan Moskova davalarının ilki olan vatana ihanet davalarında Stalin'in 16 rakibi bu haince komploda Troçki'ye yardım etmekle suçlanır. Hepsi suçlu bulunur ve idam edilir. Ardından da Stalin, Troçki'yi ortadan kaldırmak için NKVD adı verilen İçişleri Halk Komiserliği Birliği'nden suikastçılar görevlendirir. 24 Mayıs 1940 sabahının erken saatlerinde Sovyet ajanları Troçki'nin evine makineli tüfeklerle ateş açar. Troçki ve ailesi o sırada evde olmalarına rağmen bu saldırıdan yara almadan kurtulurlar. Ancak 20 Ağustos 1940'ta Troçki o kadar da şanslı değildir. O gün bir NKVD ajanı olan Ramon Mercader adlı Stalinist, İspanyol gazeteci kılığına bürünerek röportaj yapmak bahanesiyle Troçki'yi ziyaret eder. Sohbet esnasında başına buz baltasıyla vurarak Troçki'yi ağır yaralar. Bilincini kaybeden Troçki, ertesi gün 60 yaşında hayatını kaybeder. Ölmeden önce gözlerini açar ve son sözünü söyler. 4. Enternasyonel'in zaferinden eminim.

Bilinçli hayatımın 43 yılı boyunca bir devrimci olarak kaldım. Bunun 42 yılında Marksizm bayrağı altında savaştım. Her şeye yeniden başlamam gerekseydi, elbette şu ya da bu hatadan kaçınmaya çalışırdım ama hayatımın ana doğrultusu değişmeden kalırdı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yeraltı dünyasını konu alan filmlerin önemli örneklerinden biri olan 1990 yılı yapımı Sıkı Dostlar filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'nin yönettiği bu yapım, yeraltı dünyasındaki yaşamı süslemeden tüm sertliği ve gerçekliğiyle beyaz perdeye taşır. Başrollerinde Ray Liotta, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin yer aldığı film, Henry Hill isimli bir karakterin gerçek yaşam öyküsüne dayanır. Hikaye, çocukluğundan beri bu tehlikeli dünyanın içinde olmayı hayal eden Henry'nin yerel bir çeteye girişiyle başlar. Henry, zeki ve soğukkanlı Jimmy Conway ile kontrolsüz şiddetiyle tanınan Tommy DeVito ile bir ekip kurar. Lüks bir yaşam ve güç peşinde koşan bu üç arkadaşın yükselişi, zamanla yasa dışı işler trafiğine, paranoyaya ve birbirlerine duydukları güvenin tümüyle sarsılmasına yol açar. Film, yeraltı dünyasındaki o sadakat kavramının aslında ne kadar kaygan, ne kadar bilinmez, ne kadar flu ve ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde gösterir. Yönetmen Martin Scorsese'nin hızlı kurgusu ve özellikle tek plan çekilen meşhur restoran sahnesi izleyiciyi bu karanlık atmosferin tam da içine çeker. Joe Pesci filmdeki ani öfke patlamalarıyla sinema tarihinin en dikkat çekici performanslarından birini sergilerken Robert De Niro sessiz otoritesiyle ekibi dengeler. Yapım, suçun getirdiği geçici saygınlığın aslında bir köpükten, bir balondan, bir hayalden ibaret olduğunu anlatır. Sıkı Dostlar filmindeki Henry Hill'in şatafatlı günlerin ardından sıradan bir hayat sürmek zorunda kaldığı final sahnesi ise bu karanlık yaşam tarzının kaçınılmaz sonunda özetler, tıpkı Türkçemizdeki su testisi su yolunda kırılır cümlesi gibi. Sıkı Dostlar filmi, yeraltı dünyasının gerçek yüzünü yansıtan zamansız ve ölümsüz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin unutulmaz ismi Yıldız Kenter'den söz edeceğiz. 1928 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Devlet Konservatuvarı'nı yüksek dereceyle bitirir ve tiyatro kariyerine devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Amerikan Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, buradaki prestijli kurumlarda oyunculuk teknikleri üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Yıldız Kenter 1959 yılında devlet tiyatrolarından ayrılır ve kardeşi Müşfik Kenter, eşi Şükran Güngör'le birlikte Kent Oyuncuları topluluğunu kurar. Bu girişim Türk tiyatro tarihinde özel tiyatroların profesyonel bir kimlik kazanması açısından dönüm noktasını teşkil eder. Sanatçı kariyeri boyunca hem klasik eserlerde hem de çağdaş metinlerde sergilediği performanslarla oyunculuk sanatının sınırlarını zorlar. Özellikle Necati Cumalı'nın Nalınlar ve Güngör Dilmen'in Ben Anadolu gibi oyunlarındaki performansları Türk tiyatro literatüründe referans noktası kabul edilir. Oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öne çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumlarda uzun yıllar dersler verir. Aralarında günümüzün pek çok usta oyuncusunun da bulunduğu sayısız öğrenci yetiştirir. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Kenter, İngiltere, Amerika, Rusya ve pek çok Avrupa ülkesinde oyunlar sahneler, konferanslar verir. Kariyeri boyunca birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür ve 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alır. 2019 yılında hayata veda eden Yıldız Kenter, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onur ödülüyle de ödüllendirilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 13.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 ana haber bültenini sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın, dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Doğa ile 33 milyon ambalaj toplandı. Milli tüfeğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklü teslimatı yapıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. ABD İran'a 7. saldırı dalgası düzenledi. Ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine Dış Politika Plan ve İşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koççiğit atandı. Türkmenistan Büyükelçisi de Orta Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliğine Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programında konuştu.
2: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
1: Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selvi Uygur dosyasında yürütülen çalışmada Uygur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'da Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağının altını çizdi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor ifadelerini kullandı. 2 milyondan fazla vatandaşın doğaya kayıt olduğunu belirten bakan kurum, kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz dedi. Doğa ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yeni katılan üyeler için İzmir'in Torbalı ilçesinde tören düzenlendi. Törende katılımcıların yanı sıra çok sayıda partili yer aldı. İzmir İl Başkanı Veysel Şahin törende yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı kardeşlik çağrısının Türkiye'nin

her şehrinde cevap bulduğunu söyledi. İç cephemizi sağlamlaştırmadan dışarıdaki oyunları bozamayız dedi. Konuşmanın ardından Şahin yeni üyelere rozetlerini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüş konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Makine ve kimya endüstrisi yüklü miktardaki teslimatın tamamlandığını duyurdu. Yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki MPT-76MH 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yüksek dayanıklılığı ve hafifletilmiş kolay kullanımıyla sahada fark yaratan piyade tüfeğinin kara kuvvetlerine yüklü miktarda teslimatı gerçekleşti. 42 NATO ve 16 yerli standart olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçen MPT-76MH, kendi kalibresinde bu başarıya ulaşan dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 5-9 Ekim günlerinde Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. Türkiye 674 kabul edilen bildiriyle ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip etti. Terör örgütlerine mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Şüphelilerin sosyal medyada DEAŞ propagandası yaptıkları belirlendi. Ayrıca sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları da tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşıldı. Fransa ile İngiltere bugün üçüncülük için karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki mücadele Türkiye saatiyle gece yarısı başlayacak. Şampiyonsa yarın belli olacak. Finalde Yamallı İspanya ile Messi ile Arjantin karşı karşıya gelecek. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Maçı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. 2026 Dünya Kupası ilkleriyle de dikkati çekiyor. Turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın sporcularına şampiyonluk yüzüğü verilecek. Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü şampiyonluğu hedefliyor. 39 yaşındaki Lionel Messi forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü ise durağan olarak korudu. Fitch notu destekleyen unsurlara da dikkat çekti. Açıklamada düşük kamu borcu ve Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi öne çıktı. Dayanıklı bankacılık sektörüyle Türkiye'nin stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişi de güçlü yönler arasında gösterildi. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin kişi başına düşen gelirinin aynı not grubundaki ülkelerin ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Maliye Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz

edilecek. Aklama suçuna işaret eden durumlardaysa soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak. Şirketlerde şeffaflığı artıracak yeni adımlar da atılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek. Eski kayıtlarda elektronik sisteme aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerse Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketini Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi sabah 6:20'de 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, depremin yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. İlçede bulunan iki katlı müstakil bir evde deprem anında kısmi göçük meydana geldi. Binanın bulunduğu sokakta kısa süreli panik yaşanırken olay yerine ekipler sevk edildi. Hasarın boyutuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Sarsıntı bölgede tedirginlik yarattı. Malatya çevre illeri de depremden etkilendi. AFAD bölgede saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremle ilgili açıklama yaptı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği vurgulandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman kenarında yakılan ateş insansız hava aracı tarafından tespit edildi. Bölgeye kara ekipleri yönlendirildi, alevler büyümeden söndürüldü. İHA görüntüleriyle suçüstü yakalanan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını üst üste 7. gecede sürdürdü. Yeni saldırı dalgasında İran'daki askeri noktalar vuruldu. Kritik altyapılar hedef alındı. Amerikan ordusu İran'ın bu şehir, Keşm, Sirik, Yezd ve Ahvaz kentlerine saldırdı. Hürmüzgan'da iki köprü ve bir tüneli bombaladı. Hürmüzgan eyaletinde 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İran ordusu saldırılara karşılık verdi. Devrim muhafızları Basra Körfezi semalarında bir Amerikan SİHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. Kuveyt'teki hayati tesislerin vurulduğu bildirildi. Kuveyt ordusu bazı askerlerinin yaralandığını duyurdu. Ürdün'e çok sayıda füzenin isabet ettiği öne sürüldü. İran ordusu ayrıca Hint Okyanusu'nda bir ABD donanma gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Saldırının ardından geminin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. İran, Irak'ta da bazı noktaları hedef aldı. Süleymaniye ve Erbil'de mühimmat depoları vuruldu. Depolarda yangın çıktı. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD'yi uyardı. Saldırıların sürmesi halinde tam kapsamlı taarruz harekatına geçeceklerini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarıyla Tambov'a İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Doğa ile 33 milyon ambalaj toplandı. Milli tüfeğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklü teslimatı yapıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. ABD İran'a 7. saldırı dalgası düzenledi. Spor. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matis Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sabek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.
FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Filenin Efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daik'in Ayça Aykaç Altın Taşı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp Milli Libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30, Diyarbakır 38 derece. Yol durumu. Kandıra-Ava yolunun ilk 2 kilometresinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 ana haber bültenini sunduk.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın'ın bu bölümünde tarihin tozlu sayfalarından fırlayıp gelen, kuralları yıkan bir kadının, bir öncünün tablosunun önünde olacağız. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le Türk resminde kadın imgesini konuşacağız. Bugüne kadar hep erkek ressamların gözünden kadınları konuştuk, kadın imgesini konuştuk ama bugün fırça bir kadının elinde. Mihri Müşfik Hanım'ın elinde ve Mihri Müşfik Hanım'ın otoportresini konuşacağız. Merhaba hocam.
2: Merhabalar Muzaffer.
1: Mihri Hanım, Türk resim tarihinin önemli isimlerinden birisi. Eserine, otoportresine başlamadan önce kim olduğunu sizinle konuşmak isterim.
2: Evet, Mihri Hanım gerçekten senin de dediğin gibi başta çok öncü bir kadın. Aslında Mihri Rasim olarak tanıyoruz biz onu. Gerçekten Rasim Paşa Konağı'nda dünyaya geliyor. Dönemin seçkin ailelerinden birine mensup. Yani aslında ne diyeyim, sıradan bir aileden yetişmiyor. Babası dönemin tıbbiye nazırı Doktor Rasim Paşa. Yani eğitimli birisi, bir aydın, Tanzimat aydını bir birey. Sonra tabii ki annesi de önemli, saraydan önemli kişilerle bağlantılı bir kişilik. Sultan Abdülmecit'in eşi Mihri Hanım'ın öz halası. Yani aslında sarayla bağlantılı olarak doğan, yaşayan bir genç kız o zamanlar. Ama tabii ki babası bir tıbbiye nazırı, doktor. Çocuklarının, özellikle de kızlarının iyi yetişmesi için elinden geleni yapacak. Daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz üzere Tanzimat aydınları kızlarının bir dil bilmesini mutlaka istiyorlar, tercihen Fransızca. Sanatla ilgilenmesini istiyorlar, tercihen resim. Bir müzik aleti çalmasını istiyorlar, piyano ya da keman. Böyle bir üçlü olmazsa olmaz var. Çünkü onlar diğer Tanzimat, genç Tanzimat aydınlarına iyi zevce olmak için yetişsinler istiyorlar. Babası belki amacı böyle değilse de kızının sanat eğitimini destekleyecek bir baba. Yani kızı Mihri'ye en iyi eğitimi vermek için çabalayan bir doktor şahsiyet. Aydın bir kişiliği var ve gerçekten Rasim Paşa sadece söylediğim alanlarda değil, edebiyat alanında da özel dersler aldırıyor. Müzikte özel ders aldırıyor, resimde özel ders aldırıyor. Resimde kimlerden ders alacak Mihri Rasim? Özellikle biz biliyoruz ki aracı olan Abdülmecit Efendi, kendisi de ressam. Dolayısıyla Abdülmecit Efendi Zonaro ile tanıştırıyor. Zonaro dönemin önemli oryantalist ressamlarından biri ama saraydan da teltif almış, nişan almış bir ressam olarak sanat tarihinde de var. Tabii ki Mihri Hanım'ın da hayatında bu şekilde olacak. Dolayısıyla Zonaro'nun atölyesinde çok uzun değil aslında ama 2 yıl özel dersler alıyor ve sanata yeteneği ve isteğini keşfediyor. Sadece yetenek önemli değil, tabii ki bireylerin bu konuda ilerlemeyi isteklerinin de olması gerekiyor. Şimdi ikinci meşrutiyet döneminde biz baktığımızda bir sürü okul açılsa da kızlar için sanat eğitimi henüz yok. Dolayısıyla bunlar öncelikle konak içi eğitimler, konak içinde yani ev içi eğitimlerle bu eksiği gidermeye çalışıyor aileler ve kız çocukları. Dolayısıyla da bütün bu erkek öğrencilere tanınan haklar kız öğrencilere tanınmadığı için Mihri hala evde ve Zonaro'dan dersler alıyor. Bu anlamda Mihri bir yandan Batı sanatına merak duymaya başlıyor ve hem Batı sanatına hem resme merakı sonucunda bu merak birazcık onda gerçekten çok öncü bir davranışa yol açacak ve yasa dışı diyelim belki İtalya'ya kaçacak.
1: Evet. Aslında yurt dışı sürecini sizinle konuşmak isterim. Bu İtalya'ya nasıl gidiyor? İtalya'da neler yaşıyor? İtalya'nın resim sanatına, kendi sanat hayatına nasıl katkıları oluyor?
2: Evet, şimdi çok küçükken Batı sanatını da öğrenmek istiyor, merak var. Aklına tabii ki İtalya'ya geliyor. O sırada İtalya sefiresiyle de çeşitli yerlerde görüşüyorlar. Bir görüşe göre İtalya sefiresinin ona sağladığı sahte gibi işte bir pasaportla bir gemiye atlayacak, İtalya'ya gidecek. Yani çok genç ve Batı resmini öğrenmek istiyor. Bu anlamda o hayatındaki dönüm noktalarından biri olacak ve İtalya'ya gidecek. İtalya'daki yaşantısıyla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama orada belki çok isteğini bulamasa da gene de Batı sanatını, Batı resmini öğreniyor. Çünkü İtalya zaten Rönesans'ın beşiği. Düşündüğümüzde bütün sanatçıların işlerini yerinde görüyor. Ancak daha sonra orada yasal olmayan bir şekilde gittiği şehirden yasal olarak dönecek. Çünkü Müşfik Bey ile evlenecek. Mihri Müşfik olarak dönecek bu topraklara.
1: Evet, Osmanlı'ya döndüğü zaman ise aslında Avrupa'da resim eğitimi almış, çok daha farklı bir dünya görüşüyle İstanbul'a dönüyor ve bu evrede İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin de kurulmasına öncülük ediyor.
2: Evet.
1: Biraz Mihri Hanım'ın Osmanlı'daki öncülüğünden bahsetmek isterim. Sizinle bu konuyu konuşmak isterim. Mihri Hanım'ın Osmanlı resim sanatındaki yeri sadece ilk kadın ressamlarımızdan birisi olması değil, aynı zamanda öncü bir yol açıcı kadın olmasıdır diye düşünüyorum. Osmanlı'ya döndükten sonraki süreci nasıl başladı? İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin açılma sürecinden bahsedebilir misiniz?
2: Evet, elbette. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi gerçekten önce Roma'ya gidecek. Neden? Çünkü o dönemde kız çocuklarının Avrupa'da eğitim görme hakkı yok. Halbuki erkek çocuklarının var. Dolayısıyla yani kızlarla erkekler arasındaki bu eşitsizlik ona kafasını çok kurcalıyor ve gitmenin bir yolunu Roma'ya giderek çözüyor. Kendisi çözüyor. Devlet onu göndermiyor. Roma'dan sonra Paris'e de gidecek, eğitim alacak ve biraz evvel söylediğim gibi Osmanlı topraklarına evlenerek döndüğü için bir sorun yok. Hala daha tabii ki kız çocuklarının sanat eğitimi problemli. Dolayısıyla Mihri Hanım ne yapacak bu anlamda? Sanayi Nefise Mektebi var, bütün erkek çocuklar orada, hepsi orada eğitim alırken kadınların kızlarının eğitim alamaması çok canını sıktığı için bir kızlar için okul kurma isteği var. Buna da İnaz Sanayi Nefise Mektebi diyoruz. Bunun için çok zorlanacak, çok

0: sanatlar okulu kurmayı dert eden bir ilerici, bir modern kadınla karşı karşıyayız.
1: Evet. Aslında burada sadece ressam kimliğiyle değil, bir de hoca kimliğiyle öne çıkıyor. Mihri Hanım nasıl bir hocaydı ve ilk yetiştirdiği öğrenciler veyahut İnan Sanayi Nefesi'nin ilk öğrencileri kimlerdi?
0: Evet, şimdi bir hoca demek tabii ki bir rol model demek. Mihri Müşfik tabii ki Roma ve Paris döneminde kimse çocuğuna rol model olsun istemeyebilir tabii ki kaçak gittiği için, ama ondan sonra bir güzel sanatlar okulu kurmuş bir kadının yasal bir eğitimle çocuklar için, genç kadınlar için örnek olması çok değerli. Şimdi bu İnan Sanayi Nefise Mektebi'ni kurduktan sonra tabii ki bütün güzel sanatlar okullarını hepimiz biliyoruz ki stüdyolar var, modeller var. Öncelikle belki eski eserlerden, antik dönem torzlardan çalışırlar. Sonra tabii ki canlı modeller devreye girecek. Bütün bunlarla ilgili, bütün bunlarla bağlantılı olarak oluşan sorunlarla baş eden bir kişi Mihri Hanım. Dolayısıyla Müfide Kadri gibi dönemin çok önemli sanatçılarının olduğu bir okuldan söz ediyoruz ve müdürlüğünü yapacak, sonra öğretmenliğini de yapacak Mihri Hanım.
1: Evet. Aslında biraz sanatçının eserlerine doğru gelmek istiyorum. Mihri Hanım'ın ne tür eserler üretmişti? Onun temaları neler?
0: Şimdi bütün kadın sanatçılar gibi, bütün kadın sanatçıların eserlerine baktığımızda aslında, hani başta demiştik ya Tanzimat aydınları için çocukları, kızları dil bilecek, müzik aleti çalacak gibi bir üçleme vardı. Şimdi sanat içinde baktığımızda temalar erkekler gibi işlemeyecek. Genelde manzaralar belki ama çok az ve daha çok natürmort ve portreler. Biz Mihri Hanım'ın da yakın çevresinden pek çok bireyin, akrabaları öncelikli olmak üzere, sonra nazırların eşleri, akrabaları olarak portrelerini göreceğiz. Dolayısıyla öncelikle daha çok portrelerde çalışacak bütün kadın ressamlar gibi.
1: Evet, aslında bugünkü programımızın konusu da yine Mihri Hanım'ın kendi otoportresi ve bir yerde aslında bir kadın portresini dinleyicilerimizle birlikte inceleyeceğiz. Ben aslında resme başlamadan önce onun bir künyesini vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz eseri incelemek yerinde görmek isterler. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz eser İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan Kadın Portresi, diğer adıyla otoportre olarak bilinen Mihri Hanım'a ait eseri inceleyeceğiz. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser, Mihri Hanım'ın en önemli çalışmalarından biri olarak biliniyor. Mihri Hanım'ın bu eserini nasıl değerlendirmeliyiz? O dönemin ruhu içerisinde nereye konumlandırmalıyız?
0: Evet, o dönemin ruhunu anlamak için çok iyi bir portre. Çünkü bir yandan biz biliyoruz kadın hakları yavaş yavaş devreye giriyor. Kadının sosyal alanda, kamusal alanda görülmesi başlıyor. Bir yandan kıyafetlerdeki bir takım değişiklikler oluyor. Bundan önce peçenin arkasına gizlenen kadınlar Abdülhamit döneminden sonra da yavaş yavaş daha saydam peçelerin arkasında görünmeye başlanıyor. Dolayısıyla kadınların çok yumuşak, çok yavaş da olsa değişimini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Ama anlaşılıyor ki Mihri Hanım kendi döneminde, kendi yaşantısında olduğu gibi hiçbir şeyin yavaş olmasına tahammülü yok. İnan Sanayi Nefise'de de mesela nü çalışmalarda şikayet edilince nazıra, aman efendim peştemal atı veriyorum üstüne, kimse çıplak torso görmüyor diyor. Çok hazır cevap da bir kişi, çok hızlı düşünen, hızlı davranan politik de bir kişi. Dolayısıyla o değişimi göstermesi önce kendisinden yola çıkarak, kendisini toplum içinde nasıl gösterdiğinden, kendisini nasıl şekillendirdiğinden yola çıkarak görebildiğimiz bir portre. Yani burada tabii ki bir hafif dekoltesi var yakasında, yüzünde peçe yok. Uzaklara dalgın dalgın bakacak, bakar bir şekilde gösteriliyor. Dolayısıyla bir yandan gelişmeler var ama yavaş. Bir yandan pek çok insan hala çok belki daha muhafazakar. Dolayısıyla istediğimiz gelişimi, istediği gelişimi görmediği bir toplumda yaşıyor. Ama bunun karşılığında bu koyu fon üzerinde yüzüne ve boynuna yansıttığı ışıkla içinde bulunduğu ruh haline, belki biraz bıkmışlığı, belki biraz mücadele etmişlikten yorgunluğu gösteren bir tarzda portresini
1: Evet.
0: görebiliyoruz.
1: eserdeki o

0: koyu tonlar ve özellikle arka düzlemdeki siyah ve kahverengi tonların yoğunluğunu sanatçının o dönemki ruh haliyle ilişkilendirebilir miyiz?
1: Kesinlikle yani, çünkü biz bu bazı resimlerde daha önce de Osman Hamdi'yi anlatmıştık. Onun da böyle toplumun ilerlemesine karşı yavaşlıktan sıkıldığını biliyoruz. Mihran'ın da kadınların görünür olmasını, kadınların mücadelesini göstermek açısından önemli ve bu mücadeleden yani biraz bıkmış. Yani öyle çok neşeli, çok canlı bir şekilde görmüyoruz ama kendisini uzaklara bakar, dalgın bir şekilde göstermesi açısından bunu söyleyebiliyoruz.
0: Evet. Aslında bir yerde otoportresi Osmanlı'nın geç dönemindeki kadının da bir yansıması. Az önce bahsettiğiniz gibi kıyafetler artık biraz daha değişmeye
1: Batılı.
0: başlıyor. Veyahut ruh halleri aslında yorulan bir kadının izlerini görebiliyoruz biz burada. Mihra Hanım'ın o öncü kimliğini biraz aslında bu resimden okuyabiliriz diye düşünüyorum. Aslında onun bu resimdeki o yorgun ifade, onun İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni açma döneminde yaşadığı zorluklar ve az önce bahsettiğiniz o sürecin içerisinde yaşadığı olumsuzluklar diyebilir miyiz?
1: Bence öyle. Çünkü bu okulu kurdu ama okulun müdürü olarak kalamayacak. Yani bir takım görüş farklılıkları olacak ve İnan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğünden, öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kalacak. Ondan sonra tekrar Roma'ya gidecek, Amerika'ya gidecek falan derken bundan sonraki süreç biraz sıkıntılı olacak. Kız çocukları için istediğini yaptı. Okulu kurdu, öğretmeni oldu, canlı modelden çalışmalarını sağladı, kadınların değişimini, bakın burada özellikle batılı kıyafetlerle gösteriyor, Avrupai kıyafetlerle gösteriyor kendisini, peçenin arkasından göstermiyor, peçenin arkasından görünen kadını özgürleştirdi artık burada. Özgür kadın, çalışan kadın imgesini kendi bedeni üzerinden göstermeyi tercih eden bir kadın görüyorum ben bu resimde. Dolayısıyla ardından okul müdürlüğünden alınması onun hayatında belki de olumsuz bir takım noktaların oluşmasına sebep olacak. Ve dediğim gibi birazcık tekrar yurt dışına gidecek falan derken Amerika'da da zaten sonra Kimsesizler Mezarlığı'nda bugün bütün o 16 yaşında başlayan heyecanlı, coşkulu, ne istediğini bilen genç kadın özellikle Kimsesizler Mezarlığı'nda son bulan yaşamı onun hayatının sonlarında çok da istediklerini yapamadığını gösteriyor belki.
0: Aslında çok mücadelelerle ilerleyen bir hayatın biraz da kötü sonuçlanıyor. Yani burada kötüyü aslında biraz tırnak içinde kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Yani aslında gayet emelleri üzerine yoğunlaşan, çalışan, üreten bir kadın var burada. Ancak onun karşısında nerede olursa olsun erkek egemen bir de dünya var. Yani bu ister Osmanlı İstanbul olsun, ister Amerika New York olsun, hiç fark etmez. Sanatçının benzer portrelerine bakacak olursak aslında farklı yine otoportreleri var. Diğer otoportreleri hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Yani aslında bütün portreleri, otoportrelerine baktığımızda bu şekilde. Yani kendisini Avrupalı, batılı formlarla gösteriyor. Asla peçe takmıyor ya da çok saydam bir peçe takıyor. Ama bunun karşılığında belki eline bir gene batılı bir form olarak şemsiye yerleştiriyor. Topuklu ayakkabılarını giyiyor. Dolayısıyla bir batılı, tabii ki burada batılı yaşantıyı ille batı doğu diye ayrıştırmak doğru değil ama batıda görülen yaşantının Osmanlı'da da 2. Abdülhamit dönemi sonrasında hızla görüldüğünü biz biliyoruz. Dolayısıyla değişen modayı, değişen gündelik hayatı Mihri'nin resimlerinde görebiliyoruz. Bir yandan da sadece kendisi değil, belki daha yaşlı portrelerine de baktığımızda kişilerin otoriter kimliğini, elinde tesbihle pencereden dışarı bakan kimliği, ama bir yandan da balolara katılan genç kadınların portrelerini yaparak bütün toplumdaki hem geleneksel ev içi yaşantısını ama bir yandan da ev dışında da bayağı balolar ya da partilerle geçen hayatı da göstermesi önemli. Dolayısıyla aslında o dönem Osmanlı ikili bir yaşantı içinde belki hem doğulu hem batılı. Biz Mihri'nin yaşantısında, resimlerinde hem doğulu hem batılı unsurları farklı resimlerde bir arada görebiliyoruz.
0: Bir yerde aslında sanatçının bu doğu batı duygularını veya doğu batı arasındaki

0: O ilişkileri eserlerinde de çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Aslında sanatçının otoportresini bütün bir program boyunca tabii ki ele aldık. Ancak ben biraz daha İnat Sanayi Nefise Mektebi'ni özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü İnat Sanayi Nefise Mektebi bir yerde Mihri Hanım'ın Osmanlı dünyasına ve daha sonra da Cumhuriyet Türkiye'sine kazandırdığı en önemli şeylerden birisi. İnat Sanayi Nefise Mektebi'nin bizim tarihimizdeki yerini birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Yani Mihri Hanım'la bağlantılı olarak konuştuk tabii ki. Özellikle kadınların kurumsal resim eğitimini çok önemsiyor. Şimdi kendisi bir konak içi eğitimle başladı. Zonaro gibi önemli sanatçılardan ders aldı. Kendi döneminde pek çok isim de konak eğitiminden geçti ama kurumsal eğitim ne demektir? Modelden çalışmak demektir. Dolayısıyla kadınların bu eğitimden mahrum kalması Mihri Hanım için kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla İnat Sanayi Nefise'yi kurduktan sonra hem gayrimüslim hem Müslüman kadınlar buraya kaydoluyorlar, eğitim alıyorlar. Evet, öğretmenlerinin Mihri Hanım dışındakiler Ömer Adil Bey gibi çoğu erkek sanatçılar ama aslında baktığınız zaman bugün benim de katıldığım yani bir işi iyi yapıyorsanız kadını erkeği yoktur mantığı. Orada da öğretmen seçimlerinde önemli ve kadınların kurumsal sanat eğitimi alması açısından çok çaba harcıyor. Sonra zaten İnat Sanayi Nefise Mektebi bugün yok. Neden yok? Çünkü Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Okulu bir süre sonra birleşecek. Kadın erkek birlikte ders alacaklar. Dolayısıyla kadın eğitimi yok olmayacak. Erkeklere verilen haklarla birlikte kadınlara da aynı hakların verildiğini gördüğümüz bir eğitim sistemini takip edebiliyoruz.
0: Aslında burada bir sanat tarihi eleştirisi de yapabilir miyiz değerli hocam? Osman Hamdi Bey Sanayi Nefise Mektebi kurucusu olarak çok tanınırken Mihri Hanım İnat Sanayi Nefise
1: Evet.
0: Mektebi'ni kurduğu halde o gerekli değeri hala göremiyor. Aslında bu konuyu özellikle siz derslerimizde çok dile getirdiniz. Biz Pelin hocamla bütün dersleri beraber yani lisans, yüksek lisans, doktora bütün derslerimizi birlikte yaptık ve ben onun öğrencisiyim. Ve her yıl mutlaka biz bir Mihri Hanım'ı mutlaka anma gibi mutlaka bahsederiz ve orada da hakkını en azından yeni yetişecek öğrencilere vermek isteriz. Sizin dersiniz benim için çok önemliydi. Aslında burada da dinleyicilerimize de bunu birazcık aktarmak isterim sizin aracılığınızla. Şöyle bir sanat tarihi eleştirisi, bir Osman Hamdi Mihri Hanım'ı karşılaştırmasıyla bir eleştiri yapabiliriz belki de.
1: Evet, kesinlikle çok haklısın. Şimdi ben bu tabii ki bir yazara da hakkını vererek Canan Beykan hocam da aynı şeyi söylemiş ve yazmış. Ondan sonra bende bir ışık uyandı. Osman Hamdi Bey çok önemli bir devlet adamı. Pek çok şey kuruyor. Bunlardan bir tanesi de Sanayi Nefise Mektebi. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Ama Mihri Hanım aynı şekilde belki bir müze kurmadı, kazılara gitmedi ama İnat Sanayi Nefise Mektebi'ni kurdu. Dolayısıyla ben sanat tarihi yazımına baktığım zaman gerçekten Osman Hamdi Bey'e paragraflarca yer verildiğini 60'larda, tabii ki şimdi artık kitaplar var ama 60'larda paragraflarca yer verildiğini görürken Mihri Hanım iki cümle. Sadece o da zaten bir kadın olarak geçen ender sanatçılardan biri. Dolayısıyla biz sanat tarihçiler, kadın sanat tarihçileri olarak Mihri Hanım'ın hakkını vermek durumundayız. Çünkü aslında aynı mantıkla kurumsal eğitimin peşine düşen ve bunu kendini kurtardı artık Mihri Hanım ama kendinden sonra sanatla ilgilenen genç kadınlara da bu hakların verilmesi için çaba harcaması Osman Hamdi'nin Güzel Sanatlar Mektebi'ni kurmasıyla aynı şey bence. Dolayısıyla Mihri Hanım'ın tabii ki burada bu resimde kadını ön plana çıkarması ve kadını dekolteyle ön plana çıkarması, kadını iç dünyasıyla ön plana çıkarması, kadını bütün yüz çizgileri, vücut çizgileriyle ön plana çıkarmasının belki de daha kıymetli ya da en azından aynı derecede önemli bir unsurdur bence.
0: Aslında yaşadığı dönemin insanlarına direnen Mihri Hanım bu sefer satır aralarına direniyor. Ve biz sanat tarihçilerinin de hiçbir zaman unutmaması gerekir.

0: ve her fırsatta hatırlatması gereken sanatçılardan birisi. Bugün Türk resim sanatının çok önemli isimlerinden birini konuştuk. Mihri Hanım'ı ve Mihri Hanım'ın otoportresini ele aldık. Aslında onun otoportresinde dönemin ruhunu, kadınlarını, kendi mücadelesini, öncülüğünü konuşmuş olduk. Mihri Hanım'la ilgili programımız için son sözleriniz nelerdir değerli hocam?
1: Şimdi Mihri Hanım tabii ki yetenekli, olağanüstü yetenekli bir kadın. Çevresini etkileyebilen, çevresini de kendisini dinletebilen bir kadın. Bazı kriz durumlarında o peştemal durumu radikal çözümler bulabilen. Ama bir yandan da kadının toplum içindeki değişimini kendi bedeninin üzerinden gösterebilen önemli bir ressamdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bugün sizlerle birlikte Mihri Hanım'ın otoportresini konuştuk. Değerli hocam, doçent doktor Pelin Şahin Tekinalp'le birlikte. Aslında her insanın yürüdüğü bir yol vardır diyebiliriz ve bazı özel insanlar yalnızca o yolları yürümekle kalmaz. O yolun dikenlerini de usulca temizlerler. Mihri Hanım yürüdüğü zorlu yollarda iz bırakan bir isim. Sadece ilerlememiş, aynı zamanda ardında yürüyenlere nefes alacak bir yol da açmış. Bu bizim için çok önemli. Kendisini buradan saygıyla anıyoruz, bu değerli sanatçımızı. İlklerin kadınını konuştuk. Fırçasıyla sınırları aşan bir ressamı, Mihri Müşfik Hanım'ın o asi zarafetine tanıklık ettik. Hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner. Bu ilham verici hikaye için tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar lisans, yüksek lisans, doktora zamanlarına gittim sizinle. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Serpil Korkmaz. Kendi hikayenizi yazmaktan ve o fırçayı elinize almaktan asla korkmayın. Bir sonraki durakta sanatın cesur yollarında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Resim ve kadın.

0: çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın, zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp, sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele

Kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DAEŞ'e kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya ve Arjantin'de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İzmir Narlıdere ve Kütahya Tavşanlı'da orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya ve Arjantin de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
3: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla köyümüz.

giderim. O ağacın altını hep ziyaret ederim. Seni elim elimde.

0: için. Ah, yanmaz olur muyum hiç? Yanmaz olur muyum hiç?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek, temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı.

0: yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılık tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir'de MHP'ye 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi arttıracak. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D final yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Bincic yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini...

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makale 24 dilde 250 yayın kuruluşunda yer aldı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucak bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi.
1: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri riskleri daha karmaşık hale getirmekte, mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makam

0: adamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
0: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
2: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlük, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güvenlik öteye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Gürlük, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekense bahisle ilgili kısım oldu. Alper Çelik, bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerinde kendi hesaplarının üzerinden yaptığını söyledi. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu ifadesini kullandı. Alper Çelik zaman zaman Kapalı Çarşı'ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını söyledi. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu gözaltındakiler, şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Aklama suçuna işaret eden durumlarda soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak, şirketlerde şeffaflığı artıracak yeni adımlar atılacak, pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek, eski kayıtlar elektronik sisteme aktarılacak, gerçek faydalanıcılık sicilinde olası hatalı bildirimlerse Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını söyledi. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul.

dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur dosyasında yürütülen çalışmada Uygur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'la Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurguladı. Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı radarına girdi. Bir top dondurmaya biçilen 400 liralık fiyat bakanlığı harekete geçirdi. Ekipler vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Bodrum Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmeye denetim gerçekleştirdi. Satışa sunulan dondurmaların fiyat uygulamaları ve tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik yükümlülükler tek tek incelendi. Yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar da tespit edildi. İşletme hakkında idari işlem uygulandı. Kamuoyunda tartışma yaratan dondurma fiyatları değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenecek. Sistemden öğrenciler, 18 yaş altındakiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar raporlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Raporlar dijital olarak doğrulanabilecek. Böylece basılı evrak zorunluluğu ortadan kalkacak. İşlemler daha hızlı ve güvenli olacak. Öte yandan bu uygulama herkesi kapsamıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında bulunan işçilerin raporları SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren uzun köprü halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi arttıracak. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere 4 uçak, 6 helikopter, çok sayıda kara ekibi müdahale etti. Yangın yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. ABD 7 gündür İran'ı vuruyor. Yeni saldırı dalgasında askeri noktalar ve kritik altyapı tesisleri hedef alındı. 3 kişinin hayatını kaybettiği Hürmüzgan'da 8 kişi yaralandı. ABD Hürmüzgan eyaletinde son 10 günde 12 kentte 95 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybının 50'ye, yaralı sayısının 500'ün üzerine çıktığını duyurdu. Saldırılarda zarar gören ulaşım altyapısında onarım çalışmaları sürüyor. ABD saldırılarda hasar gören Bender Abbas-Sircan hattındaki Şehit Mirzai Tüneli'ne tek yönü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer hasarlı köprülerse ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Sahadaki gelişmeler sürerken Tahran yönetimi diplomatik alanda yeni bir karar aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini işaret etti. Tahran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları ele alınacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler paylaşılacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da olacak. Ukrayna'nın
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu ayrıca Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makale 24 dilde 250 yayın kuruluşunda yer aldı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. ABD ile İran arasında gerilim sürüyor. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getiriyor. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere turnuvayı madalyayla tamamlamak için Miami'de sahaya çıkacak. Saat 00:00'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dağ bisikleti Türkiye şampiyonası Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı. Kadınlarda Azize Bekar, erkeklerde Ahmetcan Akpınar birinci oldu. Yurdun kuzey kesimleri Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 18, İstanbul, Çanakkale 22, İzmir 24, Muğla 25, Adana, Şanlıurfa ve Mardin 26, Antalya 27, Samsun 20, Trabzon ve Diyarbakır 21, Erzurum ve Bolu 13, Muş ve Hakkari 19 derece. Yol durumu. Tem otoyolunun ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halindeki trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdaki iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık deriz her zaman. Peki sağlığımıza nasıl bakmalıyız? İşte bizler her hafta buradayız sizler için. Farklı konu ve konuklarla bilimsel gelişmeler ışığında siz sevgili dinleyicilerimizin sağlığına odaklanıyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Mehmet Ayçiçeği ve tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine kendisiyle beraberdik. Tekrar geldi sağ olsun Profesör Doktor Bülent Değertekin. Kendisi iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı ve aynı zamanda Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta midemizle boğazımız arasındaki o bitmek bilmeyen savaşa, yani reflüye büyüteç tutacağız. Ne yesem dokunuyor, yastığımın yüksekliğini ayarlayamıyorum diyenler radyolarının sesini biraz daha açsınlar. Çünkü bu bölüm sayesinde hayat kaliteleri iyileşebilir. Çünkü reflü sadece mideyi değil, ses tellerimizi, uykumuzu, hatta neşemizi bile etkileyebiliyor. Uzman konuğumuzla hepsini konuşacağız. Ama önce her hafta olduğu gibi önce bilimsel gelişmeler diyeceğiz ve İbrahim hocamıza soracağız. Hocam son bilimsel gelişmeler nelerdir?
1: Şimdi birincisi hareket diyoruz. Hamilelerde bir araştırma yapılıyor. 10 saat oturanlarla bir yerleri karşılaştırıyor. Eğer 10 saat oturuyorsa bir hamile, hamilelikteki komplikasyon riski 2-3 kat artıyor. Yani hamilelikte de olsa oturmamak lazım. Yani insanlara işte ayaklar falan verilmiş ya, onu hareket ettirmek lazım. Hamilelerde dahil. Ben şimdi yanlış anlaşılmasın ama mesela otobüslerde yaşlılara yer verilir ya, yaşlılarının da çok fazla oturmaması, yani çok fazla hareketsizlik, onlarda da kas gelişi, zaten sarkopeni dediğimiz kasların gerilemesi özellikle. Çünkü herkes kemiklere odaklanıyor, kaslara odaklanmıyor. Direnç egzersizleri falan mutlaka, mesela ben, babam 80 yaşında ve her gün mutlaka yürüyüşünü yapar. Yani hareket hamilelikte de olsa, yaşlılıkta da olsa mutlaka lazım. Bu araştırmada onu gösteriyor. Bir diğeri zeytinyağı ile ilgili bir araştırma var. Burada da bu 2026 yılı Mikrobiyom dergisinde yayınlandı ve 55-75 yaş arasındaki 656 kişi 2 yıl boyunca takip edilmiş. Burada sızma mı, rafine zeytinyağı mı diye orayla ilgili bir araştırma yapılıyor. Biz zaten sızma zeytinyağını her zaman söylüyoruz. Burada da sızma zeytinyağının genel bilişsel performansta artış, hafıza fonksiyonları daha iyi, dikkat ve odaklanma becerilerinde de artış görülmüş. Bir yönetici işlevler dediğimiz planlama, karar verme gibi fonksiyonlarda da artış. Sızma zeytinyağı kullananlarda. Peki rafinelerde daha düşük bilişsel performans. Bak zeytinyağı, biz zaten hocam şey diyoruz, zeytinyağını ben diyorum artık ağacını bile kemirseniz o bile faydalı. Çünkü yaprağında da, çekirdeğini kırıp onlarda da fayda sağlıyoruz. Ama

0: hastalık olarak tanımlandı esasında, biliyor musunuz? Sitting disease olarak değerlendiriyorlar ve günümüzdeki pek çok hastalığın altında bu uzun süre oturmanın yattığına dair bir görüş var hocam. Bunu gündeme getirdiğiniz çok iyi oldu. Çünkü normalde biz tabii ayakta olmamız gerekiyor ve hareketli olmamız gerekiyor. İnsan canlısı dünyada en uzağa yürüyebilen canlı. Yani gidebilen biziz. Yani daha hızlı gidebiliyorlar ama giden biziz. Yani bizim hareketli olmamız lazım. Ama maalesef modern dünyada dikkat edin, yani gününüzün tamamına bakın. Uyanıyorsunuz, oturuyorsunuz. Arabada oturuyorsunuz, iş yerinde oturuyorsunuz. Televizyon izlerken oturuyorsunuz. Sürekli böyle bir postürde duruyoruz. Bu dolaşımı etkiliyor. Ve dolaşımın etkilemesinin vücuda multiple faktörleri olduğu ve sitting disease denilen bir hastalığa neden olduğu ve pek çok hastalığın altında bu çok oturmanın yattığına dair bir veri var ki doğru. Yani ayakta geçirdiğimiz toplam uyumadığımız ne diyelim 16 saatin kabaca 12-13 saatin oturuyoruz biz. Böyle olmaması gerekir.
1: Evet,
0: Ki
1: sitting disease
0: 12-13
1: ilk
0: saat
1: kez duydum,
0: sitting
1: ben de çok hoşuma
0: disease.
1: gitti.
0: Şimdi reflü şöyle. Yani reflü esasında mide içeriğinin yukarı doğru, yemek borusuna doğru kaçmasına diyoruz biz. Yani reflü dediğimiz bu esasında. Esasında gün içinde sürekli oluyor bu. Yani kaçıyor zaman zaman ama ne zaman bunu bir hastalık olarak tanımlıyoruz? Şikayet yaptığı zaman. Yani bir kişinin eğer yemeği midesindeki sıvı, asiti yukarı doğru kaçıyorsa ve ona herhangi bir şikayet yapıyorsa işte o zaman biz ona reflü hastalığı diyoruz yani. Şikayet ne? Temelde esasında yanma yapıyor. Yani böyle bu iman tahtası dediğimiz göğüs kafesinin altında yanma olması, yutma güçlüğü olması gibi ve öksürük gibi şikayetlerin olması temel semptomlarımız esasında. Hastalar genelde bize bu şikayetlerle geliyor. Yani özetle mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasına biz reflü diyoruz.
2: Sürekli olursa mı reflü hastalığı oluyor diyelim, ayda yılda bir oldu genç bir
0: Şikayet
2: insan.
0: yapıyorsa reflü hastalığı demektir bu, yani nokta. Yani reflünün zaten böyle çok sofistike tanısı yok esasında. Tanısı hastanın verdiği bilgiye göre geliyor. Hasta size benim yemek borumun ya orası yanıyor diyorsa tanı konmuştur. Yani daha ileri bir teste esasında çok gerek yok. Yani semptom bizim için esas. Burada işin kritik tarafı şu. Yani her hasta böyle gelmiyor. Yani çünkü reflünün kaçışına bağlı olarak bazen yemek borusunu akciğerleri etkilemesine bağlı astım atağı oluyor. Bazen yukarı tarafta nefes borusunun orası etkilemesine bağlı öksürük atakları meydana gelebiliyor. Çok kaçışlara bağlı diş çürükleri meydana gelebiliyor. Ağız kokusu meydana gelebiliyor. Yani reflünün böyle yemek borusu dışında da semptomları ortaya çıkabiliyor. Esas onlar çok sinsi ve sessiz olanlar onlar. Yani mesela kronik öksürüğün yani %30 kadar nedeni reflü. Mesela göğüs ağrılarının yani hepimiz kalp zannederiz. Üçte bir kadarı reflüye bağlı. Yani reflü illa yanma olacak demek değil. Yani göğüs ağrısı olan hastaların da üçte biri. Yani reflüyle
1: Üçte bir
0: geliyor.
1: mi hocam?
0: Üçte biri hocam. %30'u. Non-cardiac chest pain'lerin. Yani üçte biri reflü olarak geliyor ve kaçışa bağlı orada ağrı oluyor. Asit yukarı doğru kaçınca yemek borusu kasılıyor. O bir kas tabii. Kasılınca da ağrı yapıyor hastaya.
2: Kronik bir hastalık diyebilir miyiz o
0: Evet.
2: zaman?
0: Yani şimdi sorun şu. Oradaki yemek borusu midenin bileşke bölgesinde bir kapak var esasında. Yani o kapak normalde kapalı duruyor. Gıda gelince açılıyor, geçince kapanıyor. İşte bu kapak açıksa sürekli kaçış oluyor o tarafa doğru, yukarı doğru. Dolayısıyla bu tabii kronik bir hastalığa neden oluyor. Çünkü sürekli olarak orası açık yani. Bunun da en sık sebebi ne derseniz kilo. Yani hepimizin işte kilo almaya bağlı, obezitenin artmasına bağlı, vücut kitle indekslerinin artmasına bağlı. Vücut genişleyince yanlara doğru kapak biraz daha açılıyor ve o açılmaya bağlı da yukarı kaçışlar gerçekleşiyor. Karında basınç da artınca yukarı yine kaçışlar oluyor ve dolayısıyla bir kronik bir hastalık olarak kalıyor. Evet, reflü kronik bir hastalıktır.
1: Kilo verdiğimizde o kapakçık tekrar düzeliyor mu
0: Evet
1: hocam?
0: hocam çok etkili ya. Yani kilo verdiği zaman hasta inanılmaz etkisi oluyor. Yani böyle 10 kilo versin hemen gece öksürükleri kaybolmaya başlıyor. Yanması kaybolmaya başlıyor. Çünkü kapak yavaş yavaş kapanıyor. Karın içi basınç da azalıyor. Yani ikisinin etkisiyle beraber
1: Tüketilen
0: toparlıyor.
1: besinler o kapağın fonksiyonuyla etkili mi hocam?
0: Etkiliyor hocam. Şimdi kapağı bazen böyle açan gıdalar var. Yani mesela özellikle mayalı yiyecekler ve mayalı içecekler kapağı direkt açıyor. Böyle nane, kekik gibi bazen böyle değişik otlar da şey yapıyor. Acı neden oluyor. Yağlı gıdalar neden olabiliyor. Normalde kapalı duran kapak pıt diye açılıyor. Yani açılınca da yukarı kaçış oluyor. O yüzden mesela hastalar en çok mesela işte poğaça yiyorum işte yanmam oluyor. İşte simit yiyorum yanmam oluyor gibi şeyler söyler. Yani özellikle yaş maya kullanılan gıdalarda sfinkter hemen açılıyor. Dolayısıyla yemek borusundan hemen yukarı doğru ve mideden yemek borusuna kaçışlar olmaya başlıyor yani.
2: Peki gastrit ve ülser hastalığıyla çok karıştırılıyor. Farkı nedir reflünün?
0: Yani şimdi gastrit midede iltihap demek esasında. Yani ülser yara. Onlar da daha çok böyle midede şikayetler oluyor. Yani midede yanma oluyor, midede ağrı oluyor. Yemek borusu ülserleri çok tipiktir mesela. Yemek yiyince artar. Yani dinleyenlere de mutlaka bunu söyleyeyim. Mesela diyelim midenizde bir yanma.

0: yapmanız var ya da bir ağrınız var. Yemek yiyince artış gösteriyorsa bu bir mide ülseri olabilir. Yani bu çok son derece önemlidir ve mide ülserlerinin bir kısmı kanser olabilir. O yüzden bu çok önemli bir semptomdur. Ha mesela 12 parmak bağırsağı ülserleri hatırlarsınız. Tıp fakültesinde bize hep söylerlerdi. Stresli olanlarda gece olur mesela. Orada da mesela yemek yiyince hasta rahatlar. Yani yemeği yer, rahatlar, ağrısı geçer. Bu da 12 parmak bağırsağı ülserinin semptomudur. Ama yani onlar daha çok mideyle ilişkili şikayetlerdir. Reflüde iş yemek borusunda. Yani yukarı doğru ağzına acı su gelecek, yanması olacak, yutma güçlüğü olacak ya da demin bahsettiğim o yemek borusu dışındaki semptomlar olacak.
1: Peki bu beslenmeyle alakasını biraz konuştuk ama şimdi genelde hocam size de soruyorlardır. Reflüm varsa ne yiyeyim diye tedaviye geçiyoruz gibi oluyor ama en sık sorulan sorulardan bu. Nelerden uzak durayım? Yani mesela ben Maraşlıyım, acı yemeden duramam. Acı yediğimde de reflüm yine artacak değil mi?
0: Hocam şöyle yani o kısım orada biraz bir gri bir zon var yani şey olarak. Bir kere ne yediğinden daha önemlisi ne zaman yediği ve ne miktarda yediği. İnanın bu daha çok önemli.
1: Kiminle yediği önemli mi hocam?
0: O da etkiler tabii doğru. Çünkü yani akşam belli bir saatten sonra yediğiniz zaman mide boşalmıyor. Yani içeride kalıyor gıdalar ve sonra da yatar hale geçiyoruz. Yani dolayısıyla yukarı doğru bu sefer kaçışlar meydana geliyor. Yani o yüzden biz genelde yatmadan 4 saat öncesinde bir şey yemeyin diyoruz hastalara. Yani mesela 12'de yatıyorsanız 8'den sonra bir şey yemeyin. Mide boş kalsın. Çünkü genelde 2 saatte sıvılar, 3-4 saatte de gıdalar yavaş yavaş mideyi terk eder. Yani o yüzden yeme saati son derece önemli. Yani yatmaya yakın sakın sakın sakın yemeyin. Zaten reflü hastaları bilirler. Yani yiyince hemen yukarı doğru gelir. Gece öksürükleri olur, boğazlarına kaçar gibi. İkincisi çok büyük porsiyonlarla yememek lazım. Yani midenin yani tamamını doldurursanız yukarı kaçar bu. Son derece mekanik bir şey. Yani tepesine kadar dolu bir şey olduğunu düşünün. Yukarı kaçış olur. O yüzden ben hep hastalarıma derim bol çiğne, az biraz ye, biraz ye, sonra biraz ara ver. Tamam mı? 10-15 dakika ara ver. Ondan sonrasında bir daha ye. Yani seviye hep orada biraz düşük kalsın. Mide açısından. Bu ikisinin dışında tabi bazı gıdalar çok etkiler. Yani mesela acı yemek etkiler hakikaten. Mayalı yiyecekler etkiler. Mayalı içecekler etkiler. Kızartmalar etkiler. Özellikle nane, kekik gibi bitkiseller, otlar etkiler. Ama ben hastalarıma genelde mesajım şöyle oluyor. Yani burada kişisel hassasiyet çok belirleyici hocam. Reflü hiç sinsi bir hastalık değil diğer hastalıklar gibi. Yani yukarı kaçarsa canınız acır. Canınız acımıyorsa sorun yok. Yani o yüzden yani ben hastalarım her zaman şunu diyorum. Yani atıyorum mesela acı yiyorsun, yanman yoksa problem yok. Yani dolayısıyla sorun yok. Yani sana vücudun sinyali gönderir. Özellikle üst gastrointestinal sistemde hiç sinsi değildir işler. Ya da mesela portakal suyu içiyorsun. Portakal suyu asidiktir yani. Yani mesela benim de reflüm var. Yıllardır içmiyorum yani. Yani domates çorbası içmeyeli 10 yıl oldu yani. O kadar reflü yapıyor ki. Yani içtiğin zaman yanıyorsan içmeyeceksin. Yani anlatabildim mi? Ama içiyorsun problem yok. Problem yok. Yani sorun değil. Yani vücut sinyali gönderir. Yani dolayısıyla benim genelde hastalarıma önerim kendini gözlemle. Dokunduğunu fark ettiğin o gıda, o spesifik grup gıdadan uzak dur. Anlatabildim mi? Mesela salça falan dokunur mesela. Ama bir liste vermek gerekirse işte salça dokunur, yağlı gıdalar dokunur, özellikle mayalı yiyecekler, içecekler dokunur, acı dokunur
1: Ama herkes
0: gibi
1: de
0: şeyler.
1: farklı yiyor.
0: Herkes de farklı. Yani dokunmuyorsa yiyebilir. Yani reflüde bir sinsi bir şey yok. Ya o kaçar yukarı.
2: Ne güzel, hiç yaşamamışız demek ki, hiçbir zaman yanma olmadı, çok şükür şimdi dua ettim
1: Şimdi
2: hayatım
1: ben de
2: boyunca
1: hocama üzüldüm.
2: olmadı.
1: Şimdi domates çorbası içemiyor. Üzerine de kaşar
0: Evet.
1: dökemiyorum
2: Ben de ona
1: şimdi.
0: üzüldüm. Ölüm ya, hiç yani mesela bana
2: Evet.
0: taranı da çok kötü geliyor ya. Taranı da böyle anında yanmam oluyor yani perişan ediyor beni
2: Sizde
0: yani.
2: var demek ki
0: Ben de var canım
1: reflü.
0: ben şeyim
1: Hocam
0: yani.
1: durum kötü sizde
0: Ben
1: ya.
0: dokunduğumu fark
1: Tarhana
0: ettiğim şeylerden.
1: çorbası ve domates çorbası içememek
0: Ha,
1: yani
0: hocam ağzıma
1: hocam
0: koyamıyorum.
1: çok kötü bir şey bu bende.
0: Mide koruyucuyla alıyorum.
2: Peki biraz da uyku ve stresin önemini konuşalım hocam. Yani uyku kalitesini etkiler mi reflü? Merak
0: Çok
2: ediyoruz.
0: etkiliyor. Yani çünkü yatar hale geçtiğiniz zaman tabii mekanik bir şey bu. Yani midedeki sıvı yemek borusuna doğru kaçış yapıyor. O zaman hastalar öksürmeye başlıyorlar. Yani gece öksürükleri ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Ağızlarına pardon
0: Ağızlarına gıda
2: asit
0: geliyor
2: geldiği
0: tabii.
2: için.
0: Yani yukarı doğru gelince acı su geliyor ve gıda geliyor. O gelince hasta uyandırıyor tabii ki ve tekrarlayan öksürüklere neden oluyor. Bu da uyku kalitesini çok bozuyor açıkçası. O yüzden yani gece reflüsü olan hastalarda özellikle yani yatmadan önce yemeğin mutlaka deriz. Stresin çok büyük etkisi var. Çünkü stres iki şeye neden oluyor. Yani bir mide asiditesini arttırıyor. İkincisi mide boşalmasını bozuyor. Yani hem asit artmış hem de böyle kasılmış boşalmayan bir mide olduğunu düşünün. Yukarı doğru kaçışlar bu sefer başlar yani. Dolayısıyla stres ve özellikle gece yemek burada çok belirleyici. Uykunun ayrı bir şeyi de var. Bir gün konuşabiliriz bu konuyu. Ayrı bir konu var hocam. Kronobiyoloji diye yepyeni bir bilim dalı var. Ya inanılmaz vücuda impaktı var. hepimizin gün battığı zaman uyumamız ve gün doğduğu zaman uyanmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuzdaki iç saatler her türlü metabolizmamızı etkiliyor, çalışmasını etkiliyor. Bu apayrı bir konu, yani inanılmaz yani. İlaçların kullanım saatleri bile değişebilir.
1: Aziz Sancar'ın son çalışmalarından bir tanesi bu kanser ilaçlarının hangi saatte alındığında ne etki göstereceğine dair kronobiyolojiyle ilgili. Aslında yani o periyodik saatlerde neler yapılması gerektiği ile ilgili çok önemli bir şey. Mesela egzersizin de bir kronobiyolojisi var. Akşamları yapılan egzersiz, yani son araştırmalar öyle diyor. Onu tabii çok kısıtlamıyorum. Egzersiz yap da ne yaparsan yap. Çünkü şu anda o haldeyiz, hiç egzersiz yapmadığımız için. Ama gerçek egzersiz yapmak istiyorsan akşamları yapılan egzersiz. Hocamın söylediği o işte otofaji dediğimiz, aralıklı açlık dediğimiz, işte saat 8'de alacaksın. 12'ye kadar, gündüz 12'ye kadar yemezsen işte kaç saat oluyor? 16 saat bir açlık oluyor. 12 saat aç kal, 14 saate yüksel falan gibi. O tür şeyler de muhtemelen önümüzdeki günlerde tamamen kişiye yönelik olarak bu tür şeyler de çıkacak gibi geliyor.
0: Bu kronobiyoloji çok ilginç. Yani ben bu konuda özellikle çalışmada yapan biriyim. Yani reflü ile ilişkisi var ama şimdi beynimizde ana saat var tabii. Suprachiasmatik nükleusta. Organlarda da saatler var. Bunlara işte slave saatler deniliyor. Gönderilen sinyal bütün organlara saatin kaç olduğunu söylüyor. Ve onlar ona göre çalışıyorlar. Yani mesela karaciğerde mesela belli bir enzim ışığı gördükten 8 saat sonra aktifleşiyor. 18 ile 10 saat arası çalışıyor, bitiyor. Siz gece yarısı ışık görürseniz onun enzimatik çalışmasını bozuyorsunuz. Mesela bu karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Şimdi daha fantastik bir şey söyleyeceğim. Artık günümüzde ilaçların kullanım saatlerinin değişmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü senin aldığın ağrı kesici etkisi mesela etkilemek istediği yer öğleden sonra 3'te maksimum. Sabah alma, 3'te al. Gibi ilaçların kullanım süreleri değişiyor. Hadi normal ilaçlarda çok fark etmiyor ama Aziz Sancar olayı için söyleyeyim. Yani tümör
1: Karışırız.
0: hücresinin bölündüğü saat de var. Yani mesela atıyorum meme tümörünün hücresi akşam 6'da bölünüyorsa ilacı o saatte belki de alman gerekir. Sabah niye alıyorsun? Gibi görüşler var dünyada yani. Bu
1: Hocam,
0: değişik bir dünya.
1: arada dediniz ki ben mide koruyucuyla alıyorum dediniz. O gözümden kaçmadı. Mide koruyucularla ilgili de genelde PPI dediğimiz ilaçlar var. O PPI, yani o proton pompa inhibitörleri, bu genel isimleri. Onları uzun süre kullananlar var. Araştırmalarda değişik şeyler söylüyor ama benim rastladığım araştırmalardan bir kısmı 3 aydan fazla kullanılmaması taraftarı yönünde. Siz bu konuda düşünceniz ne?
0: Şimdi hocam burada şöyle yani çok kirli de bilgi var. Yani bu yani maalesef bu bir kanayan yara yani bu konu esasında şu anda. Yani mide koruyucularla ilgili elimizde çok veri var. Yani bunların keşfedilmesi 82 yılı deseniz yani elimizde neredeyse 40 yıllık data var bunlarla ilgili ve çok iyi biliyoruz artık ne yaptıklarını. Mide koruyucuları ile ilgili 4 tane esasında temel etki var. Yani birincisi bunların bir kemik erimesi yapıcı bir etkileri var. Yani öyle bir şey görülüyor. Ama bu erkekler için hiç sorun değil. Menopoz öncesi kadınlar için hiç sorun değil. Postmenopozal kadınlar da takip açısından öneriliyor. Onlarda da kalsiyum ve D vitamini öneriyor. Ama mesela yani Osteoporoz Derneği'nin bunların takibiyle ilgili bir önerisi de yok. Yani o kadar da büyütülecek bir şey değil. İkinci şey asidi sürekli baskılamaya bağlı B12, magnezyum ve demir düşüklükleri bu tip hastalarda gözükebiliyor. Ama bu da öyle 3 ay 5 ay birkaç yıl kullandığında olmuyor. Yani böyle yıllarca aldığın zaman oluyor. İkinci bir etkisi o. Üçüncü bir etki asidi yukarıda baskılayınca aşağıda florayı biraz etkileyebiliyor. Bağırsak florasında değişikliğe neden olabiliyor. Bu da bir sorun olarak çok uzun dönemde ortaya çıkabiliyor. Yani temelde bu üç tane yan etkinin dışındaki diğer duyduğunuz şeylerin çok bir etkisi yok hocam. Yani öyle mideyi inceltir, midede atrofi yapar, mide kanseri yapar, böbreğin çürür, Alzheimer olursun gibi şeyler yok. Yani bunlar şuradan çıkıyor. Yani biri gidiyor bir retrospektif bir çalışma yapıyor. İşte bakıyor işte Alzheimer hastaları bir miktar daha fazla kullanıyor diyor. Böyle bir yayın çıkıyor. Ama bu Z Class bir dergide yayınlanmış böyle kalitesiz bir çalışma oluyor. Sonra büyük çalışmalar geliyor arkasında. Desteklenmiyor bunlar yani. Yani dolayısıyla bu demin söylediğim yani kemik erimesi, demir, B12, magnezyum düşüklüğü, floranın bozulması dışında yani mide koruyucularının ciddi bir yan etkisi yok. Keşke hasta hiç kullanmasa ama yani bazı hastaların kullanması gerekiyor yani. Ben buradan bu mesajı vermek zorunda hissediyorum kendimi. Kullanmak zorundaysanız lütfen kullanın. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar, yani kalp hastalığı nedeniyle aspirin alan hastalar, yani kan sulandırıcı alan hastalar, ileri yaştaki hastalarda çok ciddi mide kanamaları görüyoruz. Bu hastaların beraberinde mide koruyucu kullanmaları şart. Yani burada kar zarar hesabını yapmamız lazım. Yani keşke almıyor olsa da vermesek yani.

0: Ama almak zorundalar. Yani yapacak bir şey yok. Yani kullanmak zorundaysa kullanacak. Ya da kapağı çok açık. Yani sürekli reflüsü var. Her gün her gün her gün yanıyor. Yani multiple hastalıkları var. Ameliyat da olamayacak. Reflün tedavisinde birazdan konuşuruz. Şimdi böyle bir hasta ilaçla gitmesi gerekiyor. Kullanmasının hiçbir mahsuru yok. Yani bu ilaçlar zehir değil yani. Bunlarla ilgili böyle çok gereksiz ve yanlış bilgi var ortalıkta. Sakın sakın. Yani kullanması eğer bir doktor tarafından gereklidir deniliyorsa kullanılmasının hiçbir mahsuru yok. Kanser falan da yapmıyor. Uzaktan oradan söyleyeyim.
1: Tütün ürünleri ve alkolü soralım o zaman. Reflü üzerinde etkileri var mıdır?
0: Son derece var. Alkolün de çok belirgin etkisi var. Özellikle mayalı içeceklerde çok belirgin. Tütün ürünleri de yapıyor. Sigara inanılmaz zararlı yani. Sigaranın yani gerçekten dinleyen herkesin kesmesi gerekir. Yani sigara o kadar çok etkiliyor ki asidi arttırıyor. Mide boşaltmasını bozuyor. Bikarbonat asidi normalde nötralize edecek. Tükürükten aşağı inecek. Yani mideye geçecek. Tükürüğü azaltıyor. Yani ekstradan sigara damarları kasıyor. Mideye gelen damarlarda konstrüksiyon yaptığı için midenin beslenmesini bozuyor. Yani dolayısıyla sigara her açıdan mide hastalıklarında kesilmesi gereken bir şey. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Yani sigara çok çok çok. Yani her tür kanserde artış yaptığını zaten söylemeye bile gerek yok yani.
1: Hocam çay, kahve ve asitli içeceklerle devam etmek istiyorum ama biz İbrahim hocamla hep konuşuruz. Hala asitli içecekler içen insanlar var bu devirde, değil mi hocam? İnanamıyorum ben, içmeyen, içemeyen bir insan olarak.
2: Ya şimdi asitli içecekleri tamam asidinden dolayı ama içerisindeki hem yapay tatlandırıcılar mesela light içecek, zero içecekler falan gibi saçmalıklar onların neredeyse daha da zararlı olduğuna dair araştırmalar var. Yani beyne sen kandırmaya çalışıyorsun, şeker almıyorsun gibi ama beyin diyor ki bu 300 kat daha fazla şekerli bir şeker tüketiyorsun ve beyin bunu alıyor, daha fazla obeziteye yol açıyor. Yani light might içmeyin arkadaş. Yani light'tır, zero'dur. Normal içeceksen harbi ol, normal şekerlisini iç, içeceksen. Diğerlerini zaten kendini kandırıyorsun. Niye kandırıyorsun? Light veya zero dediğinde sanki zararlı değilmiş gibi. Üzerine light yazsam ben mesela light yazıp bir şey satsam tamam bu light,
0: Yanına bir de
2: zararsız.
0: fit koyun
2: Ha,
0: hocam, tamam.
2: evet, fit, light fit desem tamam. İçerisine bomba koysam yine içecekler. O yüzden daha zararlı. O yüzden onlardan zaten harbi ol normal işte normalini tüket. Onu da tüketme de diğeri daha fazla tüketiyorsun. Light içecek olduğu için ve daha zararlı oluyor. Asitli içecekler de zaten
0: Tabii
2: herhalde
0: ki, tabii ki.
2: yani ne yapıyor hocam? Yani savunulacak bir tarafı yok ama.
0: Yok, savunacak hiçbir tarafı yok. Yani mide asidik bir ortama asit gönderiyorsun yani dolayısıyla hakikaten daha da
2: Yangına
0: asitlendiriyorsun ortalığı.
2: körükle gidiyorsun.
0: Yani körükle gidiyorsun yani. Hani bazı mide hastalıklarında hani yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela orada asit fazla değil, asit azlı oluyor. Mesela o tip hastalarda biraz asidik beslen diyoruz. Yani ama tabii bu o yanmayanlar yani onların şikayeti şöyle oluyor. Yani yemek yediğim zaman böyle taş oturmuş gibi hissediyorum. Sindiremiyorum, boşalmıyor gibi diyor. İşte onlarda hipoasidit oluyor mesela. Mesela o tip hastalara ben şey diyorum, limon limon sık diyorum mesela. Ama onlar çok az bir grup hastalık. Yani ağırlıklı olarak asit fazlalığı oluyor. Reflünün nedeni de o zaten esasında.
2: Kahve reflü yapar mı?
0: Yapar. Yani %100 yapar. Özellikle ben de çok kahve içen biriyim. Reflüsü olan da biri olarak söyleyeyim. Yani kahve çok ciddi reflü yapıyor. Böyle biraz ground based'de topraksılarda daha az oluyor. Yani bir süre sonra insan onu buluyor. Yani o böyle çok asidik kahveleri tercih etmemek lazım. Hani reflünüz varsa ve kahve içecekseniz asidik olmayanları tercih edin. Orada yazıyor yanlarında. O tipler bazen dokunmuyor. Çayın çok bir şey yok hocam. Bir zararı yok esasında. Yani çay böyle reflü yaparla ilgili çok bir veri yok açıkçası. Çay iyi bir şey içecek ya. Yani sindirime de katkısı var yani.
2: Çay mükemmel bir şey hocam.
1: Aynen. Çay iyidir hocam.
0: Ya çay gerçekten yani. Ve bak bu kadar herkes içiyor. Bir tane bilimsel yayın yok. Çayla ilgili kötüdür diye yani.
1: Küçük çocuklara genelde akşam yemeğinden sonra yatana doğru süt verilir 1-2 saat önce. Katılıyor musunuz? Verelim mi? Öncelikle İbrahim hocama sorayım,
2: Hocam,
1: sonra reflü etkisi var mıdır onu soralım.
2: sütle ilgili benim görüşüm şu. Bir, buzağı değilsen, iki, bebek değilsen süt içme. Yani erişkinlerde sütle ilgili tam yağlısıdır, yarım yağlısıdır falan süt ürünleri mükemmeldir. İşte sonuçta prebiyotik, probiyotik

0: postbiyotik hepsi vardır. Ama sütle ilgili mesela özellikle kemik erimesiyle ilgili falan içerler. Kemik erimesinin en çok olduğu ülkeler en çok süt tüketen ülkeler. Yani harita yapmışlar dünyada. Neredeki süt tüketimi fazlaysa, yani bu tabii ki çalışmaya neden sonuç yok ama sütle ilgili mide ve reflü ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Veya
1: Şimdi
0: siz ne öne... Çünkü siz bilimsel olarak bunu araştıran kişisiniz.
1: şöyle, yani süt biraz alkali olduğu için, yani midedeki asidi nötralize etmek için mide yanması da iyi geliyor. Yani dolayısıyla süt içince hafif bir rahatlama hissederler. Yani ama tabii reflünün tedavisi süt kullanın diye bir şey yok. Yani özellikle, yani ben de çocukken hatırlarım. Yani yataktayız ya, annem getirir içirirdi yani. Ay, dişimizi de fırçalamışız şimdi, anneme şey yapacağım ama yani. İçi atardık yani. Böyle güzel şeyden getirirlerdi, o bir şeyle koyarlardı. Annem kaynatırdı, neyse. Yani sütün özellikle reflüye o açıdan bir şey var ama düzenli tüketilmesiyle ilgili şey yok. Yani süte ben de biraz mesafeliyim, haklısınız. Kemik erimesi ya da kalsiyum metabolizması ile ilgili bir nedenle almak istiyorsanız peynir yap. Yani peynir çok konsantre.
0: Yoğurt.
1: Yani yoğurt. Yani 100 gram kaşar peynirde neredeyse 2 litre süt kadar kalsiyum var. Yani o kadar, mesela özellikle gebeler mesela çok böyle süt tüketim moduna girerler. Gerek yok, peynir ye. Yani peynirde kalsiyum çok. Yani özellikle içeriğine bakarlarsa görürler şey olarak. Süte ben de öyle bakıyorum hocam. Yani şöyle bak, size şöyle bir öneri vereyim. Yani koca gezegende, tamam mı, erişkin hayata gelip başka bir canlının yavrusu için ürettiği bir şeyi içen bir tek biziz.
0: Onun için diyorum hocam, buzağı değil sen.
1: Değil mi?
0: Süt içme.
1: Bir tek biziz ha. Bizden başka canlı yok. Yavrusu için ürettiği bir şey içiyoruz yani.
0: Maalesef.
1: Ben biraz tedavi anlatayım istersen.
0: Olur.
1: Şeyde. Yani şimdi reflün tedavisinde bir numaralı şey yeme zamanı bir. İkincisi yeme porsiyonları iki. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü özellikle böyle şeyde yatarken dikleştirmeyi öneriyoruz yatak başını. Ama böyle hani iki tane yastığı koyup böyle dimdik durma değil yani. Böyle reflü yastıkları var. Onlardan kullanılmayı öneriyoruz hastalarımıza. Yatak başının kaldırılmasını öneriyoruz ki yukarı doğru kaçmasın. Ama bunların hepsi zorunlu değil. Eğer gece şikayetiniz varsa yani bunu yapılmasını öneriyoruz.
2: Hemen araya girmek istiyorum. Yatış pozisyonu da önemli midir?
1: Evet, o da çok önemli. Yani çünkü bir tarafa yattığın zaman kapağı kaçışını engelliyorsun. Diğer tarafa yattığın zaman midenin bir tarafında birikiyor. Yani
2: Üzerine
1: dolayısıyla
2: yatarsak?
1: üzerine yatarsan gelir. Yani üzerine
2: Yatmayalım.
1: yatarsan
2: Hiç
1: ya
2: yüzüstü
1: sağ ya sol.
2: yatmayalım.
1: Yani öyle şeyde. O etkiliyor yani. Yüksek yastık iyi bir fikir. Yani kaçışı engelliyor. Ama akşam yememek en kritiği. Eğer bunların dışında mide asidini baskılayıcı ilaçları öneriyoruz. Burada vermek istediğimiz mesaj şu. Şikayetin olmayacağın bir düzen tuttur diyoruz. Yani bu basit bir antasit de olabilir. Antasit ilaçlar da olabilir. Çiğneme falan şeklinde alınanlar. H2 reseptör blokörleri de olabilir. Proton pompa inhibitörleri de olabilir. Hani doğrusu proton pompa inhibitörü değil. Yani sen günde iki tane ne bileyim antasit alarak şikayetlerini baskılıyorsan problem yok. Yani hani sen semptomun gittiyse sorun yok o açıdan. Ama bunu işte gece yatarken bir tane aldığında H2 reseptör antagonisti alıyorsan yine sorun yok. Yani illa proton pompa inhibitörü kullanmasına gerek yok. Ama kişinin eğer proton pompa inhibitörü ya da ilaca ihtiyacı varsa kullanmasında hiçbir mahsuru yok. Yani bunu da bunu da mutlaka şey yapayım. Hani o dediğimiz değişiklikleri yaptı, yeme alışkanlıklarını değiştirdi, diyetine dikkat etti, şikayetleri geçtiyse ilaç almasın. Ama yani bunlara rağmen devam ediyorsa da mecbur, yani yapacak bir şey yok. Reflü Türkiye'de %30 civarında gözüküyor ve hayat konforunu çok etkiliyor. Yani kullanması gerekiyorsa da kullanacak hasta. Bunların dışında bazı hastalar ameliyat gerekiyor. Bazı hastalara reflü ameliyatları gerekiyor. Çünkü kapak çok açık oluyor. Orada kocaman bir fıtığı oluyor. İşte o tip hastalara da yani ya ömür boyu ilaç kullanacaksın ya da ameliyat olacaksın diyoruz. Orada belli hesaplamalar yapılıyor. İşte asit kaçışı ile ilgili testler yapıyoruz. Ondan sonrasında ameliyat
0: Kapak onarım
1: görüyor.
0: mı yapılıyor hocam?
1: Kapak onarımı yapılıyor hocam. Son derece de etkili. Yani bu işi bilen biri yaptı mı 10 yıl ilaçsız, tertemiz gitme %95.
0: Endoskopik mi
1: Yani
0: yapılıyor
1: şöyle
0: yoksa?
1: Laparoskopik yapıyorlar. Yani kapalı yapıyorlar. Çok da temiz yapılıyor. Yani ben eğer çok açıksa ve gençse hasta ameliyat öneriyorum. Ne ömür boyu ilaç kullanacak yani? Ha şimdi 30 yaşında biri gelmiş diyelim. Yani kapak apaçık. Yani şimdi 100 yaşına kadar ilaç mı kullanacak yani? O tip hastayı gönderiyorum. Ama böyle 70-80 yaşında biri geldi, kapak açık. Ya teyze sen idare et yani. Kullan ilacı şeklinde. Ama ben hastaya bırakıyorum. Tamam, yani onu şeyde endoskopik reflü tedavileri de var. Mesela ben yapıyorum onu. Onlar da çok iyi. Yani yeni gelişiyor bu şeyler. O yemek borusuyla midenin bileşke bölgesini biraz yakıyoruz. RF dediğimiz bir yöntemle. Yakınca fibrotik doku. Evet. Argon plazmayla esasında yakıyoruz. APC koagülasyon yapıyoruz. Orayı yakınca fibrozis orayı toparlıyor.

0: sarılıyor ve kapanıyor. Hani çok büyük reflülerde çok tercih etmiyoruz ama böyle arada kalan hastalara çok iyi geliyor. Yani mesela 2 yıl ilaçsız gidiyor, 2 yıl sonra geliyor. Bir daha yapıyoruz, bir daha oluyor. Yani buna ARMA diyoruz, işte endoskopik işte reflü tedavisi diyoruz. Etkili. Yani benim yaptığım vakalarda genelde iyi sonuçlar alıyoruz. Ama dediğim gibi yani hayat tarzı değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri, gerekirse ilaç, gerekirse ameliyat, gerekirse şeklinde bir şekilde tedavi olması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim, kimler endoskopi olsun? Yani bu çok önemli bir mesaj. Yani eğer 5 yıldan uzun süredir reflünüz varsa, yani 5 yıldan uzun süredir reflü varsa, eğer 40 yaşın üstündeyseniz ve ağzınıza acısı geliyorsa, yanmanız oluyorsa, yutma güçlüğünüz varsa, beraberinde kilo kaybı, sarılık ya da karın ağrısı gibi semptomlarınız varsa, ailenizde gastrointestinal tümör öyküsü varsa mutlaka endoskopi olmanız gerekir.
1: Bunun sebebi herhalde şey hocam, sürekli orada kaçış olunca Barrett özefagusu diye bir şey vardı. Kansere yol açabilir mi?
0: Evet. Hocam reflün zaten en ciddi şeyi o. Yani birincisi yaşam kalitesini etkilemesi, ikincisi de kanser yapması. Yani yemek borusu alt uç kanserinin en sık sebebi reflü. Çünkü asit sürekli o dokuyu yakınca sürekli yanan yanan yanan doku bir süre sonra tümör geliştiriyor. Barrett dediğimiz hücresel değişiklikler oluyor. O yüzden reflü bu yüzden önemli. Yani hani alt yemek kanser gelişimine dönüyor. O yüzden 5 yıldan uzun süre semptomu olan 25 yaşında bile olsa olmasını öneriyoruz. 40 yaş üstü semptomu varsa direkt yapıyoruz. Öyle 5 yıl 5 yıl yok yani. Yani hakikaten bir aydır bile varsa bakarız. 40 yaş bizim için alarm semptomu. Demin dediğim semptomların hepsi de tümörü ekart etmeye çalışıyoruz. O yüzden endoskopiye mutlaka gelsinler.
2: Bu bölümde reflü hastalığını konuştuk sayın dinleyenlerimiz. Unutmayalım, ihmal edilen küçük sağlık sorunları ileride daha büyük engellere, hastalıklara dönüşebilir. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuza, Profesör Doktor Bülent Değertekin'e, değerli vaktini bizlere ayırdığı, buralara kadar yorulup geldiği bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi umuyoruz. Hoşça kalın.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 21.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteleyen Erdoğan, Türkiye'nin küresel meselelerde

0: özne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Çelik, banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta 5 ayrı bakanlıkla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerini dinleyecek. Komisyon film ve dizi yapımcılarının görüşüne başvuracak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya alındığını duyurdu. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getirecek. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere, turnuvayı madalyayla tamamlamak için Miami'de sahaya çıkacak. Saat 00:00'da başlayacak zorlu mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu

sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu

radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine gündemimizde aklınızın sınırlarını zorlayacak, gerçekten bu da mı oldu diyeceğiniz ama bir yandan da içten içe derin düşüncelere dalacağınıza inandığım konular var. Uzayda milyarderlerin kurduğu devasa güneş enerjisi çiftliklerinden, bagajlarımızı taşıyan insansız robotlara, laboratuvarda canlı beyin hücrelerinden üretilen yapay zeka çiplerinden, sadece sizin duymak istediklerinizi söyleyen algoritmaların yarattığı yepyeni bir psikolojik bağımlılığa kadar uzanan baş döndürücü bir gündemimiz var. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet sevgili izleyenler, ilk durağımız her zamanki gibi başımızı yukarıya, yıldızlara çevirdiğimiz yer, yani uzay. Ancak bu kez o sonsuz boşluğun romantik değil, oldukça pratik ve biraz da endişe verici yönlerine bakacağız. Uzay araştırmaları dediğimizde aklımıza hep kusursuz yörüngeler, saat gibi işleyen, adeta tıkır tıkır işleyen sistemler geliyor. Ancak Güneş sistemimizin en görkemli gezegenlerinden biri olan Satürn'de işler pek de öyle saat gibi işlemiyormuş değerli dinleyenler. Gelen son bilimsel verilere göre o muazzam halkalarıyla bildiğimiz Satürn'ün manyetik alanı Dünya'nınki gibi düzgün ve dengeli bir kalkan değilmiş. Aksine çarpık, kaymış ve tabiri caizse yamuk bir manyetik balon söz konusuymuş. Peki bu neden önemli ve bizim günlük hayatımızda ne ilgisi var? Şöyle düşünebiliriz aslında. Dünyanın manyetik alanı bizim görünmez kalkanımızdır. Eğer bu kalkan olmasaydı, Güneş'ten gelen ölümcül radyasyon fırtınaları saniyeler içinde cep telefonlarımızı, elektrik şebekelerimizi, internetimizi ve nihayetinde biyolojik yaşamımızı yok edebilirdi. Satürn'deki bu tuhaf çarpıklığın sebebi olarak ise gezegenin kendi etrafında sadece 10,5 saat gibi inanılmaz bir süratle dönmesi ve uydusu Enceladus'un uzaya sürekli plazma yani iyonize gaz püskürtmesi geliyor. Bilim insanları bu buzlu uydu Enceladus'ta bir yeraltı okyanusu olduğunu ve yaşam barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak burada aklımıza tabii hemen bir küçük şüphe tohumu düşüyor ister istemez. Acaba devasa bütçelerle yapılan bu yaşam arayışı görevleri gerçekten evrendeki yalnızlığımızı gidermek için mi yapılıyor? Yoksa gözünü kâr hırsı bürümüş dev teknoloji ve maden şirketleri kendi gezegenimizi tükettikten sonra adeta gözlerine kestirdikleri yeni dokunulmamış kaynakların haritasını mı çıkarıyorlar? İnsanlığın bir sonraki altın hücumu denilen yeni dönemi belki de bu buzlu uyduların derinliklerinde planlanıyordur. Kim bilir değerli dinleyenler. Hazır uzaydaki çöplerden ve kaynaklardan bahsetmişken çok da uzağa gitmeyelim şimdi. Hemen kendi mahallemize, dünyamızın yörüngesine dönelim. Bilim dünyasının yayınladığı çarpıcı bir rapora göre yörüngemizde dönen nesnelerin neredeyse yarısı artık uzay çöpüne dönüşmüş durumda. Roket parçaları, ömrünü tamamlamış uydular, hatta astronotların elinden kayan boya parçacıkları bile saatte 27 bin kilometre hızla dönen ölümcül mermilere adeta dönüşmüş durumda. Dönem dönem bu haberlere yer veriyoruz bu bölümde ve sıklıkla gördüğümüz üzere gerçekten bu nevi çöpler aslında insanlık için çok büyük tehlike arz ediyor. Bu hızda dönen minicik bir boya zerresi bile devasa bir uzay istasyonunun camını çatlatmaya yetiyor değerli dinleyenler. Şimdi yörüngedeki çöpün aslında bizler için masamızdaki çayı, cebimizdeki telefonu nasıl etkileyebileceği ile ilgili soruya gelelim. Yani gerçekten böyle bir etkisi var mı onu cevaplayalım isterseniz. Yanıt aslında çok basit. Bugün tarımdan lojistiğe, harita uygulamalarından bankacılık işlemlerine kadar hayatımızın tüm altyapısı bu uydulara bağlı. Eğer bu çöpler bir zincirleme reaksiyon yaratıp uydularımızı parçalarsa, bir sabah uyandığımızda ATM'den belki para çekemeyebilir, navigasyonla adres bulamayabiliriz. İşin daha da düşündürücü kısmı bu uzay çöplüğünün asıl sorumlularının gelişmiş ülkeler olması. Rapora göre bu enkazın büyük çoğunluğu Amerika, Çin ve Rusya kaynaklı. Yani bu üç ülke esas bu çöplüğün sorumlusu olan ülkeler. Peki faturayı kim ödeyecek değerli dinleyenler? Eğer yörünge kullanılamaz hale gelirse, teknolojiye daha yeni ulaşmaya çalışan, gelişmekte olan ülkeler o uyduların sunduğu eğitim, iletişim ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalmayacaklar mı? Dünyayı kirlettikleri yetmiyor.

yapıyormuş gibi uzayı da adeta çöplüğe çeviren bu bahsettiğimiz büyük güçler acaba gelecekte uzay yörüngesinde sadece parayı verenin kalabildiği, yoksul ülkelerin ise gökyüzüne erişiminin tamamen kapatıldığı görünmez bir sınır kapısı mı inşa ediyorlar? Uzayın bu kirli yüzünü konuşurken dev teknoloji şirketlerinin uzayda attığı devasa bir adımdan da bahsedeceğiz şimdi. Meta firmasının yapay zeka veri merkezlerini çalıştırmak için uzaydan güneş enerjisi getirme planı var sırada. Geosentrik yörüngeye, yani dünyadan tam 35 bin kilometre uzağa devasa güneş panelleri yerleştirmekten bahsediyorlar. Bahsettiğimiz yerde değerli dinleyenler, gece yok, bulut yok, 7 gün 24 saat saf güneş enerjisi var. Bu enerji lazerler ve mikrodalgalar aracılığıyla dünyadaki alıcılara ışınlanıyor ve şirketin devasa yapay zeka sunucularını besliyor. Bahsettiğimiz plana göre. Kulağa gerçekten harika bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi geliyor. Temiz enerji ve kesintisiz güç. Ama madalyonun diğer yüzüne bir baktığımızda dünyadaki iletişimimizi, sosyal hayatımızı ve hatta haber alma özgürlüğümüzü büyük ölçüde tekelini almış birkaç teknoloji devinden bahsediyoruz. Şimdi bu devler, devletleri ve ulusal elektrik şebekelerini tamamen aradan çıkarıp kendi enerjilerini bizzat gökyüzünden yeryüzüne indirme gücüne sahip olabilecek duruma gelmişler. Evet, düşünelim bir an için. Enerjisini uzaydan alan, hiçbir ülkenin altyapısına muhtaç olmayan bir teknoloji şirketi. Yarın öbür gün bir ülke bu şirketin politikalarına karşı çıktığında fişi çekmek gerçekten kimin elinde olacak? Devletlerden daha güçlü, gökyüzünden kendi enerjisini sağlayan bu yapılar, modern çağın sınırları aşılamaz dijital imparatorluklarına dönüşüyor değil mi değerli dinleyenler? Gerçekten oldukça önemli, sadece geleceği değil, aslında bugünü de ilgilendiren bir soru bu. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili Teknosfer dinleyicileri, uzayın o soğuk ve devasa projelerinden yavaşça ayaklarımızı bastığımız toprağa dönüyoruz. Yeryüzüne geliyoruz şimdi. Gezegenimizde de aslında en az uzaydaki kadar büyük fay kırılmaları yaşanıyor. Örneğin otomotiv dünyasında artık geri dönülemez bir eşik geçilmiş durumda. Yeni araştırmalar Avrupa ve Çin pazarında elektrikli araç satışlarının devrilme noktasına ulaştığını gösteriyor. Artık petrol veya dizel yakıtlı araçların devri fiilen ve ticari olarak kapanış sürecine girdi deniyor. Satışlar katlanarak artıyor, batarya maliyetleri ise düşüyor. Burada denilebilir ki hava temizlenecek ve karbon salınımı düşecek. Ve bu argümanla beraber sevinilebilir hatta. Ancak bu tabloya sadece gelişmiş ülkelerin penceresinden bakarsak büyük resmi ıskalamış oluruz. Avrupa ve Çin çevre dostu elektrikli araçlara geçerken ellerinde kalan o milyonlarca eski teknolojiyi, dizel, duman tüttüren arabayı ne yapacaklar? Deniyor ki değerli dinleyenler, çok büyük ihtimalle Afrika, Latin Amerika ve gelişmekte olan ülkeler bu noktada ucuz fiyattan bu araçları ihraç edebilir deniyor. Dahası petrol gelirlerine bağımlı olan ve ekonomisi henüz çeşitlendirilememiş ülkelerin özellikle petrol talebi aniden düşünce büyük bir ekonomik krizin eşiğine gelebileceklerinden de bahsediliyor. Yani Batı kendi yeşil devrimini yaparken dünyanın güneyinde yeni bir teknolojik ve ekonomik sömürü dalgasının kapılarını aralıyor olabilir mi? Temiz enerjiye geçişin bedelini en yoksullara ödeten bir sistem gerçekten temiz sayılabilir mi? Ahlaken buna temiz diyebilir miyiz değerli dinleyenler? Bu çevresel ve ekonomik dönüşümü bir kenara bırakıp doğrudan bedenimize, sağlığımıza dokunan bir başka yeryüzü teknolojisine, tıbbın geleceğine uzanacağız şimdi. Biliyorsunuz pankreas kanseri tıbbın en zorlu düşmanlarından biridir. Çoğu zaman çok sinsi ilerler ve belirti verdiğinde de çok geç kalınmış olur. Ancak sağlık ve teknoloji dünyasından gelen yeni bir haber bu karanlık tabloya bir umut ışığı yakmış durumda. Geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli standart bilgisayarlı tomografi taramalarını inceleyerek pankreas kanserini insan gözünün asla göremeyeceği çok erken evrelerde tümör henüz ortada bile yokken tam 3 yıl öncesinden tespit edebiliyor. Dokudaki mikroskobik doku ve hücresel değişimleri yakalayarak burada 3 yıl sonra kanser olabilir diyor bu sistem. Bunun aslında ne kadar muazzam bir gelişme olduğunu kelimelerle anlatmak gerçekten zor. Erken teşhis binlerce, milyonlarca hayat kurtarabilir deniyor.
Ancak tabii teknosfer dinleyiciler olarak bizler o madalyonun

Bunun diğer yüzüne de bakmayı ihmal etmiyoruz hiçbir zaman. Bir makine size 3 yıl sonra kesinlikle hasta olacağınızı söylüyorsa veya bunu bildiğini iddia ediyorsa, bu bilgi kimin elindeyse güvenli kalır. Bu sağlık verileri sigorta şirketlerinin eline geçerse ne olur? Belki de sağlık sigortaları siz 3 yıl sonra yüksek maliyetli bir hasta olacaksınız diye poliçeleri iptal edecek ya da primleri astronomik seviyelere çıkarabilir. Daha da düşündürücü olanı ise dev ilaç şirketleri henüz hasta bile olmamış, sadece potansiyel risk taşıyan milyonlarca sağlıklı insana ömür boyu sürecek pahalı önleyici ilaç adeta abonelikleri satmaya başlayabilir mi? İnsanlığın en büyük korkusu olan kanseri yenerken aynı zamanda insan bedeninin gelecekteki verilerini dev şirketlere gönüllü olarak teslim ettiği yeni bir sağlık gözetim çağına mı giriyoruz? Sağlık ve teknolojinin kesiştiği bu noktadan bilim kurgu sınırlarını zorlayan, hatta biraz da ürpertici olan bir başka habere geçiyoruz şimdi. Bilgisayar çiplerini bilirsiniz değerli dinleyenler. Silikondan, metallerden yani cansız maddelerden yapılırlar haliyle. Ancak Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu kuralı tamamen yıkan bir adım attılar. Laboratuvar ortamında geliştirdikleri bir çipin içine tam 70 bin adet canlı biyolojik nöronu, yani gerçek beyin hücresini entegre ettiler. Ve hücreler o incecik metal kabloların etrafında büyüdü, birbirleriyle bağlantı kurdu ve tıpkı insan beyni gibi örüntüleri tanımayı, hesaplama yapmayı öğrendi. Peki bilim insanları bunu neden yaptılar? Çünkü değerli dinleyenler, günümüzdeki yapay zeka sistemleri devasa elektrik üretiyor malum. Oysa bizim beynimiz bir ampulü bile yakamayacak kadar düşük bir enerjiyle o dev yapay zekaların çözemediği karmaşık problemleri çözebiliyor hala. Burada bir an için durup düşünelim. Cihazlarımızın içine, bilgisayarlarımızın kalbine canlı hücreler yerleştirmekten bahsediyoruz. Kendi kendine öğrenen, elektrik sinyallerine tepki veren biyolojik bir ağdan bahsediyoruz. Bugün örüntü tanıyor. Peki yarın ne yapacak? Eğer bir makine insan beyni gibi canlı dokulardan oluşuyorsa, bu makinenin bir çeşit ilkel bilinci olma ihtimali olur mu gerçekten? Yoksa insan sırf cep telefonlarının şarjı daha uzun gitsin veya internetteki verileri daha hızlı işlensin diye acı veya stres hissedebilme potansiyeli olan mikroskobik biyolojik köleler mi üretiyor kendisi için? Cansız madde ile canlı yaşam arasındaki o ince çizgiyi yavaş yavaş silerken veya bu kendiliğinden bu siliniyorken insanın kendinin ürettiği bu melez teknolojiye nasıl davranacağını, bunu nasıl kontrol edeceğini veya kontrol edip edemeyeceğini gerçekten düşündü mü insanoğlu? Evet değerli dinleyenler, bu ilginç sorularla ikinci bölümde noktalamış bulunuyoruz. Birazdan yapay zeka çağına dönük haberlerle birlikte üçüncü bölümde sizlerle olacağız. Evet sevgili dinleyenler, programımızın üçüncü ve en derinlikli bölümüne adım atıyoruz şimdi. Şu ana kadar uzayı ve yeryüzündeki fiziksel teknolojileri konuştuk. Aslında yer yer yapay zeka teknolojilerine değindiğimiz yerler oldu ama şimdi görünmez ama hayatımızın her hücresine sızan o büyük devrimin tam kalbine iniyoruz bu kez. Yapay zeka çağına geçiyoruz. Bu bölümde konuşacağımız konular gerçekten sadece gelecekle ilgili değil. Bizzat şu an biz bu programı yaparken ofislerimizde, fabrikalarda, evlerde ve zihinlerimizde aslında yaşanan radikal dönüşümlerle ilgili olacak bu konu. İş dünyasıyla başlıyoruz. Son veriler sadece bir ay içinde teknoloji sektöründe 40 binden fazla çalışanın işini kaybettiğini gösteriyor. Ve bu işten çıkarmaların arkasındaki mazeret daha önce duyduklarımıza da hiç benzemiyor değerli dinleyenler. Dev şirketler küçülmüyor, iflas etmiyorlar. Aksine rekor karlar açıklıyorlar. Çalışanları işten çıkarıyorlar. Çünkü o insanların maaşlarını verecekleri milyarlarca doları yapay zeka çipleri satın almak ve kendi altyapılarını yapay zekaya geçirmek için kullanıyorlar. Şirketlerin yeni mottosu insan emeğini kişisel süper zeka ile değiştirme üzerine kuruluyor. Bu hepimizin aslında hayatına dokunan bir gelişme. Akrabalarımız, çocuklarımız veya bizzat kendimiz yıllarca dirsek çürütüp üniversitelerde eğitim aldık. Yeteneklerimize, zekamıza güvenerek iyi bir kariyer hedefliyoruz belki. Ancak geldiğimiz noktada şirketler bizlerin yeteneğini değil, bir sunucudaki algoritmanın o işi bizden daha ucuza ve hızlı yapabilme potansiyelini satın alıyor. Peki bu ekonomik denklemde

gariplik yok mu gerçekten? Dev teknoloji firmaları tüm bir orta sınıfı ve beyaz yakalı çalışanları işten çıkarıp her şeyi makinelere yaptırırsa, o makinelerin ürettiği ürünleri, hizmetleri satın alacak parayı kim bulacak? Kendi tüketicisini işsiz bırakan bir ekonomik sistem ne kadar sürdürülebilir olabilir? Belki de bu teknoloji devleri, herkesin temel gelire muhtaç olduğu ve sadece bir avuç şirketin her şeyi ürettiği yeni ve acımasız bir teknolojik feodalizmin temellerini atıyorlardır. İşin daha da sarsıcı tarafı, bu yapay zekaların artık bizim onları yazmamıza bile ihtiyaç duymuyor oluşu. Eskiden yapay zeka kod yazarları, yazılımcıları işsiz bırakacağı ile ilgili haberleri dinlediğimizde yazılımcılar bunu aslında gülüp geçiyorlardı. Sonuçta yapay zekayı da biz kodluyoruz. Bize hep ihtiyaç duyacak diyordu bu kod yazan kişiler. Fakat sektörün en büyük şirketlerinden birinin yöneticisi yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirket içindeki yazılım kodlarının %90'ından fazlasının artık yapay zeka tarafından yazıldığını itiraf etti. Google, Microsoft gibi devler kendi kodlarının yavaş yavaş tamamen algoritmalar tarafından üretilmeye başladığını söylüyor. Bunu lütfen günlük hayatınıza uyarlayın değerli dinleyenler. Kullandığınız bankacılık uygulaması, aracınızın fren sistemi, hastanedeki yaşam destek ünitesinin yazılımı. Yakın gelecekte bunların içindeki o karmaşık dijital mimariyi hiçbir insan tam olarak anlamayabilir hale bile gelebilir. Çünkü insan zihninin kapasitesini aşan hızda ve karmaşıklıkta makineler tarafından ve makineler için yazılmış bir sistemden bahsedeceğiz belki. Bu durumda sormamız gereken kritik soruya geldik. Bir yazılımın nasıl çalıştığını onu üreten insan bile tam olarak kavrayamıyorsa ipler kimin elinde olacak? İçinde ne olduğunu bilmediğimiz kapalı bir kutuya tüm modern medeniyetimizin anahtarlarını toplu halde birden teslim mi edeceğiz? Bir gün bu kodlarla bir hata olursa veya sistem bizim çıkarlarımıza aykırı bir yönde kendini güncellerse örneğin fişi çekmeyi bilecek miyiz? Yani bunu yapabilecek irade bizde olacak mı? Yapay zekanın vurduğu bir başka cephede toplumsal aslında cinsiyetle ilgili dengeler. Uzun yıllar boyunca otomasyon dendiğinde hep kas gücü gerektiren işler, yani fabrikalar, madenler, taşımacılık akla geliyordu. Bu yüzden de daha çok erkeklerin istihdam edildiği sektörler darbe alıyordu. Ancak beyaz yakalıları hedef alan yapay zeka fırtınası bu kez çok daha keskin bir şekilde kadın çalışanları vuruyor. Raporlar, idari asistanlık, resepsiyon, metin yazarlığı, veri girişi gibi ofis yönetimi işlerinin yapay zekaya devredilme hızının inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ve bu risk altındaki pozisyonların %85'ini kadınların doldurduğu söyleniyor. Ofiste toplantıları ayarlayan, dokümanları hazırlayan, kurumun hafızasını tutan o kilit pozisyonlardaki insanlar yerlerini bir gecede kurulan sanal asistanlara bırakıyorlar. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında kadınlar işlerini aslında sessiz sedasız çalışan bir algoritma yüzünden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gerçekten çok ilginç bir gelişme. Tabii işler sadece bilgisayar ekranının içinde kalmıyor. Yapay zeka fiziksel dünyada da yerini almaya başladı birçok iş gücünün. Bunun en çarpıcı örneğini Japonya'da Tokyo Haneda Havalimanı'nda görüyoruz. Havayolu şirketleri yaşanan ciddi personel sıkıntısı nedeniyle bagaj taşıyan, uçak kabinlerini temizleyen ve yer hizmetlerinde çalışan insanların yerine insansız robotları kullanmaya başladı. Ortalama 35 kilo ağırlığındaki bu robotlar yorulmadan bavulları taşıyor ve mesai saati kavramı olmadan çalışıyorlar. Japonya gibi nüfusu yaşlanan ve genç iş gücü bulamayan bir ülke için bu bir zorunluluk olabilir, bu anlaşılabilir de görülebilir. Peki ama bu teknoloji ucuzlayıp gelişmekte olan ülkelere, milyonlarca gencin iş aradığı coğrafyalara geldiğinde ne olacak? Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerde beden gücüyle, alın teriyle para kazanan o devasa kitlelerin işini bu ucuz maliyetli robotlar devraldığında ortaya çıkacak sosyal patlamaları kim engelleyecek? Belki de gelişmiş dünya kendi demografik krizini robotlarla çözerken bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek o ülkelerin orta ve alt sınıflarını koca bir işsizlik uçurumuna doğru itiyorlardır. İnsan merkezden çıktığında bu kusursuz verimlilik rüyası geniş yığınlar için bir kabusa dönüşebilir deniyor. Evet, fiziksel dünyadan ve işten güçten yorulmuş bir insanın en çok neye ihtiyacı olacak diye şöyle bir an düşünelim. Bir dosta onu anlayacak birine ihtiyacı olur.
İşte yapay zeka insanlığın bu en temel zaafına yani yalnızlık hissine de el atmış durumda. Venedik'ten gelen çarpıcı bir haber aslında ne kadar tehlikeli sulara yelken açtığımızın kanıtı olmuş durumda. 20 yaşında bir genç kadın yapay zeka sohbet botlarına karşı geliştirdiği davranışsal bağımlılık nedeniyle sağlık kurumlarında tedavi altına alındı. Tarihte değerli dinleyenler oyun bağımlılığını, alışveriş ya da sosyal medya bağımlılığını görmüştük. Ama yapay zeka bağımlılığı başka bir boyut oldu. Peki neden yaşandı bu? Evet, bu sistemler bizlerle konuştukça bizi daha iyi tanıyor. Üzüntülerimizi, neşelerimizi, zayıf noktalarımızı saniyeler içinde analiz ediyor ve bize tam olarak ama aslında tam olarak duymak istediğimiz cümleleri kuruyor. Yani biz neyi duymak istiyorsak aslında bize o cümlelerle geliyor yapay zeka. Bize tartışmıyor, bizi yargılamıyor ve her halimizde adeta bizi onaylıyor. Düşünün, gün içinde ihtiyaç olduğunda iş yerinde veya akşam evde karşınıza gerçek insanların yaşaması muhtemel anlaşmazlıklar yerine sizi adeta dünyadaki en kusursuz insanmışsınız gibi hissettiren dijital bir varlık var karşınızda. Tıbbi uzmanlar bunun gerçek bir dostluk değil, kullanıcının narsizmini besleyen yankı odası olduğunu söylüyorlar. Acaba dev teknoloji şirketleri insanların giderek daha fazla yalnızlaştığı bu çağda bu mükemmel empati algoritmalarını bilerek mi tasarlıyorlar? Amaçları insanları iyileştirmek mi? Yoksa onları kendi sanal zindanlarına hapsedip en mahrem psikolojik verilerini ticari ürünlere dönüştürmek mi? Sizi dünyadaki herkesten daha iyi anlayan o dijital dost aslında insan zihnini şekillendiren görünmez bir pazarlama aracı olabilir mi değerli dinleyenler? Ve geldik son haberimize. Tüm bu teknolojilerin, uzayın, çiplerin ve kodların aslında nasıl bir güce dönüştüğüne dair en ürpertici uyarılardan birine geldik. Geçtiğimiz aylarda Almanya Maliye Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu IMF daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uyarıda bulundu. Yeni nesil yapay zeka modellerinin özellikle de siber güvenlik açıklarını bulmak için geliştirilen ve devasa veri işleme kapasitesine sahip algoritmaların küresel finansal istikrarı yerle bir edebileceğini açıkladı. Bunu aslında somutlaştırabiliriz. Dünyadaki tüm bankacılık sistemi, borsalar, emeklilik fonları birbirine dijital ağlarla bağlı. İnsan aklının siber saldırı yapma hızı belli değerli dinleyenler ve buna karşı savunma mekanizmaları da halihazırda mevcut. Ancak kendi kendine öğrenen, insanüstü hızda kod yazabilen bir yapay zeka, bu finansal ağlardaki tüm açıkları aynı saniye içinde tespit edip eş zamanlı bir saldırı başlatırsa ne olacak? İşte IMF raporu bunu açıkça yanıtlıyor. Büyük çaplı bir siber olay piyasaları tamamen istikrarsızlaştırabilir ve ödeme gücü krizleri yaratabilir diyor rapor. Sabah uyandığınızda dijital cüzdanınızdaki paranızın yok olduğunu, bankaların sistemlerinin çöktüğünü, bir ülkenin tüm döviz rezervinin saniyeler içinde yok olduğunu bir an için düşünün. Bizler kredi kartı şifremizi kimseyle paylaşmamaya çalışırken, trilyonlarca dolarlık küresel ekonomi tek bir yapay zeka hatasına veya kötü niyetli bir emre bakıyor olabilir mi? Ve asıl ürkütücü soru da şu, bu teknolojileri geliştiren devletler ve şirketler günün birinde yapay zekayı rakiplerinin ekonomisini tek kurşun atmadan sessizce yok etmek için bir silaha dönüştürmenin planlarını mı yapıyorlar? Evet değerli dinleyenler, bugün Satürn'ün rüzgarlarından yörüngedeki çöplere, hastane odalarındaki erken teşhislerden cebimizdeki yalnızlık giderici algoritmalarımıza, laboratuvarlarda atan beyin hücrelerinden işimizi elimizden alan kodlara kadar uzun ve soluksuz bir yolculuk yaptık sizlerle. Ve fark ettiyseniz anlattığımız her bir yenilik kendi içinde müthiş bir umut barındırırken hemen arkasında da derin bir uçurumu da beraberinde getiriyor. Karşımızdaki bu yeni manzara büyüleyici olduğu kadar da sisli ve karmaşık. Karamsarlığa kapılmadan ama asla rehavete de düşmeden adımlar atmamız gerekiyor. Yarının dünyası teknolojiyi gözü kapalı alkışlayanların değil, yenilikleri kucaklarken aklının bir köşesinde hep o ne uğruna sorusunu tutabilenlerin olacak. Çünkü silikon çipler ne kadar hızlanırsa hızlansın, yapay zekalar ne kadar karmaşık sorunları çözerse çözsün, tüm bu evreni, bu gezegeni ve hayatı yaşanmaya değer kılan asıl şey insanın kendi ruhu, vicdanı ve hür iradesidir. Teknoloji bizim yöneticimiz değil, ancak insanlığı yüceltecek bir araç olduğu zaman değerli olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle.
O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

korkusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişilerin ne söylediğini tam olarak anlayamazsınız ve efendim diyerek tekrar ettirirsiniz. Onlar aslında düzgün konuşuyorlardır ama söyledikleri adeta havada kalır, sesleri kulağınıza ulaşsa da sözleri anlaşılmaz. Çünkü sesleri zayıf çıkmakta ve bu zayıflık söylediklerini anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bağırarak konuşmak ne kadar yanlışsa fısıldar gibi konuşmak da o derece yanlıştır. Zayıf sesle konuşmak bir söyleyiş kusurudur. Bu ses kusurunu ortadan kaldıracak olan sesi güçlendirme çalışmalarından örnekler vereceğiz bugün. Dinleyenler yararını çok kısa sürede görecek. Tiz ve keskin bir sese sahip olanlar sesini göğüs bölgesine doğru indirmelidir. Bunun için de her gün arada bir şu çalışma yapılabilir. Dudaklarınızı açmadan, M sesinden başlayarak hiç ara vermeden N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. Burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapayalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Şimdi pozisyonumuzu bozmadan şu heceleri tekrar edelim. Ma ma ma ma na na na na ma ma ma ma na na na na. Bundan sonra yine pozisyonunuzu bozmadan şu heceleri söyleyelim. Mam mam mam nan nan nan mam mam mam nan nan nan. Bu çalışmayı aklınızda tutarak

0: Başınızı eğip her gün 2-3 dakika tekrar ederseniz ve günlük konuşmalarınızda aynı tonda yapmaya gayret ederseniz 10-15 gün içinde sesiniz tizlikten kurtulup ortalama bir ses konumuna dönüşebilir. Sesini tizlikten kurtarmak isteyenler için ikinci bir önerimiz daha var. Bu aslında tiyatrocuların seslerini ısıtmak için kullandığı bir yöntem. Birden 50'ye kadar saymak. Nefesimizi alıp başımızı eğerek gayet sakin bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 diye birden 50'ye kadar duyulabilir bir sesle sayıp da bundan sonraki konuşmalarımızı da en azından bu ses tonunu bozmadan kullanabilirsek kısa bir süre içinde tizlikten kurtulabiliriz. Şimdi de sesi zayıf olup da daha işitilebilir ve anlaşılabilir bir ses tonuyla konuşmak isteyenler için önerilerimiz. Öncelikle kendimize güvenmeli ve başarabileceğimize inanmalıyız. Acaba yapar mıyım? Bu sesimi düzeltebilir miyim diye bir şüpheye düşmeyin. Başaracağım deyin. Bunu başardıktan sonra hayatınızda pek çok şeyde başarabileceğinizi göreceksiniz. Önce birden beşe kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi bu rakamlara bir ses gücü değeri verelim. 1 ile 4 arasına bir kuvvet uygularken 5 sayısına 10 kuvvet uygulayarak ses verelim. İleri ve geri sayışlarda bu gücü sesimizle gösterelim. Lütfen tekrar ediniz. 1, 2, 3, 4, 5! Bu bağırma esnasında aklımıza sevmediğimiz bir kişiyi ya da bir olayı getirirsek daha güçlü bağırırız. Sonra tekrar 5 diye bağırarak 1'e doğru normal sesle dönüyoruz. Lütfen beni tekrar edin. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5! 5, 4, 3, 2, 1. Bir duvara kollarınızla dayanıp duvarı yıkacakmış gibi bir hareket yaparsanız hem sesiniz daha güçlü çıkar hem de kol güçlendirme çalışması yapmış olursunuz. Bir duvarı kollarımızla itmeye çalışalım. Lütfen sözlerimi tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dönüş. 5, 4, 3, 2, 1. Bu basit çalışmalar sesinizi güçlendirmek için yararlı olacaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis dünyasında Federer'in zarafeti ve Nadal'ın gücüyle örülen o devasa saltanatı sarsan Novak Djokovic'ten söz edeceğiz. Sırp raket sadece rakiplerine karşı değil, korttaki yalnızlığına ve imkansızlıklara karşı verdiği mücadeleyle tenisin en dayanıklı figürüne dönüştü. Savaşın gölgesindeki Yugoslavya, Belgrad'da, sığınaklarda tenis antrenmanı yaparak büyüyen Djokovic için bu spor bir varoluş mücadelesiydi. Dünyanın Federer ve Nadal hayranlığıyla ikiye bölündüğü bir dönemde o, bu iki devin yanına eklenen bir isim olmakla yetinmedi ve zamanla tüm dengeleri değiştiren yeni bir güç oldu. 2011 yılında sergilediği durdurulamaz performansıyla efsaneleri birer birer tahtından indirdiğinde ise teniste artık büyük üçlü Nadal, Federer ve Djokovic devri başlamıştı. Djokovic'in en büyük farkı rakiplerinin artık kazandım dediği anlarda bile pes etmeyen o çelikten iradesiydi. Dünyanın en iyi servis karşılayan oyuncusu olarak imkansız görünen topları geri çevirdi ve fiziksel sınırları zorladı. Kazandığı 24 Grand

0: Grand Slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği koltuğunda geçirdiği 400 haftayı aşkın süreli liderliği Djokovic'i istatistiki olarak da zirveye taşıdı. Kariyerini olimpiyat altınıyla da taçlandırarak tarihin en iyi tartışmalarını büyük ölçüde noktaladı. Djokovic, tribünlerin baskısını, hatta yuhalamaları kendisine adeta bir motivasyon ve bir yakıt gibi kullanmayı da bildi. Bugün Djokovic, disiplini, mutlak hakimiyeti ve zihnin beden üzerindeki zaferiyle modern tenisin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin unutulmaz ismi Yıldız Kenter'den söz edeceğiz. 1928 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Devlet Konservatuarı'nı yüksek dereceyle bitirir ve tiyatro kariyerine devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Amerikan Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, buradaki prestijli kurumlarda oyunculuk teknikleri üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Yıldız Kenter 1959 yılında devlet tiyatrolarından ayrılır ve kardeşi Müşfik Kenter, eşi Şükran Güngör'le birlikte Kent Oyuncuları topluluğunu kurar. Bu girişim Türk tiyatro tarihinde özel tiyatroların profesyonel bir kimlik kazanması açısından dönüm noktasını teşkil eder. Sanatçı kariyeri boyunca hem klasik eserlerde hem de çağdaş metinlerde sergilediği performanslarla oyunculuk sanatının sınırlarını zorlar. Özellikle Necati

0: Cuma'nın, Nalınlar ve Güngör Dilmen'in Ben Anadolu gibi oyunlarındaki performansları Türk tiyatro literatüründe referans noktası kabul edilir. Oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öne çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumlarda uzun yıllar dersler verir. Aralarında günümüzün pek çok usta oyuncusunun da bulunduğu sayısız öğrenci yetiştirir. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Kenter, İngiltere, Amerika, Rusya ve pek çok Avrupa ülkesinde oyunlar sahneler, konferanslar verir. Kariyeri boyunca birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür ve 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alır. 2019 yılında hayata veda eden Yıldız Kenter, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onur ödülüyle de ödüllendirilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 23.00.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırısı düzenledi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan, nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yılmaz şöyle konuştu.
2: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri, riskleri daha karmaşık hale getirmekte, mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
2: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
3: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Gürlek, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekense bahisle ilgili kısım oldu. Alper Çelik, "Bana genellikle şu maçlara kupon yap" diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerini de kendi hesaplarının üzerinden yaptığını öne sürdü. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisine uygulamadan borsa oynuyordu ifadesini kullandı. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını söyledi. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından beri mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu gözaltındaki şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçlar Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Aklama suçuna işaret eden durumlarda soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak. Şirketlerde şeffaflığı arttıracak yeni adımlar atılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek. Eski kayıtlarda elektronik sisteme aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerse Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur dosyasında yürütülen çalışmada Uyur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'la Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtirafları yapanlardan biri kazanın olduğu sırada Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya oldu. Soruşturmada tutuklanan Kaya ifadesinde enkazın kaza kırımından hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda tespit edildiğini söyledi. Buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu'nun ifadesi ise enkazdaki delil karartma operasyonunu deşifre etti. Mumcuoğlu ilk incelemede helikopterde bulunan cihazların daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini savundu. Kayıp cihazları rapora yazmak istediklerini ancak Feridun Seren'in gerek yok diyerek bunu engellediğini ileri sürdü. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanmasına uzanan bağlantılar da mercek altında. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. 15 Temmuz sonrası örgüt üyeliğinden tutuklanan Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Sistemden öğrenciler, 18 yaş altındakiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar raporlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Raporlar dijital olarak da doğrulanabilecek. Böylece basılı evrak zorunluluğu ortadan kalkacak ve işlemler daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülecek. Öte yandan bu uygulama herkesi kapsamıyor. Geçici işi göremezlik ödeneği kapsamında bulunan işçilerin raporları SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler paylaşacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da var. ABD 7 gündür İran'ı vuruyor. Yeni saldırı dalgasında askeri noktalar ve kritik altyapı tesisleri hedef alındı. 3 kişinin hayatını kaybettiği Hürmüzgan'da 8 kişi yaralandı. ABD Hürmüzgan eyaletinde son 10 günde 12 kentte 95 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybının 50'ye, yaralı sayısının ise 500'ün üzerine çıktığını duyurdu. Saldırılarda zarar gören ulaşım altyapısında onarım çalışmaları sürüyor. ABD saldırılarında hasar gören Bender Abbas Sircan hattındaki Şehit Mirzai Tüneli'nin tek yönü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer hasarlı köprülerde ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Sahadaki gelişmeler sürerken Tahran yönetimi diplomatik alanda yeni bir karar aldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharib Babadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini işaret etti. Tahran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerdense haber alınamadığını açıkladı. Açıklamada saldırılarda yaralanan 4 ABD askerinin Ürdün'deki hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu, dedi. Ukrayna ordusu ayrıca Rus gölge filosuna ait 13 gemiyi saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırıları düzenledi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getirecek. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere, turnuvayı madalyayla tamamlamak için Miami'de sahaya çıkacak. Saat 00'da başlayacak zorlu mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Dağ bisikleti Türkiye Şampiyonası Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı. Kadınlarda Azize Bekar, erkeklerde Ahmetcan Akpınar birinci oldu. Yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 18, İstanbul 22, İzmir 24, Muğla 25, Adana 26, Antalya 27, Samsun 20, Trabzon 21, Erzurum 13, Muş 19 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun kavşağıyla Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Konya Afyon Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel 726 sayılı bildirim. Marmara Denizi Atış Eğitimi 20 ve 21 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40

derece 25 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 13 saniye kuzey, 28 derece 37 dakika 1 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 31 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 34 saniye kuzey, 28 derece 14 dakika 17 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 12 dakika 19 saniye doğu, 40 derece 31 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 13 saniye doğu. Denizcilere yerel 727 sayılı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu, 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu, 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu, 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika doğu, 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu, 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu, 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu, 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu, 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu, 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu, 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Şerefli Yol 4. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, İclal Candan İsen Say, birinci mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Talip Alev Sezer, Nermin Deniz Gökçer Perk, Arif Bey Erol Keskin, Binbaşı Hilmi Bey, Aytaç Yürük Aslan, Güzide Hanım Nezihe Becerikli, Silvia Kadriye Kenter.
1: Mondros Mütarekesi'ni izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığı'nda vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, Divan Yolu'nda çocukluğundan tanıdığı Talibe rastlar ve Polis Müdürlüğü siyasi kısmında görev almasını sağlar. Talib'in askerlik arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise Binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den arkadaşı Nermin'e rica ederek sadrazamın katibi olan babasına söylemesi suretiyle Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. İclal bu bahsi Nermin'e açınca memnunlukla karşılar. Annesi Güzide Hanım'sa daha seçkin bir vazife zannıyla Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin daha iyi olacağını söyler. Bu arada Binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul Hükümeti

0: ettiğine dair haberler ulaştırmak gayesiyle çalışırken, Talibe'de resmi vazifesi yanında Ferit Paşa yalısında alınan kararlar hakkında bilgi edinmek görevini verir. Öbür taraftan birinci mülazım Nazmi, Kuvayi İnzibatiye'ye tayin edileceğini öğrenince son derece sinirlenir. Bu tayini durdurmak için ertesi gün karısını merminlere gönderir. Talibe gelince köşkü gözleyerek Katip Efendi'nin koleje giden kızıyla konuşmak imkanını bulmuş, fakat henüz ismini öğrenememiş ve reddedişi üzerine yanından ayrılmak zorunda kalmıştır.
1: Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimin çıkmayacağından eminsin yani?
2: Eminim, tekrar tekrar söyledim böyle bir teşebbüse geçilmemesi için.
1: Bu iş kapandı sayılır, öyle mi?
2: Nermin de destekledi beni hatta. Kızcağız, aman anne, istemiyorlarsa üzerinde durmayın, İyilik yapacağız diye başkasını rahatsız etmeye hakkımız yok dedi.
1: Annesi ne dedi buna karşı?
2: Gene bana ısrar etti.
1: Bak, gördün mü işi?
2: Sana bu işten vazgeçildi diyorum, hala şüpheleniyorsun. Güzide Hanım'ın ısrarına karşı da aman teyzeciğim, Nazmi istemiyor, büsbütün vazgeçelim dedim.
1: Kocasına söylemiş mi?
2: Hayır, söylememiş.
1: Nereden biliyorsun?
2: Canım, bırakmıyorsun ki anlatayım.
1: Peki anlat.
2: Nedense o akşam adam yorgun gelince açamamış mevzuyu. Ertesi sabah da kocası erkenden çıkmış. Nermin'le bu akşam uygun bir şekilde söyleriz diye karar vermişler. O akşam söylemesine de fırsat kalmadan ben sabah gittim, geri aldım ricamı. Mesele kalmadı böylece.
1: Bak, gördün mü, iyi ki dadınla göndermişim seni sabah erkenden. Peki dadın duydu mu konuştuklarınızı?
2: Hayır, o Nermin'in dadısıyla aşağı katta oturdu.
1: Neyse. Eğer Nermin'in babasına söylenseydi ve o da Harbiye Nezaretinden Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimi isteseydi yanmıştık. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Neyse, şimdi Üsküdar'a tayinimizi çıkartmaya bakalım.
3: Hürmetlerimi sunarım küçük hanım.
4: Ay, siz miydiniz?
3: Tabii benim. Başka kim olabilir ki?
4: Öyle ya, kim olacak başka? Ama iki günden beri sesinizi unutmuştum.
3: Aşk olsun, bu kadar çabuk unutma.
4: Tabii, sizi hiç tanımıyorum.
3: İsmim Talip. Talebeyim Darülfünun'da. Peki sizin adınızı öğrenebilir miyim?
4: Nermin.
3: Güzel isim, size çok yakışıyor.
4: Bilmem.
3: Nermin Hanım, yalnız şunu söyleyeyim. Babanızın polise haber verdiğini belirtmiştiniz. Hele şimdi sizinle beraber...
4: Arkamı bırakasınız diye söylemiştim, aslı yok.
3: Bakın, yakalanmayı göze aldım ve sizi bırakmadım.
4: Ama niye? Anlamıyorum ki.
3: Sizi çok beğeniyorum.
4: Gelip geçici şeylerdir bunlar.
3: Hayır, sürekli.
4: Nereden bileyim?
3: Bu tanışma yüzünden ve polise yakalanmayı göze alarak ısrarla durmam kafi değil mi? Sonra zamanla anlayacaksınız. Şimdi ne söylesem boş.
4: Peki siz benim kim olduğumu iyice biliyor musunuz?
3: Biliyorum. Sadaret Katibi Bey'in kızısınız.
4: Başka?
3: İyi bir ailedensiniz, zenginsiniz.
4: Ha, gördünüz mü? Zenginliğim için tanışmak istediniz benimle. Ağzınızla yakalandınız.
3: Yok, hayır, yanlış düşünüyorsunuz.
4: Peki, inanmış olayım. Şimdi bebeğe doğru yürür, oraya yaklaşırken ayrılırız. Orada bir hayli arkadaşım oturur. Kendilerinin değil ama annelerinin bilmelerini istemem.
3: Peki, nasıl isterseniz öyle olsun. Onu soracaktım. Kaçta çıkıyorsunuz mektepten?
4: Bu saatlerde. Ya da yarım saat kadar evvel.
3: Her gün mektep dönüşü sizi demin buluştuğumuz yerde beklesem?
4: Olmaz, çünkü dikkati çeker o kadar sık. Dedikoduya sebep olur.
3: Peki ne zaman? Sizin istediğiniz, düşündüğünüz benim için önde gelir. Yalnız daha sık görmek isterim sizi.
4: Yok, burada olmaz maalesef. Koruluğun başında. Ama o da her gün değil, dediğim gibi. Bakın, tanıdıklar geliyor. Bizi görmeden ayrılın hemen.
3: Tabii. Öbür gün aynı saatte koruluğun altında bekleyeceğim.
5: Suikaste uğrayan istihbarattaki yüzbaşı iyileşiyormuş. Bugün aldık haberini. Yalnız bacağının topal kalmak ihtimali varmış.
1: Öbür dünyayı boylasaydı, dünya bir gadlardan, bir zalimden kurtulmuş olurdu.
5: Evet, öyle.
1: Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir meclis toplamış olduğunu işittik.
5: Nereden duydun?
1: Merkez kumandanımız nezaretten öğrenmiş efendim. Miralay arkadaşıyla konuşuyordu.
5: Sevin, haber doğru. Bak, sana sevineceğim bir haber daha vereyim. Bu listede Kuvayi İnzibatiye'nin İzmit'e gönderdiği 2. fırka zabitlerinin isimleri var. Bunlar biz kardeş kanı dökmeyiz diyerek Ali Fuat Paşa'nın birliklerine silah çekmemişler. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya demektir bu. Al oku.
1: Ağır makineli tüfek 1. mülazımı Hüsnü Fuat. Ağır makineli tüfek 2. mülazımı İsmail Hakkı. Yüzbaşı Süleyman Nuri, 1. mülazım.

0: Arif. Birinci mülazım Kara Gümrüklü Mehmet Ali. İkinci mülazım Diyarbakırlı Zülkefir. Efendim, kapı galiba.
1: Bak bakalım, Talip gelecekti.
0: Oo, Talip hoş geldin.
1: Gel bakalım evlat.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Dışarıdan sesimizi duydun mu?
0: Benim okuduklarımı?
2: Hayır, hiçbir şey.
1: Ha, iyi öyleyse, mesele yok. Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan vazgeçenler.
2: Ya öyle mi efendim? Çok iyi.
1: Devam etsin.
0: Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Necati, Yüzbaşı Mehmet Pertev, İkinci Mülazım Kasımpaşalı Muhip, Kaymakam Fevzi Bey.
1: İşte böyle gidiyor. Maalesef divan harbe verilmiş bunlar ama hiç mühim değil. Tarihçiler ileride incelemeye girdikleri zaman yazacak bunları. Talip, senden ne haberler?
2: Haberler iyi efendim. Sadrazamın katibinin kızıyla tanıştım.
3: Sizi fazla bekletmedim ya.
2: Hayır, fazla bekledim sayılmaz.
3: Hafif rüzgar var bugün. Bereket versin hava açık.
2: Hava açık da olmasa, ortalığı seller de götürse zevktir sizinle buluşmak benim için.
3: Peki ama ne olacak bu buluşmaların sonu?
2: Ne mi? Devamlı bir beraberlikle pekala perçinleyebiliriz bunu.
3: Ya, inanayım mı dersiniz?
2: İnanın. Ama sizin için de erkendir belki. Beni daha fazla tanımanız lazım, haklısınız.
3: Evet. Belki. Bilemem.
2: Şu tarafa doğru yürüyelim mi biraz?
3: Olur, yürüyelim.
2: Evet, daha başka ne var ne yok? Babanız nasıl?
3: İyi babam. Muntazam olarak işine gidip geliyor.
2: Nereye yani?
3: Sadrazam Paşa'nın yalısına canım. Hani beni iyi tanıyordunuz?
2: Tanıyorum da tabii vazifesine dair etraflı bilgim yok. Yoksa iyi biliyorum sizi.
3: Söyleyin öyleyse, ne biliyorsunuz?
2: Sadrazamın çok yakın olduklarını biliyorum babanızın. Gerisini sizden dinlemek isterim.
3: Sadrazam Paşa'nın bütün resmi işlerini babam görür. Bizi de bayram tebriklerinde yalıya götürür.
2: Herhalde yüksek vazifeli yabancılar eksik olmaz gibi geliyor bana oradan.
3: Haftada birkaç defa geliyorlar galiba. Tabii bizimkiler daha sık.
2: Kimler bunlar Nermin Hanım?
3: Bu çok gelenler Şeyhülislam Dürizade Abdullah Efendi, Mustafa Sabri Efendi, Hamdi Paşa, Zeki Paşa, Hadi Paşa, Zeynel Abidin Efendi.
2: Babanızdan mı öğrendiniz bunları?
3: Öyle sayılır. Evde geçen konuşmalardan anladım. Annemle...
2: Kim bilir, bir o kadar da yabancı vardır yalıya gelen.
3: Pek tabii. Dedim ya demin...
2: Kimler var işlerinde Nermin Hanım?
3: General Harrington var önce. Sonra General Montpelli, General Sharpe, Kont Caprini. Ama bu kont bizi sever. Sonra Miralay Nelson, Yüzbaşı Bennet.
2: Yüzbaşı Bennet? Hani şu suikasta olur yani.
3: Evet o.
4: Efendim, şeref verdin Hilmi Bey kardeşim.
1: Bu sefer devlethaneye gelmek sırası bizdeydi. Malum ya, adama ihtiyacımız var, adama. Bu da emrimde benim. Birinci mülazim Nazmi.
4: Oh, çok memnun oldum. Çok memnun oldum.
1: Sivil gel, seni Arif Bey'e götüreceğim dedim.
0: Efendim, kumandanımızın emrinde olmak şereftir bizim için.
4: Sağ olun.
1: Nasılsın kardeşim, görüşmeyeli?
4: Çok şükür. Çok şükür sıhhatçe iyiyiz. Ortalıktaysa, daha doğrusu İstanbul'da pek iyi bir şeyler yok.
1: Talip nasıl? Birkaç günden beri göremedim.
4: Çalışıyor istihbarat için. Vaziyeti kolluyoruz tabii.
1: Eksik olma. Himmetinle çocuk doğrusu rahat çalışmak imkanını buldu. Nazmi'nin de dikkatini çekmiş bu husus.
0: Evet efendim, Talip'in resmi vazifesini biliyorum ama elbette buna imkan fırsat veriliyor ki direktiflerinizi yerine getirebiliyor diyordum. Sonra kendisine bunu sorunca beyefendinin büyük kolaylık gösterdiğini söyledi.
4: Vicdanımız ve memleket sevgimiz bunu emrediyor kardeşim.
0: Ama resmi sıfatınız üzerinizdeyken...
4: Binbaşınız da siz de aynı şartlar içinde değil misiniz?
1: Mustafa Kemal Paşa'nın harcına birkaç damla alın teri koymamız boynumuzun borcu elbette Arif Bey. Bu şeref bizim için hayati tehlike gösterse bile.
4: Bu borcu yerine getirmek için büyük dikkat ve gizlilik içinde bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bakalım günler ne gösterecek?
1: Dikkatlerini çekmemeye itina etmek gerek. Ha, şu haberi duydunuz mu? O kadar saklanmasına rağmen dolaşıyor ağızdan ağza.
4: Şey mi söylüyorsunuz? Padişahla olan konuşmayı mı yani? General Harrington'ın?
1: Evet.
4: Kardeşim, herifler iyi şamar yedi.
1: Sen de işittin mi Nazmi?
0: Hayır efendim, neden?
1: Canım sağır sultan duydu. General aynen öyle mi demiş Arif Bey?
4: İyi biliyorsunuz. Başıbozuk inzibatiye alayları İzmit'i geçip de bozulunca, hele başlarında da kumanda edecek zabit kalmayınca korkunç bir panikle dağılmışlar. Hükümetle beraber Harrington da öğrenmiş bunu. Doğru padişahın huzuruna. Dediği

0: Aynen şu. Zatı devletlerine şunu esefle arz etmek isterim ki bizim ve sizin bunca masraf ve emekle hazırladığımız alaylar bizi fena halde aldattı. Buna İtilaf devletleri namına teessüf ve üzüntülerimi bildirmek isterim.
1: Padişah bir şey dememiş mi efendim?
2: Ne diyecek? O da üzüntülerini bildirmiş.
3: Nermin, bak kim geldi?
4: Kim anne?
3: İn aşağı görürsün, sevdiğin biri.
4: İşler mi yoksa?

0: Kız da benim teklifim üzerinde durdu.
1: Ya öyle mi?
0: Ama merak etme. Nermin, aman babacığım, hangisini istiyorlarsa o olsun. Farkı var mı? Ne olacak? Siz onu yaptırırsınız deyip istediğiniz tayinde ısrar etti.
1: Ah, geliyor galiba. Ona da ayrıca teşekkür etmem gerek teyzeciğim.
2: İcacım gelmiş, anladım.
1: İki ayağını bir pabuca mı soktum? Oh, yıkanmışsın galiba, saatler olsun.
2: Yok, hazırdım zaten. Çok bekletmedim ya.
1: Yok katiyen. Teyzemle senin zahmetine bilhassa teşekkür ederim.
2: Hiçbir şey değil. Babamın konuşmasından en fazla bir hafta içinde tayininin Nazmi Bey'e ulaşacağını tahmin ederim.
1: Çok sevindim.
0: Neyse, hayırlısı olsun evladım. Ne olacak ki, mühim bir şey değil.
1: Bari erken gelse babam almak için beni. Nazmi'ye müjdesini hemen vermek isterim. Bugün merkezden erken dönebileceğini söyledi evden çıkarken.
2: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa müjdeyi verirsin. Silvia da gelecek neredeyse. Dün telefon etti. Eski arkadaşlar hep beraber oturur, piyano falan çalar, eğleniriz. Bugün perşembe.
0: Aa, arkadaşın geldi galiba. Evet, babasının bindiği otomobil. Temsilciliğin otomobili.
3: Dadı, kapıya bak çabuk.
0: Kızım, sen de bahçe kapısına.
2: Tabii ineceğim anne. Yalnız dadım kapıda görünsün önce.
0: Hırkanı al sırtına.
2: Aldım, aldım.
0: Ah, ne güzel böyle arkadaşların toplanması.
1: Evet teyzeciğim, iyi tesadüf oldu. Silvia'yı ben de uzun bir ayrılıktan sonra baloda görmüştüm sizinle beraber. Evlerimiz yakın olduğu için mektebe de beraber giderdik.
0: Seni burada görünce çok sevindim.
1: Herhalde. Sizden adresimi aldıktan sonra iki defa geldi bize.
0: Ben de severim kendisini. Ha, birkaç defa talebeliğinizde toplanmıştınız burada değil mi?
2: İçeride kim var biliyor musun?
3: Kim olabilir?
2: Çok yabancı senin için.
3: Benimki İclal. Ah canım.
1: Nasılsın Silviacığım?
0: Hoş geldiniz kızım. Bakın ne iyi oldu, hep berabersiniz şimdi.
4: Hoş bulduk efendim. Aklımdan geçmiyordu değil. Demek ki içime doğmuş.
0: Hadi ben üçünüzü yalnız bırakayım.
1: Ah, nasılsın Silviacığım?
4: Çok iyiyim, hele seni de görünce.
1: Tekrar talebelik günlerimize döneriz. Ne yapıyorsun?
4: Hiç ne yapacağım, eski arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum.
2: Hala evlenmedin bu güzelliğine rağmen Silvia.
1: O kolay kolay beğenmez herkesi eskiden beri.
2: Ya yüzbaşı Bennet?
4: Ah, tuhaf bir şey söyleyeyim mi size? Yani konuyu açtığınız için.
2: Söyle söyle çabuk.
4: Çocuklar, baloda gördüğünüz o kırmızı yüzlü İngiliz yüzbaşısı var ya, bir türlü bırakmıyor arkamı. Babama nasıl yaranacağını bilemiyor.
1: Ya sen?
4: Ben istemiyorum. Hatta fazla üzerime düşünce sinirleniyorum. Neyse, bırakalım onu. Ah, işte piyano da burada. İsterseniz bir şey çalayım size.
2: Tabii isteriz.
1: Mektepteyken de iyi çalardın.
2: Biliyorum, çok beğenirdim.
1: Ama sen de çok güzel çalardın. Hele Chopin.
5: Hadi Nermin Hanım. Koruluğun içine doğru hem yürüyelim hem konuşalım.
2: Olur, yürüyelim.
5: Nermin Hanım, okuyabildiniz mi babanızın çantasındaki evrakı?
2: Hepsini okuyamadım.
5: Evet.
2: Bir kısmını okudum tabii.
5: Hangilerini?
2: Silah depolarının muhafaza birliklerinin ne ölçüde arttırılacağını ve zamanını öğrenmek istiyordunuz galiba, değil mi?
5: Evet. Buldunuz mu buna dair bir not veya rapor?
2: Buldum. Üsküdar, Nişantaşı ve Haliç'teki Sütlüce, Karaağaç dahil... A, bakın birini unutuyordum. Zeytinburnu'ndaki silah ve cephane depolarına bir hafta içerisinde birer tam teçhizatlı manga daha verilecek... ve başlarına çavuş yerine birer zabit getirilecek diye yazıyordu. O işgal kumandanlığının bir yazısında. Altında generalin imzası vardı. Bir suretti benim okuduğum.
5: Başka?
2: Bir de Rum köylerine yapılan silah ve cephane yardımlarının yerini ve miktarını okudum.
5: Nerelere?
2: Karadeniz'deki Rum köylerine... Adları hatırımda kalmadı ama Samsun civarı.
5: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Yalnız bir dahaki sefere unutmamak için küçük bir kağıda not alsanız.
2: Olur, alırım. Bir de askeri bir rapor vardı çantanın içinde. Pek anlayamadım manasını.
5: Ne hakkındaydı, onu anlamışsınız.
2: O kadarını anladım tabii. Kuvayi İnzibatiye'nin kumanda kadrosu ve miktarı hakkında. Yeni bir fırkanın kurulması ve teçhizatına dairdi. Bir de taarruz planı vardı. Asıl onu anlayamadım.
5: Bir kopyasını çıkartabilir misiniz bir dahaki sefere?
2: Çıkartmaya çalışırım.
5: Şimdiden teşekkür ederim. Bütün bunlara karşılık size kalbimi verdim daha önceden.
2: Gerçekse ben de teşekkür ederim.
5: Nermin Hanım, bu getirdiğiniz bilgilerle memleketinize, bu sevdiğiniz topraklara ne büyük hizmet yapıyorsunuz biliyor musunuz?
2: Belki.
5: Yo yo, belki değil, muhakkak. Anadolu'da hepimizi kurtarmaya çalışan bir hükümet var. Onun başı var.
2: Eğer faydalı oluyorsa... Fakat bilesiniz kalbim duracak adeta.
5: Verin elinizi. Çok büyük bir yürek taşıyorsunuz.
6: Ne oldu? oldu bizim tayin nişanımız?

0: Allah aşkına?
1: Herhalde bugünlerde alırsın tayin yazısını.
0: Fazla uzadı ama. Korkarım olmayacak.
1: İstediğimiz fazla bir şey değil ki, neden olmasın?
0: Vallahi ben endişeliyim.
1: Olmasa nihayet bugünkü vazifene devam edersin.
0: Canım, bu vazifede kalmak istemediğimi anlamışsındır herhalde.
1: Neden? Biliyorum, mesuliyetli ama istediğin şey daha mı rahat olacak sanki?
0: Rahat olsun veya olmasın, orasını ben bilirim. Ne tuhaf konuşuyorsun bazen.
1: Sinirlenme. Ben de istemez miyim bir an önce istediğin tayinin gerçekleşmesini?
0: O halde?
1: Sabırla bekle biraz daha. O zatı kırmalarına imkan var mı?
0: Vaziyet bildi.

0: Dediğin gibi değil, işin derinini anlatamam sana.
1: Nasıl, ne gibi derin?
0: Neyse geç kalacağım şimdi. Bir ara fırsattan faydalanıp geldim. Belki bana ulaşmadan Güzide Hanımlar sana bir haber vermişlerdir diye. Hadi ben gidiyorum. Verir misin oradan kaputumu? Çizmeler silindi mi?
1: Silindi. Yemek yemeyecek misin?
0: Hayır, ben gidiyorum. Hala asmadık şimdilik, hadi.
1: Hay Allah.

0: Anne, çıkmıyor musunuz kuzum mutfaktan? Nazmi gitti bile. Sizin mutfaktan çıkacağınız yok. Nermin'ciğim.
1: Benim ya.
0: Aman ne güzel.
1: Annem de arkadan geliyor.
0: Ah, Safa geldiniz.
1: Geliyor, müjdeyi vermek için geldik. Çıktı tayininiz, çıktı. Üsküdar'a.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Sakın üzme kendini, İster isen bir ağla. Şiven ise, yas ise, soy karıyı al bağla. Kan coşarsa yüreğin, ateş ol, alev çağla. Şehitliktir insanın en sevinçli düğünü. Allah'ına eriyor, kim istemez bugün? Türkmen eli, elimiz içinde sevgi yaşar. Toprağını çözersen, tuz yerine kan coşar. Sıcak kanlar kaynarken, kanımız haddin aşar. Söyler öcüm almazsan, gözünde tuz duracak. Dünya boyu tarihler, senden hesap soracak. Çaldın tarih kapısını, kaçırmadın tadını. Alkanla içinde yazdın Türkmen adını. Allah dedin, eşittim narasın feryadını. Kol kanat kesilmezse hiç bar vermez bu ağaç. Öz kanıma dökmezsem gerçekleşmez bu amaç. 2013 yılında Irak'ın Selahaddin ilinin Tusurmatu ilçesinde bir taziye merasimine düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Tusurmatulu şehit şair Mehmet Mehdi Bayat'ın "Şehitlerimiz Özgürlük Bayrağı'dır" adlı şiirinden dizelerle seslendik sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyomuzda Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, geçtiğimiz haftalarda Diyala ve Mendeli ile başlayan Türkmeneli yolculuğumuza Mendeli'nin hemen kuzeyinde Kerkük'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Selahaddin iline bağlı önemli bir Türkmen yerleşimi Tusurmatu'yla devam ediyoruz bu hafta. Hocam, Telaffer'den Mendeli'ye uzanan Türkmen koridorunda Tusurmatu'yu nasıl tarif edersiniz ve Irak Türkmenleri için Tusurmatu'nun önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Tusurmatu çok önemli bir Türkmen şehridir. Kendine has, orijinal, otantik özellikleri var. Bir kere ismi oldukça

0: ilginçtir, dikkat çekicidir. Arapça yazılışı ve Osmanlıca yazılışı tuz hurmatu şeklindedir. U'yla yazılır. U'yla da yazılabildiği gibi I'yla da yazılabilir. Tuz hurmatı şeklinde. Şimdi eski Türk şehir isimlerinde dikkat ederseniz mesela Almatı.
1: Evet.
0: Elmalı demektir. Moğolistan'ın başkenti Ulanbatu. O da o manadadır. Yani bu tuz hurmatu da o manada. Yani yer ismidir ve Kıpçakça ya da Moğolca daha doğrusu bir şeydir, bir ektir. Dolayısıyla bu bize bu şehrin daha önceden, Türklerden önce oturulmamış bir bölge olduğunu gösteriyor. Tuz kelimesi zaten Türkçe bir kelimedir. Hurma ise Farsça bir kelimedir. Biz hurmayı Farslardan öğrenmişiz. Burada da hurma yetiştiği için otomatik olarak halk bu ziraatı önceliklemiş. Arazisi de tuzlu olduğu için tuz hurmatı ismini bu şekliyle almış. Dolayısıyla bu şehrin çok köklü, çok asil, tarihi derinlere uzanan bir Oğuz boyu şehri olduğunu bilmekte yarar var. Bir zamanlar Kerkük'e bağlı bir ilçeydi. Hatta daha doğrusu Kifri'ye bağlı bir nahiyeydi. Kifri bir ilçe olarak Kerkük'e bağlıydı. Ama Saddam 74 yılında, 1974 yılında adeta bir dağıtma politikası izledi. Kerkük ilinin şeyini, coğrafyasını aşağı yukarı dörtte bire düşürdü. İşte o zaman Tuz Hurmatı'yı aldı, Selahattin iline bağladı. Selahattin ili de Tigrit, Saddam'ın doğup büyüdüğü şehri, vilayet yapıldı ve Tuz Hurmatı oraya bağlanmış oldu ki hiç alakası yok. Ne kültür olarak ne coğrafya olarak orayla alakası var. Halkı homojendir. Köyleriyle, bütün kasabalarıyla halis muhlis bir bayat boyu, bir Türkmen boyudur.
1: Evet. Hocam yine Tuz Hurmatı'daki etnik ve demografik yapıyla devam edelim dilerseniz. Buradaki nüfus ağırlıklı olarak hangi unsurlardan oluşuyor diyeceğim ama söylediniz az evvel. Homojen evet. Bir nüfus yapısı hakim. Tuz Hurmatı'da gerek ilçe merkezinde gerekse merkeze bağlı köylerde nüfusun dağılımı o zaman Türkmenlerden oluşuyor. Burada benim sormak istediğim bölge sakinleri kimlerden oluşuyor efendim?
0: Şimdi çok az Arap aşiretleri var. Çok az Kürt aşiretleri var. Tabii bu hep 50'li yılları, 60'lı yıllara kadarki olan kısımdan bahsediyorum. Fakat sonraki yıllarda Araplaştırma politikaları, 2003 yılından sonra da Kürtleştirme politikaları neticesinde birçok arazilere, zaten burası tarımsal bir coğrafya, evet. Tarım arazisi olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyaya yerleşen Arap ve Kürt aşiretleri ister istemez sahiplendiler bu arazilere. Bunlarda hiç kanuni bir gerekçeleri yok. Ama maalesef bu bölgede işte 2003 yılına kadar Araplaştırma, 2003 yılından günümüze kadar bir şekilde devam eden Kürtleştirme politikaları maalesef oranın demografik yapısını bozuyor. Ama Tuz Hurmatı'ya bağlı ilçelere veya pardon köylere, kasabaların isimlerine dahi baktığımız zaman bile bize çok büyük şeyler ifade eder. Mesela Emirli'den bahsetmemiz lazım. Emirli bir şeydir, bir nahiyedir. Ve Emirli Daesh'in Irak'a girdiği zaman Daesh'in eline düştü. Halkı kendi gayretleriyle, kendi mücadeleleriyle kendilerini Daesh'ten kurtardılar. Irak hükümetinin zerre kadar yardımı olmadı. Emirli kahraman bir nahiyesidir. Emirli'ye bağlı bakın mesela köylerin isimlerini size sayayım. Bir Avçılı, Karanaz, Çardaklı, Küçük, Dere Obası, Paşa Gelen, Üçtepe, Hızlı Obası, Hızır Obası, Süleymanbek gibi isim, bölge isimler, köy isimleri. Bu da bize yani Tuz Hurmatı'nın sadece şehir içinin değil aynı zamanda ilçelerinin de affedersiniz nahiyelerinin de köylerinin de beldelerinin de kasabalarının da halis muhlis Türkmen olduklarını bize gösteriyor. Bir önemli hususiyeti daha var bu bölgenin. Bunlar 1900'lü yılların ortalarına kadar hatta işte ortalarına kadar diyebiliriz tamamen Bektaşi inancına sahip bir kesimdi. Yani Bayat boyunun geçen de şeyimizde sohbetimizde anlatmıştım evet. Yani Sünni olanları var. Şii olanlar. Sonradan Şiileşmiş Bektaşi olanları evet. Var. Evet. Bu Tuz Hurmatı da bunun tipik bir örneğidir. orijinal bir örneğidir. Yani yakın tarihe kadar 5-6 tane Bektaşi tekkesi vardı Tusurmatı'da. Diğer yani köylerde de vardı. Bunlar dağıldılar. Bu arada da bu saymış olduğum yani Emirli'ye bağlı, Süleyman Bey'e bağlı vesaire başka yerlere bağlı nahiyelerde de Sünni Türkmenler de var. Ama onlar da Bayat'tır. Yani Bayat böylece burada ikiye bölünmüş oluyor. Tuz Hurmatı'nın bir başka nahiyesinden bahsetmemiz gerekiyorsa o da Yengice'dir. Yengice, Yenice demektir. İşte Nazal ne burada kendini hissettiriyor. NG. Bu da tipik bir Orta Asya şeyidir, izidir. Anadolu'da da bunu görmek mümkündür. Türkmenler yeni demezler, yengi derler. Yine demezler, gene derler. Ondan sonra buna benzer çok benzetmeler var. Mesela deniz demezler, dengiz derler. Domuz demezler, donguz derler. Bütün Türkmen elinde bu kelimeler yaygın. Bu da Kıpçak Türkçesinin dilimizdeki olan izlerini bize gösteriyor. Yengice'nin mesela yine köylerine baktığımız zaman Büyük Baştepe, Sarıçam, Muratlı, Dombalan Dere. Mesela Dombalan kelimesi çok orijinal bir kelimedir. Dombalan, Türkiye'de çeme dediğimiz, hani yerin altından yağmur yağdığı zaman köpüren şey, mantar.
1: Bir mantar türü
0: mantar hocam. Türü, evet. Ondan sonra daha çok baharda olur. Ve Sefer Bayat. Sefer Bayat çok ilginç bir köydür. Yani bu da halis muhalis bir Bayat köyü veya boyu olduklarını bize açık bir şekilde göstermektedir. Hasılı Tuz Hurmatı bugün nüfusuyla aşağı yukarı 150 bin civarında olan bir yerleşim Türkmen bölgesidir. Evet, şu anda demografik değişim neticesinde Arapları da vardır, Kürtleri de vardır. Fakat dediğim gibi tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla halis muhlis bir Bayat köyüdür, bir Bayat yerleşim bölgesidir ve bir Türkmen şehridir. Edebiyatı, tarihi ve birikimleri, sanatı bunu çok bariz bir şekilde bize gösteriyor.
1: Son dönem gösterdiği kahramanlıklarla da ön planda. DH'a karşı mücadelede siz de bahsettiniz hocam. Galiba 52. Tugay, Haçlı Şabi'nin 52. Tugay'ı orada kurulmuş.
0: Evet.
1: Şu anda orada yine Haçlı Şabi güçleri bulunuyor mu hocam?
0: Bulunuyor, bulunuyor. Haçlı Şabi'nin içerisinde birkaç bin Türkmen silahlı güç var. O devam ediyor ama geleceği belli değil.
1: Evet.
0: Özellikle şimdi Başbakan Ali Zeydi Irak Başbakanı Trump'la görüştü. Trump şeyden döndükten sonra NATO toplantısında ilk kabul ettiği devlet başkanı Ali Zeydi oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada mesaj verdi yani büyük bir ihtimalle Haçlı Şabi'yi Irak ordusuna katacaklar.
1: Evet.
0: Bu da çok yani neyi değiştirir Türkmenler açısından artısı var eksisi de var onları girmeyelim. Ama şu anda Tuz Hurmatı'yı koruyan açıkçası yiğit Türkmen gençleridir. Haçlı Şabi'ye bağlıdır. Ve çok ciddi kahramanlıklar sergilediler. Özellikle DAEŞ'e karşı olan mücadeleleri. Evet. Yoksa DAEŞ özellikle Türkmen bölge, Telafer'de de aynı şeyi gösterdi, temayülü gösterdiler. Tuz Hurmatı bölgesinde de aynı temayülü gösterdiler. O bakımdan kahraman bir şehirdir aynı zamanda da desek yeridir.
1: Türkmen yiğitlerimizin tırnağına taş değmesin diyelim
0: İnşallah.
1: Hocam. Efendim sırada güzel bir türkü var. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarımızdan Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Bilmem neden gamgin bu tuzun dağları.

0: Bilmem neden gamgin bu Duzun Dağları dede sevilen sanatçı. Var mı bu türkünün bir hikayesi hocam?
1: Evet, bu aslında bir beste türküdür. Allah uzun ömür versin. Ekrem Tuzlu'nun bestesidir. Aksu, Tuz Hurmatı'nın kenarından geçen bir çaydır. Çok şiirler dizilmiş, çok destanlar yazılmış hakkında. Dertli bir yerdir. Şu anda maalesef susuz susuz akar. Hiçbir su şey yoktur. Ama geçen de bu aşırı derecede bir şey olduğu zaman... Su akıntıları olduğu zaman köprüsü vardı, köprüsü yıkıldı. Maalesef dertli bir deredir veya bir nehirdir diyelim. Zaten kenarlarından da dağlar geçer. Onu gamgin kelimesi de dertli anlamındadır.
0: Evet.
1: Gam sahibi anlamındadır. Ekrem Tuzlu'nun güzel bestelerindendir ve türküleşmiş, anonimleşmiş bir türküdür diyebiliriz.
0: Evet. Hocam, Tuz Hurmatı deyince Irak hükümetleri döneminde bakanlık yapan şahıslardan tutun da bölgede Türkmen Birliği'nin sağlanmasına ömrün adamış isimler de var. Ayrıca Tuz Hurmatı'da şiir, roman, tiyatro ve folklorik eserler veren pek çok kıymetli isim de yetişmiş. Bu isimlerle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz hocam? Bu minvalde dinleyicilerimize hangi isimleri tanıtmak isteriz?
1: Şimdi Tuz Hurmatı hakikaten sanat ve edebiyat diyarıdır. Tabii sanat ve edebiyat diyarı derken şunu da anlamamız lazım. Irak Türkleri 2003 yılına kadar bütün siyasi düşüncelerini, bütün fikri karihalerini hep edebiyat üzerinden anlatmak mecburiyetinde kaldılar. Parti kuramamışlar, kuramıyorlar, yasak. Türkmenim veya daha doğrusu Türk kimliğini yaşatma gibi bir dertlerini dahi dile getirmekte zorlanmışlar. Hal böyle olunca bütün duygusal şeylerini, heyecanlarını, helecanlarını hepsini hoyratlara, müziğe filana yönlendirmişler. Dolayısıyla aynı tabloyu Tuz Hurmatı'da da görebiliyoruz. O bakımdan yetişen sanatçılara baktığımız zaman hepsinde bir milli kimlik söz konusudur. Ciddi isimler yetişmiş mesela işte Bakan dediniz, Casim Muhammed değerli bir arkadaşımız. 2-3 kabinede üst düzey bakanlıklar yaptı. Mehdi Bayatlı adına bir arkadaşımız da kısa süre bir şeylik yaptı, bakanlık yaptı. Ama çok ciddi isimler yetişmiştir.
0: Mehmet Mehdi Bayat az evvel şiirini okuduğumuz öyle
1: Hayır,
0: bir değil
1: o
0: değil mi?
1: ayrı, o değil. Evet, o değil. Mehmet Mehdi Bayatlı, Allah

0: merhamet eylesin. İşte 2013'teki olan o katliam bizim nazarımızdaki. Orada evet. Ali Haşim Muhtaroğlu isminde Irak Türkmen Cephesi'nin
1: çok önemli başkanı. Katkıları var değil mi hocam?
0: Evet, o müthiş bir milliyetçi adamdı. Müthiş bir liderdi, bir mücahitti. Şehit oldu.
1: Allah cennetinde cem eylesin.
0: Amin amin. Onunla Ahmet Koca. Ahmet Koca'yı da hakkını yememek lazım. O da büyük bir liderdi. Aynı zamanda Selahattin İlli'nin vali yardımcısıydı. Bu hadisede vefat ettiği zaman. Dönersek yetişen şahsiyetlere, bunların başında mesela birçok kişinin unuttuğu bir ressam var. Ressam Mehdi Beyatlı.
1: Evet.
0: 40'lı 50'li yıllarda Irak çapında ünlü bir ressamdır. Ve yağlı boya ressamlı olduğu gibi sulu boya resimleri de var. Çok modern, entelektüel bir adamdı. Ben hatırlamam kendisini ama öğretmenmiş. Tabloları günümüze kadar gelmiş bir sanatçımız. Ali Marufoğlu çok önemli bir edebiyatçı. 13-14 tane kitabı var. Fevkalade güzel bir Türkçesi var. Hoyratları var, şiirleri var. Bundan birkaç yıl önce vefat etti. Bu Ahmet Tuzlu'nun da o türkülerini dinlediğimiz gencimizin de amcasıdır.
1: Evet,
0: evet. Yani genelde bazı aileler böyle edebiyata meyillidir.
1: Evet.
0: Az önce şiirini okuduğunuz bu rahmetli Mehdi Bayatlı'nın kardeşi Fazıl abi, Fazıl Bayatlı şu anda da Türkiye'de bulunuyor. O da bir İslami kuruluşta büyük bir tarihçidir, araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Hasan Görem isminde bir kör şair vardı, muamma bir şair vardı. Harikulade bir şahsiyetti, önemli bir şairdi. O da bunların içerisinde sayılabilir. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar önemli isimler yetişti, şairler yetişti. Zaten dediğim gibi yani onların içindeki olan o duygusal yapıyı, o mücadele ruhunu ancak bu şekliyle şeye yansıtabildiler, tarihe mal edebildiler. Tuz Hurmatı'nın şahsiyetleri, edebi şahsiyetleri, sanat insanları, tiyatroda da yine önemli isimler oldu. Fikir erbabı önemli kişiler yetişti o civarda. O bakımdan şehir çok velut, çok doğurgan bir yerdir diyebiliriz. Siyaset alanında ismini zikretmemiz gereken, altını çizmemiz gereken önemli bir şahsiyet daha var. O da Niyazi Mimaroğlu'dur. Şimdi hala hayatta. Türkmen Sarayı diye bir saray yaptı. Evet, müthiş bir şey. Yani adam bütün servetini oraya yatırdı. Bütün temennisi Türkiye'den, oradan, buradan, Türk dünyasından gelen misafirler benim bu sarayda kalsınlar. Öyle bir, kendisi de bir dönem milletvekilliği yaptı.
1: O sarayla ilgili sorum olacak hocam. Programımızın sonuna doğru sormak isterim.
0: Evet, tamam.
1: Efendim sevgili dinleyicilerimiz, sırada bir dermangah hoyratı var. Ekrem Tuzlu sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Kırmayana karasına, valla ağırsına karasına, ağırsına karasına. Kırmayana.

0: Hocam Ekrem Tuzlu isminin Türkmenler için ayrı bir yeri var. Tusurmatu'nun yetiştirdiği önemli bir halk ozanı. Ekrem Tuzlu ismi duyulduğunda veya radyoda, televizyonda bir mani, bir hoyrat okumak için anons edildiğinde gerek sizde gerek bölge insanında nasıl duygular uyandırır, bizlere nasıl anlatırsınız Ekrem Tuzlu'yu?
1: Evet, Ekrem Tuzlu bir şair olmaktan önce, bir ses sanatçısı olmaktan önce büyük bir milliyetçi. Sebebi şu, az önce arz ettiğim gibi yani Irak Türkmenleri kendi milli düşüncelerini, fikri yapılarını ancak hoyratlarıyla, müzikleriyle yansıtabilirlerdi. Harikulade bir kulak dolgusu var, bir müzik kabiliyeti var Ekrem Tuzlu'nun ama hiçbir türküsü ya da hiçbir hoyratı milli şeyden yoksun değildir, duygudan yoksun değildir. Hal böyle olunca siyasi şeyiyle, maceralarıyla, sanat maceralara bir at başı gitmiştir Ekrem Tuzlu'nun.
0: Evet.
1: Ekrem Tuzlu bir kahramandır. Kendisine sorsan kendini tanıtır mısın, ne der biliyor musunuz? Zindanların dostu. Neden? Çünkü 11 defa tutuklanmış. Aylarca hapis yatmış. Yetmedi. Eşini de hapsetmişler.
0: Evet.
1: Eşi de kahraman bir kadın. Yiğit, cesur, konuşkan, sosyal, böyle yani hakikaten sevilecek bir kadın. Epeyce de çocukları olmuş. Hatta çocukların birisini hapishanede doğurmuş.

0: olmuş Orhan Bey. Yani böyle bir kahraman aile düşünün. Bu insanın destanı yazılır. Bu insanın heykeli dikilir.
1: Evet.
0: Ama maalesef evet hepimiz kıymetini biliyoruz. Türkmenler Ekrem Tuzlu'nun kıymetini biliyor. Ama Ekrem Tuzlu daha kendisi hayattayken bile Tusurmatı'nın girişine bence bir heykeli dikilse yeridir. Öyle bir adamdır. Bu şahsi taraf. Gelelim sanat tarafına. İyi bir bestekardır. Güzel besteler var. İşte az önce dinlediğimiz bilmem neden gamgin türküsü, o kendi türküsüdür ve anonimleşmiş herkesin dilinde var. Ben 60'lı yıllarda gençliğimi Bağdat'ta geçirdim. Yılda bir defa Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmen Gecesi olurdu. Herkes Ekrem Tuzlu'nun çıkmasını beklerdi heyecanla. Ve bilerek Ekrem Tuzlu'yu konserin en sonuna bırakırlardı. Konser diyelim 7'de 8'de başlar. Çünkü havalar sıcak malum.
1: Evet.
0: Ondan sonra 10-12'ye kadar filan devam eder. Milleti orada tutmak için hep Ekrem Tuzlu'yu sona bırakırlardı. Ekrem Tuzlu sahneye çıktı mı millet coşar dururdu. Yani halkı coşturabilen, halkı duygulandırabilen, hoyratlarıyla her defasında da yeni bir şeyle çıkabilen, ortaya çıkabilen bir insan. Derdi asla sanat değil. Derdi asla hoyrat yazmak değil. Derdi milletinin dertlerini dile getirmektir. Dolayısıyla şeylerine bile, şiirlerine bile baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görmek mümkündür. En önemli üzerinde durmamız gereken konulardan birisi başından geçen hadisedir. Ekrem Tuzlu'nun babası Çanakkale Savaşı'nda savaşmış. Dönünce Çanakkale'yi anlatmış Ekrem oğluna. Ve kendisiyle beraber Kerkük'ten giden bir genç var. O gencin adı da Şahin. Genç nişanlı gidiyor Çanakkale'ye. Ve orada aynı mangada yer alıyorlar Ekrem Tuzlu'nun babasıyla. Adam diyor ki Ekrem Tuzlu'nun babası, şayet ben şehit düşersem diyor, benim adım Şahin. Eşimin karnındaki olan çocuk da erkek olursa onun da adını Şahin koyun. Çünkü demek hanımı hamileyken gelmiş ondan sonra. Ve çocuk arkadaşı şehit oluyor. Şahin şehit oluyor. Fakat doğan çocuk erkek olmuyor. Kız oluyor. Ekrem Tuzlu diyor ki o zaman ben evleneceğim. Benim çocuğum olacak. Erkeği olursa adını Şahin koyacağım diyor.
1: Evet.
0: Ve oğlu oluyor. Adını Şahin koyuyor. Çok vefalı bir evlat. Çok terbiyeli bir evlat. Ölçülü bir evlat. Her yönüyle kibar bir insan. Ve onun için bir şiir yazıyor. Ve onu da zaman zaman uzun hava olarak okuyor.
1: Ekrem Tuzlu'nun oğlu Şahin'e yazdı.
0: Yazıyor, evet. Okuyabilir miyim?
1: Buyurunuz hocam, ne demek, tabii ki.
0: Yavrum Şahin, gidiyorum, giden gider yoluna. Aziz olur civant mertler, bel bazbent bağlar koluna. Uyma Şahin, uyma yavrum düşmanların oyuna. Hiçbir sütü emme yavrum, em annenin sütünü. Tay ederler, söndürmesin ülkemdeki tütünü. Demir sinem top tüfenge, süngülere kalkandı. O Oğuz'dur, o Yavuz'dur, o da Cengiz İlhan'dı. Viyana'nın kapıları Türk eliyle yoklandı. Bir düşmanın karşısında Türk bileği yaylansa, sana yavrum söylemerem, yurdum ya da paylansa. Uzun bir şiirdir.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı 8-10 dörtlükten ibarettir. Ben iki tanesini seçtim. Bunu çok duyguyla okur ve her okuduğunda da gözleri dolup ağlamaya başlar. O bakımdan yani hakikaten iz bırakan bir şahsiyettir Tusurmatı için diyebilir. Hatta Irak Türklüğü için desek yeridir.
1: Evet.
0: Hoyratları da var.
1: Evet,
0: siz,
1: unutmadan.
0: Siz okuyun onların hoyratlarını.
1: Hocam, evet. Şöyle arz edeyim,
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Hocam, Sayın Ekrem Tuzlu 1954 yılında lise öğrencisiyken katıldığı bir tiyatro oyununda yoğun şekilde hissettiği milli duygularını paylaşmak ister ve sahneye koydukları oyunda iki cinaslı hoyrat okur. Bu hoyratları şöyledir.

0: İkinci gününde ise Ekrem Tuzlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sorgulanıp 3 gün okuldan atılır ve disiplin cezası alır hocam.
1: Çünkü öğretmendir, okul
0: Evet.
1: öğretmeni.
0: O günden bugüne Ekrem Tuzlu, Irak Türkmenlerinin milli sesini, kimliğini ve Türklük mücadelesini hoyratları ve sanatı vasıtasıyla tüm dünyaya haykıran en sembol şahsiyetlerden biri olur. Bizler de bu büyük Türkmen ozanını saygıyla selamlıyor. Kendisine sağlık ve afiyetler diliyoruz.
1: Amin.
0: Sizin ilave edeceğiniz hususlar varsa buyurunuz efendim.
1: Yani Ekrem Tuzlu hakkında çok şey söylenir, söylenebilir. Neticede o da yani hayattadır. Ona uzun ömürler, sağlıklı ömürler dileriz. Dediğim gibi temennim odur ki, belki Irak yönetimi bunu düşünmez ama hakikaten biz Türkler olarak, genel olarak böyle şahsiyetleri tarihe mal etmemiz lazım. Bir büssü dahi dikilse Tuz Hurmatı'nın girişine yeridir diye düşünüyorum. Bunu yapmak lazım diye şey yapıyorum,
0: Evet
1: inanıyorum.
0: hocam. Hocam şehrin kültürel yapısıyla devam edelim dilerseniz.
1: Evet.
0: 1921'de kurulan Irak Krallığından 1958'de kurulan Irak Cumhuriyeti'ne, 1991 Körfez krizi, 2003'te Amerikan işgali ve sonrasında federal parlamenter cumhuriyet sistemi ve günümüze kadar olan süreçte yaşanan tüm bu siyasi gelişmeler Tuz Hurmatı'nın kültürel yapısını nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Tuz Hurmatı'ya olan siyasi gelişmelerin etkisi diğer Türkmen bölgelerine de olan etkiden çok farklı değil. Özellikle Kerkük'e bağlı tabi 74 yılına kadar bir ilçe olması, milli şuurun, milli duygunun, milli hareketin de Kerkük kadar Tuz Hurmatı'da da mevcut olması ister istemez hedeflerden birisi olmuştur Tuz Hurmatı için. Nitekim özellikle 80'li yıllarda 1980'de Kerkük'te idamlar başladıktan sonra yani rahmetli Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, işte Rıza Demirci, Adil Şerif gibi Türkmenlerin ileri gelen şehitleri idam edildikten sonra dalga Tuz Hurmatı'yı da vuruyor. Tuz Hurmatı'da da epeyce katliamlar yaşanıyor. İşte kişiler asılıyor. Hatta oraya yakın olan Beşir Köyü yerle bir ediliyor. İnsanları sürgün ediliyor. 1980 ile 88 yılları arasında Irak-İran Harbi sırasında nice Tuz Hurmatı'dan Türkmen aileleri bilirim. Bir çocuğu savaşta asker, Irak tarafının askeri cephede şehit oluyor. Bir oğlu da hapishanede işte sen Türkmensin, sen Şiisin, sen Hizbi Dava Partisi mensubusun filan diye hapiste işkenceden ölüyor. Böyle bir dram yaşadı Tuz Hurmatı. Bu dramın izleri o 8 o yıllar içinde 90'lı yıllara kadar sirayet etti. Maalesef 2003 yılına kadar kendini hissettirdi yani. Bugün bile siyasi şeye baktığımız zaman, demografi baktığımız zaman Türkmenlerde orada bir mutsuzluk var, bir şeylik var yani bir hoşnutsuzluk var diyebilirim. O bakımdan Tuz Hurmatı siyasi yönden çok şanslı bir şehirdir diyemeyiz. Nitekim yani hiçbir zaman oraya ciddi bir yatırım yapılmadı. Tarımla biraz uğraştılar. Ama ona rağmen mesela hurma bağları çok meşhurdu. Bu hurma bağları hepsi yerle bir edildi. Şu anda Tuz Hurmatı neyiyle meşhur diye derseniz hiçbir şeyle meşhur değil maalesef. Halbuki bir zamanlar çömlek üretimi oranın kendisine has bir çamuru var. O çamurdan yapılan çömlekler mesela bütün Irak'ta bilinirdi Tuz Hurmatı'nın çömlekleri. O sanayileşebilirdi filan. Hiçbir şey yatırımı, sanayi yatırımı maalesef o bölgede kurulmadı. Sürekli de haliyle nüfus kaybetti yani. Bugün Tuz Hurmatlıların önemli bir kısmı Aydın kesimi ya Bağdat'tadır ya Kerkük'tedir. Başka bir ya da Türkiye'dedir yani. O bakımdan bu yönüyle Tuz Hurmatı 2003 yılından sonra özellikle şanssız şehirler arasında yer alabilir diyebilirim.
0: Evet. Efendim sırada bir Tusurma Tuhalayı var. Bu Tusurma Tuhalayını sanatçımız Ahmet Tuzlu seslendirecek. Kalanın kalasıyam diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim çok güzel eserler, çok güzel türküler dinliyoruz. Tusur Matu'da milletvekili ve iş insanı Niyazi Mimaroğlu tarafından ilçeye kazandırılan ve bölgenin kültürel simgelerinden biri de Tusur Matu Türkmen Sarayı'ydı hocam. Az evvel değinmiştiniz. Sarayın mimari yapısı ve kültürel değeri hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Tabii öncelikle Niyazi Mimaroğlu'na bahsetmek lazım. O da hakikaten kendine has bir şahsiyet. Nevi şahsına münhasır bir insan. Büyük bir milliyetçi. Yılmaz bir kahraman. Milletvekilliği yaptı. Ondan sonra il meclis üyeliği yaptı. Bütün resmi toplantılarda hep Türkmen kıyafetiyle çıktı. Bu onun için bir simge oldu. Dolayısıyla bütün Irak'ta tanındı. Çok cesur.

0: Irak parlamentosunun katipliğini yaptı. Parlamentoda katiplik çok önemlidir. Birinci katip olmak. Orada cesaretiyle, tavırlarıyla, üslubuyla kendini ispatladı. Birkaç defa ondan sonra da aday oldu. Yani kendi halinde varlıklı bir insandır, bir iş adamıdır. Çok enteresan bir şekilde bir anda karar verdi bir saray yapmaya. Adı da saray. Yani saray yapmak tabii bir basit bir tabir değil. Devlet saray yapar. Ama bütün servetini böyle bir kültür merkezi, Tuzhurbatı'da büyük bir kültür merkezi yaptı. İçine girdiğiniz zaman şaşarsınız yani. Türk devletlerinden örnekler var, Türkiye'den örnekler var, Türkmeni'nin coğrafyasından örnekler var. Yani farklı farklı salonlar var. Herkes serbest düğününü orada yapabilir. Bizde taziyeler çok önemlidir.
1: Evet.
0: Taziyeler orada yapılır. Yani orayı halka açtı. Toplantı mı yapmak istiyorsunuz? Gidersiniz orayı kullanırsınız. Ve çok da lüks döşedi. Kendisi de konuşmalarını orada yapıyor. Dolayısıyla şu anda kendini bu işe vermiş. Temennisi şudur. Türkiye'den gelen heyetler burada kalsın. Mesela Muharrem ayında Türkiye'den Şii kardeşler gelir orada Muharrem ayına katılır. Hepsi orada ağırlanırlar. Yemeklerini verir. Çok gönlü bol bir insandır. Mücadeleci bir şahsiyettir. Dolayısıyla onun da hakkını burada vermek lazım. İnşallah o saray kendisinden sonra da devam eder ve birileri bir vakıf haline dönüşmesi lazım ki o saray hizmetini devam ettirebilsin. O sarayın da böyle bir şeyi Tuz Hurması'nda bir izi var diyebiliriz.
1: Hocam bizler doyamadık Türkmenelini sizden dinlemeye. Bu keyif ve özlem dolu sohbetin ardından zaman yine su misali akıp geçti. Bu haftada Irak'tan Yakın Türkmeneli programının sonuna geldik. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Ali Şahin'le çalıştık ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Cep telefonunuzdan bir arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Yazdığınız mesajı okuduğunuzda telefonun bazı kelimeleri yanlış yazdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Hemen yanlış yazılan kelimeyi ya da kelimeleri düzelterek gönderirsiniz. Her türlü metin için düzeltme, önceden hazırlanmış bir içeriğin gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Fransızcadan dilimize geçen revizyon sözcüğü de düzeltme anlamını vermekle birlikte kapsamlı değişiklikler için revizyon sözü kullanılmaktadır. Bu durumda düzeltme daha iyi duruma getirmek için yapılan değişikliktir. Revizyon, devletler arasında yapılacak antlaşma metinlerinin kelime kelime gözden geçirilmesinin sonucudur. Daha önce yapılan bir antlaşma varsa bazı metinlerin yeniden yazılmasına da revize etmek denilir. Mahkemelerin verdiği kararlarda bazen düzeltilir. Böyle bir durumda mahkeme önceden verdiği kararı gözden geçirerek karar düzeltme metnini hazırlar. Bir metni düzeltmek için bir kez daha dikkatlice okumak gerekir. Eskiden gazetelerde ve TRT gibi büyük yayın organlarında düzeltmen kadrosunda çalışan kişiler vardı. Muhabirin yazdığı bir haber, düzeltmenlerce gözden geçirilip yasalara ve yazım kurallarına aykırı olan cümleler düzeltilir ve sorumlu müdüre gönderilirdi. Düzeltmenlerin yaptığı düzeltme işine tashih de denirdi. Bilhassa roman gibi edebi eserlerin düzeltilmesinde kullanılan tashih sözü, basılmakta olan bir yayının provaları üzerinde yanlışları gösterme işidir. Birçok spiker, düzeltmenlerin yaptığı düzeltmeler sayesinde Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok önemli bilgileri öğrenmiştir. Bunlardan biri şudur. Bir haberde, sempozyumda bazı ayetlerin çevirisi üzerinde duruldu.

0: cümlesinin üzeri çizilerek Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da çevirisi olmaz. Çünkü birebir çevrilemez. Ancak meali olur, meal yaklaşık demektir. Düzeltmenlerin Ramazan için hazırlanan bir haberde iftarda oruçlar bozulacak cümlesindeki düzeltme gerekçesi de şöyle. İftar bozmak değil, tam tersine düzeltmektir. Yani orucun tamamlayıcısı ve mütemmim cüzüdür. Bazı haberlerde iftar, oruç bozmak diye yazılıyor, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Yayıncılıkta yapılan bir hatanın geri dönüşü yoktur. Ancak canlı yayınlarda söylenen sözde bir hata olursa özür dilenerek doğru cümleye geçilebilir. Spikerlik mesleğinin en önemli özelliklerindendir ağızdan çıkanı kulağın duyup beynin onay vermesi. Canlı yayınlarda binlerce sözcük kullanırsınız ama bir tekinde hata yaptınız mı bilinçli izleyici o noktada kalır. Hatadan sonrası nafile bir okuyuştur aslında. Mutlaka özür dileyip o yanlışı düzeltmeniz beklenir. Yanlışı düzeltme ve özür dileme o hatayı yapanın erdemi sayılır mesleğimizde. Çünkü yiyip içtiğimizi borçlu olduğumuz kelimelerin hakkını vererek okumak bir spikerin ve sunucunun asli görevidir. Yayınlarda yapılan yanlışlıklar dolayısıyla zarar görenler için Anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı getirilmiştir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yayının yapıldığı saatte ve programda izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim. Mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve

Selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Turkuaz.
1: Daha kurulduğu tarihten itibaren bilginin önemini kavramış olan Osmanlı Devleti, hem devletin hem de toplumun çeşitli kritik kademelerinde alimlere, yani bugünün ifadesiyle bilginlere yer vermişti. Osman Gazi'nin hemen yanı başında birkaç ilim otoritesi bulunmakta, Fatih ya da Yavuz gibi kudretli sultanlar, etraflarındaki kudretli alimlerin varlığından güç almaktaydı. Kanuni gibi bir dünya padişahı bile, Ebu Suud gibi bir alimin rehberliğine her zaman muhtaç olduğunu sürekli dile getirmekteydi. Maddi iktidar, ilmi iktidarla el ele koşmaktaydı. Osmanlı'nın ufkunun bütün bir cihan olduğu tespit edilebilirse, Osmanlı Devleti'nin alim figürüne neden bu kadar önem verdiği de anlaşılabilir. Çünkü alim, devletin aklıydı. Padişah kılıcı ve teraziyi simgeliyor, bu kılıcın yerinde kullanılması için gereken rehberliği ise alim sağlıyordu. Alim, devletin savrulup gitmemesi,

makul ve insani bir hattı izlemesi için gereken zihni temsil ediyordu. Devletse bu zihni taşımak ve onun yol göstericiliğinde serpilmek zorunda olan gövdeydi. Birçok Selahattin Camii'nin bir medreseyle çevrilmiş olması ve medrese vakfiyelerinin bugün için bile göz kamaştırıcı boyutlarda maddi zenginliklere sahip olması Osmanlı'nın temel devlet politikalarından olmuştu. Devletin kendilerine sağladığı bu maddi imkanlar yanında alim toplum katında da yüksek itibara sahipti. Toplum alim figürüne büyük saygı duyuyor, alimi peygamberin mirasçısı ve temsilcisi olarak görüyordu.

0: Her türden sorununu çözme işinde alimden yardım bekliyor, evlenirken, boşanırken, çocuğu doğduğunda, bir yakını öldüğünde, hasılı insan hayatının her türden kırılma noktasında alimin hayati rehberliğine muhtaç olduğunu biliyordu.
1: Turkuaz.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesini olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerdense haber alınamadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi başıboş hayvanların %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi.

Hüseyin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Konya'da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Aydın'da sulama kanalına giren iki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Antalya'da bir inşaattaki su deposunda temizlik yapan iki işçi zehirlendi. İşçiler ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili olduğu açıklamasını yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün insanın yer çekimine meydan okuduğu en estetik atletizm branşlarından biri olan sırıkla atlamadan söz edeceğiz. Bir atletin esnek bir çubuk yardımıyla 6 metrenin üzerine tırmandığı bu branş, fizik kurallarının cesaretle birleştiği bir gövde gösterisidir. Sırıkla atlama dendiğinde söze bu sporu tek başına bir şölene dönüştüren Sergei Bubka ile başlamak gerekir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Bubka sırığı eline aldığında dünya sadece bir rekoru değil bir geleneği de izliyordu. Tam 35 kez dünya rekoru kıran Ukraynalı efsane çıtayı 6 metre 14 santime kadar taşıdı. O dönemde bu yüksekliğin insan için son sınır olduğu düşünülse de yıllar sonra sahneye Armand Duplantis çıkacaktı. Bugün Duplantis, Bubka'nın sarsılmaz krallığını yıkmakla kalmadı, çıtayı deyim yerinde ise gökyüzüne doğru taşımaya devam etti. Duplantis atlarken sanki yer çekimi geçici olarak devre dışı kalıyordu. Öyle ki 6 metre 26 santime ulaşan rekorlarıyla limitlerin aslında nerede olduğunu kimsenin bilmediğini kanıtladı Duplantis. Kadınlar kategorisinde ise bu branşın zarafetini dünyaya kabul ettiren isim Yelena Isinbayeva'dır. 5 metre barajını aşan ilk atlet olarak kırdığı 5 metre 6 santimetrelik dünya rekoru yıllardır geçilemeyen bir kale gibi duruyor. Özetle sırıkla atlama bir sırığın yay gibi büküldüğü saniyede sporcunun kendi sınırlarını hatta insanlığın sınırlarını aşma arzusunu göğe fırlattığı o mucizevi anında ta kendisidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım, la la la.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

bana, az bana gönder. Sitemli sözlerin yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine

açacağım terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olurdu bilsiz bir cevap ver.

Seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu. Giderin kaderim.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur imzalı Yalnızlığın Oyuncakları adlı oyundan söz edeceğiz. Mehmet Baydur'un 1984 yılında büyükelçi olan eşiyle birlikte bulunduğu Kenya'da yazdığı oyun, dış dünyadan tamamen soyutlanmış, bir nevi kendi hapishanelerini yaratmış üç ana karakterin Nazlı, Murat ve Arif'in etrafında şekillenir. 90'lı yaşlarındaki bu karakterler, hem yaşlılığın getirdiği fiziksel çöküşle hem de anıların ve geçmişin ağırlığıyla baş etmeye çalışır. Oyunun geçtiği ev ve bu evin dışındaki dünya, insansız, hayvanın bile barınamadığı, ışıksız ve belleksiz bir distopyayı andırır. Bu karamsar atmosferde karakterler can sıkıntısı ve ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için çocuksu oyunlara sığınır. Mehmet Baydur bu noktada bireyin yalnızlığını sadece kişisel bir trajedi olarak değil, 1980 sonrası Türkiye'sinin ve küreselleşmenin getirdiği toplumsal bunalımın yansıması olarak ele almıştır. Karakterlerin birbirlerine karşı takındıkları alaycı ve yer yer vahşi tutumlar, iletişimsizliğin ve yabancılaşmanın boyutlarını gözler önüne serer. Eserdeki diyaloglar Mehmet Baydur tiyatrosuna özgü, buruk mizahı ve entelektüel derinliği taşır. Bellek bozukluğu yaşayan karakterlerin zaman zaman hatırladıkları eski yaşantılarının da en az şimdiki durumları kadar kötü olması oyunun absürt, karamsar yapısını daha da güçlendirir. Yazar, simetriden kaçınan ve oyunsu bir gerçeklik kuran anlatımıyla izleyiciyi alışılagelmiş düşünce yapılarını sorgulamaya da davet eder. Bu bağlamda eser sadece bir yalnızlık hikayesi değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarının, siyasi baskıların ve kimlik kaybının birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini sorgulayan ciddi bir sosyolojik analiz niteliği de taşır.

0: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma, işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paranın bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların temel hedeflerinden birinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Saldırıların bir diğer amacının Ürdün'deki Amerikan askerlerini hedef alan İran devrim muhafızlarına hızlı bir karşılık vermek olduğu ifade edildi. Ürdün'de iki Amerikan askeri İran saldırısında ölmüş, 4 asker yaralanmış, bir askerden haber alınamadığı açıklanmıştı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıyla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı.